0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Sevgili çocuklar, can güvenliğinizi korumak için trafik kurallarını mutlaka öğrenmelisiniz.
0: Özel FM 103.2.

0: Boomerang. Boomerang. Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar da vardır ki bunlar aynı suyla sulanır ama ürünlerindeki verimde ve lezzette bazısını bazısına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Rad Suresi 4. Altından bir ses ona seslendi. Hüzne kapılma. Rabbin senin altında bir ark kılmıştır. Hurma dalını kendine doğru salla. Üzerine henüz oluşmuş taze hurma dökülüversin. Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Meryem Suresi 24-26. Hurma, her şeyden önce içerdiği %50'den fazla şekerle son derece besleyici bir besin değerine sahiptir. Yüksek kalori ihtiva eden fruktoz ve glukoz içerir. Çok kolay ve hızlı bir şekilde azmedilebilir. Ayrıca doğum sırasında meydana gelen kan kaybı, vücut şekerinin de düşmesine neden olur. Bu yüzden vücuda tekrar şeker girişinin sağlanması önemlidir ve hurma bu konuda fayda verir, tansiyonun düşmesini de engeller. Çocuğun anne karnında iyi gelişmesini sağlar ve annenin zayıf düşmesini önler. Annenin sütü bol ve besleyici olur. Aynı zamanda beyin içinde son derece faydalıdır. %2.2 oranında protein, A vitamini, B1 ve B2 vitaminleri içermektedir. İçerdiği protein sayesinde vücudun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlar, hücreleri yeniler ve vücut sıvısını dengeler. İçindeki A vitamini sayesinde görme gücüyle vücut direncini artırır, kemik ve dişlerin güçlenmesini sağlar. B1 vitamini ile sinir sisteminin sağlıklı olmasını kolaylaştırır. Vücudun karbonhidratları enerjiye çevirmesine yardımcı olur. İştah ve sindirimi düzenler, B2 vitamini ile de vücudun enerji sağlaması ve hücrelerin yenilenmesi için protein, karbonhidrat ve yağların yakılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte potasyum, sodyum, kalsiyum, demir, manganez ve bakır gibi vücut için gerekli olan minerallere sahiptir. Yine içerdiği potasyumun sodyumla birlikte faaliyet göstermesi sonucunda kalp ritimlerini normalleştirir. Potasyum beyne oksijen gitmesine de yardımcı olarak berrak düşünebilmeyi sağlar. Bununla beraber vücut sıvıları için uygun alkalik özelliği sağlar. Zehirli vücut atıklarını dışarı atması için böbrekleri uyarır. Yüksek kan basıncını düşürmeye yardım eder ve sağlıklı deri oluşumunu sağlar. Hurmanın ilgi çekici bir özelliği de yetiştiği ortamın insanları için son derece faydalı özellikler taşımasıdır. İçerdiği protein ve şeker, hurmanın genel olarak yetiştiği çöl ortamı için en besleyici besin türleridir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hurmayı çok severdi. Tek adetle yer ve çekirdeğini baş ve orta parmaklarıyla tutup çıkarırdı. Yine yaş hurmayla acuru birlikte yedikleri olurdu. Kim her sabah yaş hurmadan aç karnına 7 tane yerse, o gün ona zehir yahut sihir zarar vermez buyurmuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hurmanın yaşına da, kurusuna da bereketli olması için dua etmiştir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş. Çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım, yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa. Muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev. Kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap. Mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: okum.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça gerçek iyiliğe kavuşamazsınız. Her ne harcarsanız Allah onu mutlaka bilir.

Tevrat'ın indirilmesinden önce Yakup'un kendisine haram ettiklerinden başka bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Sen de ki, eğer doğru sözlüyseniz Tevrat'ı getirip okuyun.

Orada apaçık deliller İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yeten kimselerin o evi ziyaret edip hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bulunan bir hakkıdır. Kim bunu inkar ederse şüphesiz ki Allah alemlerden müstagnidir, kimseye muhtaç değildir.

Sen de ki, ey kitap ehli, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınızı görüp durmaktadır.

De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek iman edenleri Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: iman edenler. Eğer kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, onlar sizi imanınızdan sonra kafirliğe çevirirler.
1: وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Allah'ın ayetleri size okunurken ve onun peygamberi de aranızdayken nasıl olur da inkar edersiniz? Her kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa işte o doğru yola iletilmiş olur.

birlikte Allah'ın dinine sımsıkı sarılın, ayrılıp bölünmeyin ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmandınız, Allah kalplerinizi birleştirdi de onun nimetiyle kardeşler oldunuz.

0: Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Allah sizi oradan kurtardı. Allah doğru yolu bulasınız diye ayetlerini size böylece açıklıyor.
1: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

0: Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Onlar için büyük bir azap vardır.
1: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

0: gün bazı yüzler ağaracak, bazı yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar ettiğiniz için tadın azabı denecektir.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: Tilka ayatullahi netluha aleyke bil hakk ve mallahu yuridu zulmen lil alamin.
0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana doğru olarak okuyoruz. Allah alemler için hiçbir haksızlık istemez.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bütün işler dönüp Allah'a varacaktır.
1: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten men edersiniz ve Allah'a inanırsınız. Eğer kitap ehli iman etseydi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var ama çokları doğru yoldan çıkmışlardır.

0: Onlar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar bile size arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez.
1: Buribet

0: بحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Allah'ın ve inanan insanların himayesinde bulunanlar hariç, nerede olurlarsa olsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle olmuştur. Bu, isyan etmiş ve haddi aşmış olmalarından ileri gelmiştir.

Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde doğruluk üzere bulunan bir topluluk da vardır ki gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar.

İnsanlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emredip kötülükten men ederler, hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar. İşte onlar salih kimselerdendir.

Şüphesiz ki inkar edenlerin malları ve çocukları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramayacaktır. Onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: سِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: Onların bu dünya hayatında harcadıklarının durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinlerine isabet edip onu yok eden dondurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara haksızlık etmedi, fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlar.

iman edenler, sizden olmayanları kendinize yakın dost edinmeyin. Onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Öfkeleri ağızlarından dökülmektedir. Kalplerinin gizlediği öfke ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık.

0: الموتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
1: İşte siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmediği halde siz onları seversiniz. Halbuki siz bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Kendi başlarına kalınca da size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. Sen onlara de ki, öfkenizden çatlayıp ölün. Şüphesiz ki Allah kalplerde olanı bilir.

0: Eğer size bir iyilik dokunursa bu onları tasalandırır. Size bir kötülük dokunursa bundan dolayı sevinirler. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.
1: وَاِذْ غَدَوْتَ

Hani sen sabah erkenden müminleri savaş mevzilerine yerleştirmek için ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

hani sizden iki grup bozulmaya yüz tutmuştu? Halbuki Allah onların dostuydu. Müminler sadece Allah'a güvensinler.

Siz zayıf ve güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir Savaşı'nda yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan korkun ki şükredesiniz.

Evet, sabreder, Allah'tan korkarsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbin size işaretli 5000 melekle yardım eder.

Allah bunu size sadece bir müjde olsun ve kalpleriniz huzur bulsun diye yaptı. Zafer ancak daima güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

inkar edenlerden bir kısmının kökünü kesmek veya onları perişan etmek için size yardım etti ki onlar ümitsiz olarak dönüp gitsinler.

0: Sana o işten hiçbir şey düşmez. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onlara azap eder. Çünkü onlar zalimlerdir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlar ve merhamet eder.

0: Kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının.
1: وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Siz Allah'a ve Peygamber'e itaat edin ki size de merhamet edilsin.

O Allah'tan korkanlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yenerler ve insanların hatalarını bağışlarlar. Allah da iyilik yapanları sever.

0: بهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Onlar bir kötülük yaptıkları veya nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını isterler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Onlar yaptıkları kötülükte bile bile ısrar etmezler.

İşte onların mükafatı Rableri tarafından bağışlanmak, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlerdir. Çalışanların mükafatı ne güzeldir.

0: Sizden önce de nice kanunlar, olaylar gelip geçti. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün.
1: هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: Bu insanlara bir açıklama, Allah'tan korkanlara bir hidayet ve öğüttür.

0: eğer size Uhud'da bir yara dokunduysa, o topluluğa da Bedir'de öyle bir yara dokunmuştu. Biz bu günleri insanlar arasında evirip çeviririz. Allah iman edenleri ortaya çıkarmak ve sizden şahitler edinmek için böyle yapar. Allah zalimleri sevmez.
1: وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ
0: Ve iman edenleri temizlemek, kafirleri mahvetmek için böyle yapar.
1: اَمْ حَسِبَتُمْ

Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri deneyip bilmeden, sabredenleri deneyip bilmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız?

0: andolsun ki siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. İşte onu gördünüz ama hala bakıp duruyorsunuz.
1: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِر۪ينَ
0: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse siz ökçeleriniz üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geri dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.

Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölemez. Ölüm belirli sürelere göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse kendisine ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız.

nice peygamberler vardır ki Rablerine ihlasla ibadet eden birçok kimseler onlarla birlikte savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zayıflık göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.

0: onların sözü sadece, "Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sağlam tut ve kafir topluluğa karşı bize yardım et," demek olmuştur.
1: فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
0: Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret sevabının en güzelini verdi. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.

0: iman edenler, eğer kafirlere itaat ederseniz sizi gerisin geri inkara çevirirler de hüsrana uğrayarak perişan olursunuz.
1: Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin.
0: Hayır, yardımcınız Allah'tır ve o yardımcıların en hayırlısıdır.

Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koştukları için inkar edenlerin kalplerine korku salacağız. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür.

Allah'ın izniyle onları öldürdüğünüz zaman Allah size olan vaadini doğruladı. Nihayet siz korktunuz ve savaş hususunda tartıştınız. Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra da isyan ettiniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordu. Sonra Allah sizi denemek için onlardan uzaklaştırdı ve sizi bağışladı. Allah müminlere karşı ikram sahibidir.

Peygamber sizi arkanızdan çağırırken siz uzaklaşıyor ve hiç kimseye dönüp bakmıyordunuz. Kaybettiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye Allah size üzüntü üstüne üzüntü verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

sonra o üzüntünün ardından Allah size içinizden bir grubu örtüp bürüyen bir güven, bir uyku indirdi. Bir grupta kendi canlarının derdine düşmüştü. Onlar Allah hakkında gerçek dışı olarak cahiliyet zannı gibi bir zan besliyor ve "Bu işten bize bir şey var mı?" diyorlardı. Sen de ki, "Bütün işler Allah'a aittir." Onlar sana açıklayamadıkları şeyleri içlerinde gizliyorlar. Diyorlar ki, "Bu işten bize bir pay olsaydı burada öldürülmezdik." Ey Muhammed, sen de ki, "Siz evlerinizde bile olsaydınız, haklarında öldürülme takdir edilmiş olan kimseler yine de çıkarlar, düşüp ölecekleri yerlerine giderlerdi. Allah içinizdekileri denemek ve kalplerinizdekileri temizlemek için böyle yaptı. Allah içinizde bulunanları bilir."

0: الله عنهم إن الله غفور حليم.
1: İki ordunun karşılaştığı gün sizden yüz çevirip gidenleri şeytan ancak yaptıkları bazı işlerden dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları bağışladı. Çünkü Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: بهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
1: Ey iman edenler! Sizler, inkar edenler ve yeryüzünde sefere veya savaşa çıkan kardeşleri için bizim yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah onların bu düşüncelerini kalplerine bir hasret olarak koyacaktır. Allah diriltir ve öldürür. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجَمَعُونَ
1: Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların toplayacakları bütün dünyalık şeylerden daha hayırlıdır.
0: وَلَئِن مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُونَ
1: Andolsun ki siz ölseniz de öldürülseniz de mutlaka Allah'ın huzurunda toplanacaksınız.

0: tarafından verilen bir merhametle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı kalpli olsaydın mutlaka etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla. Onlar için Allah'tan af dile ve işlerinde onlarla istişare et. Karar verip azmettiğin zaman da Allah'a güven. Çünkü Allah kendisine güvenip tevekkül edenleri sever.
1: اِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذ۪ي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
0: Eğer Allah size yardım ederse artık hiç kimse size galip gelemez. Yok, eğer sizi yardımsız bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek olan kimdir? Müminler sadece Allah'a güvenip tevekkül etsinler.
1: وَمَا كَانَ لِنَب۪يِّنْ اَنْ يَغُلْ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Hiçbir peygamberin ganimet malına hıyanet etmesi yakışmaz. Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra herkese kazandığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
1: Hiç Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve gideceği yerde cehennem olan kimse gibi olur mu? Cehennem ne kötü bir dönüş yeridir.

0: الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden bir peygamber göndermek suretiyle büyük bir lütufta bulundu. O peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülüklerden temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Halbuki onlar daha önce açık bir sapıklık içindeydiler.

0: Bedir'de düşmanlarınızı iki misline uğrattığınız bir musibet Uhud'da sizin başınıza gelince, bu da nereden başımıza geldi dediniz. Ey Muhammed, sen onlara bu başınıza gelenler kendinizdendir diye söyle. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.

0: والله أعلم بما يكتمون.
1: İki ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyle olup gerçek müminleri ortaya çıkarmak ve yine münafıkları da ortaya çıkarmak içindi. Münafıklara gelin Allah yolunda savaşın veya savunmada bulunun denildiğinde onlar eğer gerçekten savaş olacağını bilseydik sizinle elbette gelirdik dediler. Onlar o gün küfre imandan daha yakındılar. Onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi en iyi şekilde bilmektedir.
0: اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرَ

0: Kendileri savaşa katılmayıp oturdukları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere sen de ki, siz bu iddianızda doğruysanız hadi ölümü kendinizden uzaklaştırın.
1: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
0: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.

Allah'ın nimetlerinden kendilerine vermiş olduğu şeylerle sevinmektedirler. Henüz arkalarından kendilerine yetişememiş olanlara hiçbir korku olmadığını ve hiç üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.

0: Onlar Allah'ın nimetini, ihsanını ve müminlerin mükafatını Allah'ın zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler.
1: اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحِ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظ۪يمٌ
0: O müminler kendileri yara aldıktan sonra da yine Allah'ın ve peygamberinin davetine uydular. Onlardan iyilik yapanlar ve Allah'tan korkanlar için büyük bir mükafat vardır.

0: Hasbunallahu ve ni'mel vekil.
1: İnsanlar onlara, adamlar sizin için kuvvet topladılar, onlardan korkun dediklerinde, bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel bir vekildir dediler.

İşte size savaş haberini getiren o şeytan ancak kendi dostlarını korkutabilir. Eğer siz inanmış kimselerseniz onlardan korkmayın, benden korkun.

0: الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: İnkara koşanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onları ahirette nasipsiz bırakmak istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır.

Hiç şüphesiz iman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır.

İnkar edenler mühlet vermemizin kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Biz onlara ancak günahlarını artırsınlar diye mühlet veriyoruz. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.
1: Ey insanlar! Allah müminleri sizin içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Murdarı temizden ayıracaktır. Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçip gaybı ona bildirir. Öyleyse siz de Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'tan korkarsanız sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: والأرض والله بما تعملون خبير.
1: Allah'ın ihsanından kendilerine vermiş olduğu şeylerde cimrilik yapanlar bunun kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Bilakis bu kendileri için çok kötüdür. Cimrilik yaptıkları şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Allah gökten inecek olan ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamak üzere bize emir verdi diyenlere, sen de ki, benden önce de peygamberler size apaçık delilleri ve bu söylediğiniz şeyi getirmişlerdi. Madem doğru kimselerdiniz de onları neden öldürdünüz?

0: Ey Muhammed, eğer seni yalancı saydılarsa senden önce açık deliller, hikmetli sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalanla suçlanmışlardı.
1: Kullu nefsin zâikatul mevût ve innemâ tuvaffevne ucûrakum yevmel kıyâmeh فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

her canlı ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı da kıyamet günü size tam olarak verilecektir. Kim cehennem ateşinden uzaklaştırılıp cennete sokulursa işte o kurtuluşa ermiş olur. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.

Şüphesiz ki siz mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok incitici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız, işte bu üzerinde durulması gereken önemli işlerdendir.

0: فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ.
1: Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ama onlar bu sözü arkalarına atıp az bir menfaat karşılığı değiştirdiler. Onlar ne kötü alışveriş yapıyorlar.
0: La tahsabannellezine yefrahun bima etav ve yuhib

Yaptıkları kötülüklere sevinip yapmadıkları iyiliklerle övülmek isteyenlerin sakın azaptan kurtulacaklarını zannetme. Onlar için acı bir azap vardır.

0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: İnne fi halqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nehari le ayatin li ulil albab.
0: Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde şüphesiz aklı başında olanlar için birçok ibretler vardır.

ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışı hakkında düşünürler de derler ki: "Ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni boşuna bir şey yaratmış olmaktan tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinin azabından koru."

Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur.

Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran bir davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört ve canımızı iyilerle beraber al.

Rabbimiz, bize peygamberlerine vaat ettiğin şeyleri ver. Bizi kıyamet günü rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın.

0: Rableri de onlara şöyle karşılık verdi: elbette ben sizden erkek olsun, kadın olsun çalışan hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Siz hep birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, çarpışıp öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Onları Allah tarafından bir mükafat olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatların en güzeli de Allah'ın yanındadır.
1: La yagurrannaka taqallubullezine keferu fil bilad.
0: İnkar edenlerin diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın.

Fakat Rablerinden korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah tarafından verilecek nice ikramlarla orada ebedi olarak kalacaklardır. İyi kimseler için Allah'ın yanında bulunan şeyler daha hayırlıdır.

0: ربهم إن الله سريع الحساب.
1: Kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki Allah'a, size indirilen Kur'an'a ve kendilerine indirilen kitaplara samimiyetle Allah'a boyun eğerek inanırlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir menfaat karşılığı değiştirmezler. İşte onların Rablerinin yanında mükafatları vardır. Şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görür.
0: Ya eyyühellezine amenu sbiru ve sabiru ve rabitu vettekullâhe leallekum tuflihûn.
1: Ey iman edenler! Sabredin. Düşman karşısında sabırlı olun. Cihada hazırlıklı bulunup sınırlarda nöbetleşin ve Allah'tan korkun ki başarıya ulaşasınız. Nisa suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 176 ayettir. Nisa kadın anlamına gelir. Bu surede kadın haklarından, aileden, mirastan söz edildiği için bu adı almıştır.

0: insanlar, sizi bir tek şahıstan yaratan, ondan eşini yaratıp ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar türeterek yeryüzüne yayan Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde devamlı bir gözetleyicidir.
1: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا.
0: Yetimlere mallarını verin. Temiz olan helali, murdar olan haramla değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır.

0: yetim kızlarla evlendiğiniz takdirde onlar hakkında adaletli davranamamaktan korkarsanız, size helal olup beğendiğiniz diğer kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayabilirsiniz. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir kadınla evlenin veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. İşte adaletten ayrılmamanız için en uygun olan da budur.
1: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Kadınlara mehirlerini gönül hoşnutluğuyla verin. Eğer kendi rızalarıyla ondan size bir şey bağışlarlarsa onu da afiyetle yiyin. وَلَا

0: فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
1: Allah'ın sizin için bir geçim kaynağı kıldığı mallarınızı aklı zayıf olanlara vermeyin. O mallarla onları yedirip içirin, giydirin ve onlara güzel sözler söyleyin.

0: فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
1: Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar deneyin. Eğer onlarda bir olgunluk görürseniz mallarını hemen kendilerine verin. Büyüyecekler de geri alacaklar diye onların mallarını israf ederek tez elden yemeyin. Yetime veli olan kimse eğer zenginse onun malına dokunmaktan çekinsin. Fakirse emeği karşılığında örfe uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter.

0: بنصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktıklarından erkeklere hisse vardır. Yine ana, baba ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da hisse vardır. Bırakılan az da olsa, çok da olsa belirli bir hisse ayrılmıştır.

mirasın taksiminde varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar da bulunursa mirastan onlara da bir şeyler verin ve kendilerine güzel sözler söyleyin.

0: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
1: Kendileri geriye zayıf çocuklar bırakarak öldükleri takdirde onlara bir zarar gelmesinden korkanlar, yetimlere haksızlık etmekten de korkup ürpersinler. Allah'tan korksunlar ve doğru söz söylesinler.

0: وسيصلون سعيرا.
1: Yetimlerin mallarına haksızlık yaparak yiyenler karınlarına ancak bir ateş dolduruyorlar. Onlar yakında cehennemin alevli ateşine gireceklerdir.

0: Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadının hissesi kadar verilmesini emreder. Eğer çocukların hepsi kadın olup ikiden fazla iseler, ölenin bıraktığı malın üçte ikisi onlarındır. Bir kadın olursa o zaman malın yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa ana babasından her birine altıda bir hisse verilir. Çocuğu yoksa ve ana babası da ona varis olmuşsa anasının hissesi üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa o zaman anasının hissesi altıda birdir. Bu hisseler ölenin yapacağı vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcunun ödenmesinden sonra verilir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin menfaatçe size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hisseler Allah tarafından ayrılmış farzlardır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدٍ

Hanımlarınızın çocukları yoksa geriye bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu hisseler yapacakları vasiyetleri yerine getirdikten ve borçları ödendikten sonra verilir. Sizin de çocuğunuz yoksa bıraktığınız mirasın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Bu hisseler yaptığınız vasiyet yerine getirilip borcunuz ödendikten sonra verilir. Eğer bir erkeğe veya kadına anası, babası ve çocuğu olmadan varis olunuyorsa ve anadan bir erkek ya da bir kız kardeşi varsa her birine altıda bir hisse verilir. Eğer birden fazla kardeşi olursa o zaman üçte bir hissede eşit olarak ortaktırlar. Bu hisseler varislere zarar vermeden yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcun ödenmesinden sonra verilir. Bunlar Allah'tan size bir vasiyettir. Allah her şeyi bilir ve kullarına yumuşak davranır.

0: İşte bunlar Allah'ın kanunlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar ve orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ

Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder, onun kanunlarını çiğnerse, Allah onu içinde ebedi olarak kalacağı cehenneme sokar. Onun için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden 4 şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin.
1: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا
0: Sizden zina edenlerin her ikisine de eziyet edin. Eğer tövbe eder, kendilerini düzeltirlerse artık onları incitmekten vazgeçin. Şüphesiz ki Allah tövbeleri daima kabul etmekte ve çok merhametli davranmaktadır.

0: الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
1: Allah'ın kabul edeceği tövbe, bilmeden bir kötülük işleyip sonra da hemen arkasından tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah onların tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ

olsa kötülükleri yapıp da onlardan birisine ölüm geldiğinde ben şimdi tövbe ettim diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir. İşte biz onlar için acı bir azap hazırladık.

0: على الله فيه خيرا كثيرا.
1: Ey iman edenler! İstemedikleri halde miras yoluyla kadınları almanız size helal değildir. Açık bir hayasızlık yapmadıkça kendilerine verdiğiniz mehrin bir kısmını alıp götürmek için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız da Allah sizin için hoşunuza gitmeyen bir şeyde birçok hayır takdir etmiş olabilir.

0: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
1: Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey geri almayın. Onu iftira ederek ve açık bir günaha girerek mi geri alacaksınız?

Birbirinizle kaynaşıp baş başa kaldığınıza ve onlar da sizden sağlam bir teminat aldıklarına göre verdiğinizi nasıl geri alabilirsiniz?

0: Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Ancak geçen geçmiştir. Çünkü bu bir hayasızlıktı. İğrenç bir şeydi ve ne kötü bir yoldu.
1: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم

0: لَا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Size şu kadınlarla evlenmek haram kılındı. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, size emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, hanımlarınızın anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz hanımlarınızdan olan üvey kızlarınız. Eğer kendileriyle gerdeğe girmemişseniz, kızlarıyla evlenmenize bir sakınca yoktur. Yine öz oğullarınızın hanımlarıyla evlenmeniz ve iki kız kardeşi birden nikahınız altına almanız da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

وبين الأهل والأصحاب. لا إله إلا الله، اللهم لا تفرق هذا.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk.

sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla. Bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik. Sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle
yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya,
gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin hanımlarının evlerine bir grup erkek gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin evde yaptığı nafile ibadetleri sordular. Kendilerine sordukları açıklanınca sanki bunu az bularak Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem kim, biz kimiz? Allah onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiştir. Bu sebeple ona az ibadet de yeter. Bizim ondan daha fazla ibadet etmemiz gerekir dediler. İçlerinden biri ben artık hayatım boyunca her geceyi namaz kılarak geçireceğim dedi. İkincisi ben de hayatım boyunca her gün oruç tutacağım ve bunu hiçbir gün terk etmeyeceğim dedi. Üçüncüsü de kadınlardan ebediyen uzak durup onlarla hiç ilişki kurmayacağım dedi. Bunların bu kararlarını duyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem onlara sizler böyle böyle söylemişsiniz. Halbuki Allah'a yemin olsun Allah'tan en çok korkanınız ve yasaklarından en fazla kaçanınız benim. Fakat buna rağmen bazen oruç tutar, bazen yerim. Geceleyin namaz da kılarım, uyurum da.

Ben haklı bile olsa münakaşaya girmekten kaçınan kimseye cennetin kenarında bir köşk garanti ediyorum. Şakadan da olsa yalan söylemeyi terk edene cennetin ortasında bir köşkü, ahlakını güzelleştiren kimse için de cennetin en üstünde bir köşkü garanti ediyorum.

Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılın, evlerinizi kabirlere çevirmeyin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, helak oldum." dedi. Resulullah "Seni helak eden şey nedir?" diye sorunca "Oruçlu iken hanımımla birleştin." dedi. Bunun üzerine Resulullah ile aralarında şu konuşma geçti. "Azat edecek bir köle bulabilir misin?" "Hayır." "Üst üste 2 ay oruç tutabilir misin?" "Hayır." "60 fakiri doyurabilir misin?" "Hayır." "Öyleyse otur." Biz bu konuşma üzerine beklerken Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme içerisinde hurma bulunan büyük bir sepet getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem "Az önce soru soran nerede?" diyerek adamı aradı. Adam "Ben buradayım." deyince Resulullah "Şu sepeti al, sadaka olarak fakirlere dağıt." dedi. Adam "Benden daha fakir var mı? Allah'a yemin ediyorum Medine'nin şu 2 kayalığı arasında benden fakir yok." cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah güldü ve "Öyleyse bunu ailene yedir." buyurdu.

Esma binti Ebu Bekir şöyle anlatıyor. Mekke'de Abdullah bin Zübeyre hamile kalmıştım. Doğum yaklaştığında da Mekke'yi terk ettim ve Medine'ye hicret ettim. Kuba'ya indim. Abdullah'ı orada dünyaya getirdim. Doğunca bebeği alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme götürdüm. Kucağına bıraktım. Resulullah bir hurma istedi. Ağzında çiğneyerek ezdikten sonra tükürüğünden çocuğun ağzına bıraktı. Abdullah'ın midesine ilk inen şey Resulullah'ın mübarek tükrükleriydi. Sonra yumuşattığı o hurmayı çocuğun damağına koydu. Hakkında bereketle dua etti ve Abdullah ismini verdi. Müslüman aileden ilk doğan çocuk buydu. Medine'de bütün Müslümanlar onun doğumuna çok sevindiler. Çünkü Yahudiler size sihir yaptılar. Asla doğum yapamayacaksınız diye asılsız bir haber çıkarılmıştı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurdu: orta yolu tutun. Güzele yakın olanı arayın. Sabah vaktinde, akşam vaktinde, bir miktar da gecenin son kısmında orta yolu takip ederek ibadet edin. Ancak bu şekilde ağır ağır hedefe varabilirsiniz. Unutmayın ki sizden hiç kimseye cenneti yaptığı amel kazandırmayacaktır buyurdu. Sen de mi cennete kendi amelinle gidemeyeceksin ey Allah'ın Resulü dediler. Evet ben de dedi. Allah affı ve rahmetiyle muamele etmezse ben de cennete giremem.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Halka saçma hikaye anlatma için ancak idareciler, halkı uyutmakla görevli memurlar, büyüklük taslayan kimseler yapar.

Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim güneş doğmadan önce sabah namazının bir rekatine yetişirse, sabah namazına yetişmiş olur. Kim de güneş batmadan önce ikindi namazının bir rekatine yetişirse, ikindi namazına yetişmiş olur.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Ben ve Hafsa oruçluydik. Bize yiyecek bir şeyler hediye edildi. Ondan yedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz yanımıza girdi. Hafsa cesarette babası gibiydi. Sözde benden evvel davranıp, ey Allah'ın Resulü, Ayşe ve ben nafile oruca niyet etmiş, bu niyetle sabaha kavuşmuştuk. Bize bir yemek hediye edildi. Biz de ondan yedik dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz, bunun yerine bir başka gün kaza orucu tutun buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır: üzerinde bir dinar veya bir dirhemlik borçla ölen kimsenin borcu onun hayır ve iyiliklerinden ödenir. Mahşer yerinde ne dinar ne de dirhem vardır.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin bir hasırı vardı. Geceleri onu seccade yapıp üzerinde namaz kılardı. Gündüzleri de yayıp üzerinde otururdu. İnsanlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin yanından dönüp aynen onun gibi namaz kılmaya başladılar. Sayıları gittikçe arttı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem onlara yönelerek şunları söyledi. Ey insanlar! Güç yetireceğiniz işleri yapın. Zira siz ibadet etmekten usanmadıkça Allah da sevap yazmaktan usanmaz. Allah'a en hoş gelen amel az da olsa devamlı olanıdır. Ravi der ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin ailesi bir iş yapınca onu artık terk etmez, devamlı yapardı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır. Günahı aleni işleyenler hariç. Kişinin geceleyin işlediği kötü bir ameli Allah örtmüştür. Ama sabah olunca o, ey falan, bu gece ben şu şu işleri yaptım der. Böylece o, geceleyin Allah kendisini örtmüş olduğu halde sabahleyin üzerindeki Allah'ın örtüsünü açar. İşte bu, günahı aleni işlemenin bir başka çeşididir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak. Yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız. Tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
4: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
5: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
6: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
10: Saat 7.
11: 7.
10: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Tevhide, imana, İslam'a katıksız iman eden muvahhid müminler mücadelelerini canlarıyla, mallarıyla, dilleriyle devam ettirirler. Küfür tek millet olmuş. Ey müminler, ey Müslümanlar, mutlaka sizin de tek millet olmanız lazım. Eğer ki Darul İslam'da yaşıyorsanız, başınızda Emirül Müminin olduğu bir haldeyseniz, Emirül Müminine beyatı gündeme getirmek ve beyatın gereğini yapmakla mükellefsiniz. Eğer ki topraklarınız işgal edilmiş, İslam mahkum, şirk ve küfür egemen kılınmış, hakim edilmiş, Müslümanlar mahkum, gayrimüslimler, yani Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler egemen olmuş, hakim bir duruma geçmiş ise, işte orada fitne ve ifsat başlamıştır. Her günde ilerlemektedir. Mutlaka müminler bir araya gelmeli, mutlaka cemaat olmalı, kardeş olmalı, birbirlerinin velileri olduğunun şuurundan ve İslam'ın hayata hakim kılınacak, ne pahasına olursa olsun bunun gerçekleştirilmesinin gereğini idrak eden kardeşler oldukları takdirde bu ifsatı ve bu fitneyi giderebilirler.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Özel FM uyarıyor. İslami hizmetlerde mutlaka yerinizi alın. Bu hizmetleri aşk, şevk ve heyecanla yalnız Allah rızası için yapın. Biliniz ki Allah rızası için yapılmayan bir işte, konuşulan bir sözde asla hayır yoktur. Üstelik kişiyi vebal altında bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14. Başakşehir.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Az söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel
1: FM. Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Hac insanı terbiye eder. İslam'ın şartlarının beşincisi hactır. Hac, belli zamanlarda belli yerleri özel bir şekilde ziyaret etmektir. Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. Belirli şartları taşıyan Müslümanların ömründe bir defa hacca gitmesi farzdır. Allah'ın her emrinde olduğu gibi haccın farz kılınmasında da birçok hikmetler ve faydalar vardır. Çeşitli ülkelerden mukaddes topraklara gelen, dilleri ve renkleri ayrı olan Müslümanların tek gaye etrafında bir araya gelmesi ve hep birlikte Allah'a yönelmesi İslam kardeşliğini güçlendirir. Müslümanların birbiriyle tanışmalarını, birbirlerinin dert ve sıkıntılarına çare bulmalarını sağlar. Zengin, fakir, her seviyede Müslümanın ihrama girerek aynı kıyafet içinde bulunması insanlara eşitlik fikrini aşılar. Mahşer gününü hatırlatır. Hac yolculuğu insanın bilgiyi ve görgüsünü artırır. Zorluklara karşı dayanma alışkanlığı kazandırır. Mala bağımlılığı azaltarak fakirlere, yoksullara karşı merhamet ve yardım duygularını geliştirir. Sevgili Peygamberimizin doğup büyüdüğü, İslam dininin cihana yayılmaya başladığı kutsal yerleri görmek ruhlara manevi bir heyecan verir, dini duyguları kuvvetlendirir. Kutsal yerlerde insan kendisini Allah'a daha yakın hisseder, yaptığı ibadetlere kat kat fazla sevap verilir. Nitekim Allah rızası için hac vazifesini yapan ve insanlara kötülük etmekten sakınanların birçok günahları bağışlanır. Bu konuda Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kim Allah için hac eder de kötü söz ve davranışlardan sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner buyurmuşlardır. İlk banisi Hazreti Adem, son banisi Hazreti İbrahim olan Kabe, onun çevresindeki harem, haccın odak noktasıdır. Kabe, nice peygamberlerin ve salih kulların, evliyanın uğrağı olan bir yerdir. Haremden kastımız harem-i şerif değil, Kabe'nin etrafındaki 5 kilometre karelik bir alandır. Burası kutsal olup ilahi koruma altındadır. Bu kutsal mekana girenler Kur'an'ın ifadesine göre güven içindedirler. Hatta eskiden suçlu biri kendi isteğiyle bu alana girse dışarı çıkmadıkça ona dokunulmazdı. Hacılar işte bu peygamberler, veliler ve salih kulların uğrağı olan kutsal mekanı ziyaret etmek için yola çıkan çok mutlu ve şanslı kimselerdir. Bu açıdan bakılınca hacı bir bakıma peygamberlerin de yoldaşı olmaktadır. Dolayısıyla hacı peygamberlerin duasından, feyiz ve bereketinden, ahlaki kemal ve üstünlüklerinden yararlanan kimse demektir. Daha başka bir ifadeyle ilk defa gidenler için hacı adaylarıdır dememiz gerekir. Hac kurası çıkan ve bu yıl hacca giden kardeşlerimizi bu mazhariyetlerinden dolayı kutluyor, başarılı bir hac ibadeti gerçekleştirmelerini ve bu şekilde dönmüş olmalarını Yüce Mevla'dan niyaz ediyoruz. Hacı adaylarının bu nimetin kıymetini iyi bilmeleri ve onu en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekir. Çünkü ömründe bir defa nasip olan ve herkese de nasip olmayan bir ibadettir hac ibadeti. Bu vesileyle hacı adayları için birkaç söz söylemek gerekir. Belki bizi de o kutsal yerlerde hatırlayıp dua ederler. Böylece de haccın nimetlerine ortak olmaya mazhar oluruz. Zira hac ibadeti harem sınırları içinde bulunduğu sürede her bir saniyenin en iyi şekilde değerlendirilmesi, daha başka bir ifadeyle manevi ganimet olarak algılanması gereken çok önemli bir ibadettir. Bu ibadeti ifa ederken hacı adaylarının son derece bilinçli ve hassas davranmaları lüzumludur. Hac ibadeti bir bütün olarak ele alınıp gereklerini yerine getirmek icap eder. Daha hacca karar verir vermez gerekli hazırlıklara başlayıp dini vecibelerin neler olduğu iyice öğrenilmelidir. Yapılacak olan ibadetin önemi ve zorlukları dolayısıyla tedbirler alınmalıdır. Aksi takdirde bir turist gibi çantası dolu fakat eli boş olarak geri dönmek de mukadderdir bu yolculukta. Dolayısıyla niyetinden ibadetine, ihramından telbiyesine, tavafından sayine, Hacerül Esved'inden Hicri İsmail'ine, istilamından Zemzem'ine, vakfesinden Meş'arına ve şeytan taşlamasından kurban kesmesine kadar her merhaleyi inceden inceye öğrenmek ve tatbik etmek durumundadırlar. Kanaatimizce hacı adaylarının şu hususlara özen göstermeleri gerekir. Hacı evinden ayrıldığı andan itibaren dönünceye kadar ibadete odaklanmalı ve bütün zamanlarını buna göre güzel söz ve güzel davranışlarla değerlendirmelidir. Çünkü hac ibadeti mevsimlik bir ibadettir. Bu ibadette bütün bir hac mevsimi boyunca kendine hakim olarak yaşamak ve ilahi huzurda olmak gerekir. Her şeyden önce hacı Yüce Allah'ın misafiridir. Dolayısıyla Allah'ın evindedir. Onun haremindedir. Onun huzurundadır. Onun ikramlarıyla karşı karşıyadır. Onun güvencesi altındadır. Hacı bu ibadet süresince bu şuuru içinde hissetmeli ve fena fil beyt, fena fil harem, fena fil mukaddes düşüncesiyle hareket etmelidir. Ömürlük bir fırsat olan hacda dünyevi meşguliyetleri bir kenara itmeli, Mekke'de Beytullah etrafında tavaf, Kur'an'ı okuyup anlama, düşünme ve iç dünyasını temizlemeyle meşgul olmalı, tam anlamıyla kirlerden arınmaya bakmalıdır. Kutsal topraklarda bulunduğu sürece hacı güler yüzlü, güzel davranışlı olmalı, herkese imkanlar ölçüsünde hizmet vermeye çalışmalıdır. Çünkü buraya dünyanın her tarafından gelen hacılar hiç şüphe yok ki Allah'ın misafirleridir. Bu kadar kalabalık misafirleri başka bir yerde bir arada bulmak mümkün değildir. Onlara hizmet verip dua etmek, hac yapmak kadar değerlidir. Dolayısıyla Allah'a en yakın kullarla tevafuk etmek ve onların ibadetlerine ortak olmak, dertleriyle meşgul olmak ve de dualarına nail olmak bu şekilde imkan dahiline girmiş olur. Bedeni kudrete, mali imkana sahip olan hacılar, kutsal topraklardaki bu hacılara hayır yapmaya da çalışmalıdırlar. Zengin olanlar, kudretleri ölçüsünde malla, diğerleri de keselerine ve bedensel güçlerine göre birkaç şişe zemzem suyu, birkaç meyve, meşrubat yahut bir yeri tamir etmek, bir hastaya hizmet vermek, bir kimseye yol göstermek yahut başka bir hayır yapmayı ihmal etmemelidir. Bilmek gerekir ki hayrın küçüğü büyüğü yoktur. Her hayır niyete göre büyük olur. Kimsenin gönlünü kırmamaya ve herkesten dua etmeye ve dua almaya çalışmalıdır. Dua etmek ve dua almak Müslümanın hayatında çok önemli bir olgudur. Hac bunun için çok önemli bir fırsattır. milyonlarca hacının duasına ortak olmak ve onlardan dua almak önemlidir. Bunca hacı arasında elbette duası keskin insanlar vardır. Bunların duasına tesadüf etmek de önemli bir mazhariyettir.

Komşumuz anne baba, dede, nine, dost ve akraba ve özellikle evlatlar için tavaf yapmalı, onlara burada dua etmeyi ihmal etmemelidir. Zira onların bizim üzerimizde hakları vardır. Eğer onların hizmeti ve eğitmesi olmasa, biz de bu güzel nimetlere mazhar olamazdık. Anne, baba ve akrabanın haklarını ödeyebilmenin bir yolu da kabul olur ümidiyle bu gibi yerlerde kendilerini hatırlayıp dua etmekten geçer. Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm İslam alimleri için, eğitim ve öğretim veren öğretmenler için, okuyan, sınava giren öğrencilerin başarısı için dua edilmelidir. Müslümanların şuura ermesi, izzet ve onurlarının korunması, bilim, teknoloji ve ekonomide yeniden güçlü duruma kavuşması için ısrarlı dualarda bulunulmalıdır. Özellikle bizi yetiştiren hocalarımıza dua etmelidir. Hocanın insan üzerindeki hakkı babanın hakkından daha fazladır. Hac ibadetleri esnasında hocalarımızı hatırlayıp onlara dua etmek gerekir.

kusurları görmezden gelmeli, başkalarının işleriyle asla kendini meşgul etmemeli, kendi işleri, kendi kusurları ve kendi günahlarıyla meşgul olmalı, bunların temizlenmesi ve tamiriyle uğraşılmalıdır. Başkalarının kusurlarıyla meşgul olmak insan için bir fayda getirmez, belki başlı başına bir ziyandır. Bu kutsal yerler ziyana uğrama yeri değil, belki hacılar için kar kazanma yeridir.

maddi unsurlarla çarşı pazar gezip dünyalık mallara dalmakla asla meşgul olmamalı, sadece bir defaya mahsus olmak üzere hatıra olmak ve hediye edilmek için Mekke ve havalisine ait bir şeyler satın aldıktan sonra geride kalan zamanları haremlerde ibadet ederek, nefis muhasebesi yaparak, Kur'an okuyarak, namaz kılarak, dua ve hamdü sena ederek, dünya ve ahiret muhasebesini yaparak, Yüce Mevla'ya mahcubiyetini dile getirerek yahut dinlenerek ve düşünerek geçirmelidir. Hacı, Kabe'ye ve kutsal bölgeye eşya almaya, hacılık payesi elde etmeye, ticaret yapmaya değil, kul olmaya, iyi bir kimlik kazanmaya ve günahlarından kurtulmaya gitmelidir. Hacı, kendisini buralarda lüzumsuz işlerle meşgul etmemelidir. Hacının hacdan önceki haliyle döndükten sonraki hali ve kemali arasında mutlaka bir değişiklik, bir fark olmalıdır. Hacı kimlik değiştirmeli ve yeniden doğmuş gibi sıfırdan fıtrata uygun olarak tertemiz bir hayata nail olmalıdır. Tüm hacı adaylarına bu güzelliklere nail olmaları ve bizleri de dualarına katmaları dileğimizle sözlerimizi noktalıyor, Yüce Mevla'dan onlara da bizlere de makbul ibadetler ve kabul edilmiş dualar nasip etmesini temenni ediyoruz.

Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma.
2: Özel FM 103.2.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
11: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
17: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
18: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard ve lehu'l hamdü fil âhire ve huvel hakîmul habîr. Sûre Sebe. Ayet 1. Sebe suresi Elhamdülillah ile başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de Elhamdülillah ile başlayan 4 sure daha var. 1 Fatiha, 2 Kehf, 3 En'am, 4 Fatır, 5 Sebe. Bu 5 sure Elhamdülillah ile başlıyor. Bir anlamda sanki Elhamdülillahi Rabbil Alemin'in açılımı diyebileceğiz bu diğer 4 sureye: En'am, Kehf, Sebe ve Fatır surelerine. Allah hamdin, övgünün kendisine ait olduğunu söylüyor ve bu konuda tek yetkili kendisidir. Kendisinden başka hiçbir kimsenin hamde hakkı yoktur, övgüye hakkı yoktur. Tüm hamdler, tüm övgüler, tüm itaatler onadır. Ve gerekçesini de surelerin işte bu ayetlerinde ve başka surelerde hamdle ilgili ifadelerinde bize gösteriyor. Fatiha suresinde alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün sahibi olarak hamdin kendisine ait olduğunu söylüyor. En'am suresinde gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı, farklı şirk ve küfür dinleriyle İslam'ı var eden özelliğiyle hamdin kendisine ait olduğunu söylüyor. Kehf suresinde kuluna kitabı indirmesi özelliğiyle yine övgülerin hamdin kendisine ait olduğunu söylüyor. Fatır suresinde gökleri ve yeri yoktan var etme ve melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı, hatta daha fazla kanatlı yaratması nedeniyle hamdin, övgünün kendisine ait olduğunu söylerken, işte Sebe suresinde de göklerde ve yerde ne varsa hepsi kendisinin olduğundan dolayı ve ahirette de hamd yine kendisine ait olduğundan dolayı, şu yaşadığımız dünyada da hamd, övgü sadece Allah'a aittir. Hamde nimetler karşılığı olarak bir anlam verirsek, bütün nimetler Allah'tandır ve tüm nimetler Allah'tan olduğundan dolayı da Allah'tan başka kimseye hamd edilmez. Tüm övgüler, tüm üstünlükler ona aittir. İşte sureyi böylece okumaya başlıyoruz. Elhamdülillah, hamd Allah'a aittir. Medih, övgü, sena, şükür, üstünlük, yücelik, kulluk, taat, itaat sadece Allah'a aittir. Ellezî, öyle Allah ki, lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Ve bundan dolayı hamd Allah'a aittir. Ve lehül hamdü fil âhire. Ahirette de hamd O'na aittir. Ve ahirette de kulları O'na hamd eder, başkasına değil. Ahirette hamdin Allah'a ait olduğunu önce Araf suresinden öğrendik. Cennete giren Müslümanlar şöyle diyorlardı: Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallah. Hamdolsun Allah'a ki Allah bize hidayet etti. Bizi Müslümanlardan kıldı ve bizi cennetlere ulaştırdı. O bize hidayet etmeseydi, O bizi Müslümanlardan kılmasaydı, O bizi cennetlerine girdirmeseydi, biz nerede cennetlere girebilecektik ki? Ve sonra hamdin ahirette de Allah'a ait olduğunu Yunus suresinden öğrendik. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah müminlerin özelliğinden olmak üzere onların dualarının sonu hamd alemlerin Rabbi Allah'a aittir oldu. Ve biz hamdin ahirette sadece Allah'a ait olduğunu Fatır suresinden öğreneceğiz. Elhamdülillahillezî ethebe annel hazen. Bizden hüznü gideren Allah'a hamd olsun diyecek Müslümanlar cennette. Ve biz yine hamdin cennette, ahirette sadece Allah'a ait olduğunu Zümer suresinden öğreneceğiz. Elhamdülillahillezî sadakana vade. Hamdolsun Allah'a ki o Allah bize vaadini gerçekleştirdi. İşte tüm bu ayetler bize ahirette de övgünün, üstünlüğün, yüceliğin, hamdin Allah'a ait olduğunu eğer Müslümanlar bildirecekse bugünden Allah'a hamd etmeliler ki ahirette hamd etmeye hakları olsun. Bugün dünyada Allah'a hamd etmeyenler, bugün Allah'a hamdin gereğine iman etmeyenler ahirette Allah'a hamd edemeyecekler. Yani cennetlere giremeyecekler demektir. Ve huvel hakimül habir. Allah hakimdir, habirdir. Hüküm ve hikmet sahibi odur ve her şeyden haberdar olan da o. Sure Sebe ayet 2. Ya'lemu ma yelicu fil ardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu mines semai ve ma yarucu fiha. O Allah bilir neyi? Yere ne indi? Hepsini. Yerden ne çıktı? Hepsini. Gökten ne iner? Hepsini. Göğe ne yükselir? Hepsini Allah bilir. Yere ne inmez ki? İnsanlar mı inmez? Gökten yağmur mu inmez? Allah'ın rahmeti mi inmez? Ve yerden ne çıkmaz ki? Bitkiler mi çıkmaz? İnsanlar mı çıkmaz? Ve gökten ne inmez ki? Allah'ın vahyi mi? Allah'ın hükmü mü? Allah'ın emri mi? Allah'ın rahmeti mi? Allah korusun Allah'ın gazabı mı? Gökyüzüne ne yükselmez? Ameller mi? İyilikler mi? Kötülükler mi? Ve ruhlar mı? Ve aklımıza gelmeyen nice nice şeyler. Yere inen, yerden çıkan, gökten inen ve göğe yükselen her şeyi bilen Allah'tır. Ve huver rahimul gafur. O Allah rahimdir, gafurdur, bağışlayandır, merhamet edendir. Surenin ilk ayetinde Rabbimiz Teala'nın hakim ve habir olduğunu, surenin ikinci ayetinde ise Rabbimiz Teala'nın rahim ve gafur olduğunu öğrendik elhamdülillah. Ve övgüler ona ait. Çünkü o öyle istiyor. Sure Sebe ayet 3. Ve kâlellezîne keferû. Kafirler dediler ki la te'tîne sâ'a. Kıyamet bize gelmez. Sure Sebe. Ve bu sure Mekke'de inen bir sure. Ve Medine'de inen surelerde kıyamet anlatımı az olarak karşımıza çıkarken işte Sebe suresinde hemen 3. ayette kıyamet gündemde ve kafirlerin değerlendirmesiyle önce. Ve kâlellezîne keferû. Kafirler dediler ki la te'tîne sâ'a. Kıyamet bize gelemez. Bizim gücümüzü, kuvvetimizi hiçbir güç ve kuvvet yok edemez. Biz var olacağız. Bizim varlığımız bitmeyecek. Ne Muhammed Aleyhisselam'la ilgili değerlendiriyorlar. Ne Muhammed, ne arkadaşları, ne de Rabbi bizi yok edemez. Bizim gücümüzü, kuvvetimizi ve devletimizi bitiremez. Saltanatımızı yok edemez diyorlardı. Çünkü kıyamet dünyanın yok oluş haberiydi. Çünkü kıyamet zalimlerin zulmünün bitişiydi. Çünkü kıyamet yeryüzünde geçici olarak yetkili kılınan toplumlardan yetkilerinin alınması demekti. Ama onlar buna evet diyemeyeceklerdi. Çünkü kıyametin kopması onların bitişi, kıyametin kopması onların hesaba çekilişi ve kıyametin kopması onların yapmış oldukları günahların karşılığı olarak cehennemde cezalandırılmaları demekti. İşte bundan dolayı diyorlar ki bize kıyamet gelemez, bizi kıyamet yok edemez. Söyle kul, de ki ey Resul, söyle ey Müslüman, bela ve Rabbi, evet evet Rabbime yemin olsun ki lete'tiyenneküm alimil gayb ve gaybın alimi olan Allah'a da yemin ederim ki size o mutlaka gelecek. Kıyamet mutlaka kopacak ve kıyametten hiçbir kimse kendini kurtaramayacak. Rabbime ve gaybı bilen Allah'a yemin ederim ki bu iş olacak. La yazubu anhu mithqalu zerratin fis semawati ve la fil ard ve la asgaru min zalik ve la ekber illa fi kitabin mübin. Göklerde ve yerde zerre ağırlığında hiçbir şey yoktur ki ondan gizli kalabilsin. Onun hakimiyetinin olmadığı göklerde ve yerde zerre ağırlığında hiçbir şey yok. Onun gücü her şeye yeter. O zerre ağırlığındaki bir şeyden daha küçük, daha büyük yoktur ki o da apaçık bir kitapta yazılı olmasın. Allah, hakim olan Allah. Allah, güçlü olan Allah. Allah, hakim olan Allah. Allah, habir olan, alim olan Allah. Kıyamet bilgisini kendisinde tutan Allah. Ansızın kıyameti getiren Allah, bu dünya hayatında, bu göklerde ve bu yerde kendisinin bilmediği hiçbir şey olmayan bir bilgisiyle hayata, varlıklara hakimiyetini, sultasını devam ettiriyor. Bu bilgiyi de söylüyor ki insanlara ve kıyametin kopacağını da söylüyor ki, kıyametle uyarıyor ki insanları لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ gerçekleşsin وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ اَلِيمٌ de gerçekleşsin. Kıyamet niçin kopacak? Bu dünya hayatı niçin bitecek? Ve insanlar niçin ölecekler? Ve insanlar niçin dirilecekler? Ve niçin mahşerde toplanacaklar? Niçin onların hesabı görülecek? Ve niçin, niçinlerin cevabı ne? لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İman edenler, Allah'a ve peygamberlere inananlar, kendi dönemlerinde peygamberlerin istediği şekilde inananlar ve peygamberlerin yaşadığı bir hayatı yaşamaya çalışanlar ve salih bir hayat yaşayanlar ve Muhammed Aleyhisselam'la birlikte de kıyamete kadar Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği bir dine inananlar, Allah'ı ve peygamberi kabul edenler ve Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı bir hayatı yaşamaya çalışanlar, Allah'ın kendilerine takdir ettiği şekilde karşılıklarını, amellerinin mükafatlarını görsünler için kıyamet kopacak ve Müslümanlar Allah'ın kendilerine yazdığı o cennet nimetlerine ulaşacaklardır. İşte bunun için kıyamet kopacak. Müslümanlar cennete gitmeleri için, Müslümanların cennete gitmeleri için kıyamet kopacak. Ve Müslümanlar yaşadıkları bir dünya hayatında yalnız Allah'a kul ve köle olduklarından dolayı Allah'ın kendilerine hazırladığı cennetlere ulaşmaları için kıyamet kopacak ve diriliş gerçekleşecek. اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Onlar için orada bir bağış var ve kerim olan Allah'ın hazırladığı rızıklar var. Kerim olan Allah en büyük ikramını Müslümanlara yapacak cennette. Ve cennetlerde akla hayale gelmedik, gözün görmediği, kulağın işitmediği, kalbin hatırına gelmeyen nimetler verilecek Müslümanlara. Ve Allah'ın rızası en büyük nimet olarak onlara ulaştırılacak. Ve Allah cemalini onlara gösterecek. Ve cennetler, me'va, hult, firdevs, âlâ, adin cennetleri, bal, süt, şarap ve su ırmakları, saraylar, köşkler, tahtlar ve huriler ve dünya kadınları ve de sadece cennetliklere ait olarak hazırlanan nimetler, etler, kuş etleri, meyveler, güzellikler ve ebedilik ve de sonsuzluk. Ve bütün bunlar kerim olan Allah'ın bir ikramı olarak Müslümanlara sunulacak. Ama öbür taraftan yine kıyamet şunun için kopacak ki وَالَّذِينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا muacizin, ayetlerimizi aciz bırakmaya koşanlara da, ayetlerimizi yeryüzüne silmek isteyenlere de yeryüzünde ayetlerimizin etkisini silip kendi düşüncelerini kendi felsefelerine hakim kılmak isteyenlere de ulaike lehum azabun min rizin elim, onlar için hem acıklı ve hem de kötüsünden bir azap olacak. Onlara acıklı bir azap, onlara kötü bir azap gelecek. İşte bundan dolayı kıyamet kopacak. Efendimiz derler ki, kimi kıyamete bakmak sevindirirse tekvir, infitar ve inşikak surelerini okusun. Acaba kıyamete bakmak nasıl sevindirir insanı? İşte Sebe suresinin 3, 4 ve 5. ayetleri sanki Efendimizin o sözünü açıklıyor. Ya da Efendimiz o sözünü bu ayetler çerçevesinde söylüyor. Müslüman sevinir kıyametle. Niye? Çünkü dünyada zulümler bitecek. Haksızlıklar bitecek. Ve dünyada zalimlerin hükümranlığı, egemenliği bitecek. Ve mazlumlar ve ezilenler ve Müslümanlar artık Allah'ın kendilerine hazırladığı cennetlere ulaşacaklar. Cennetlere koşacaklar. Ve zalimler cezalarını görmek üzere cehenneme sevk edilecekler. İşte bundan dolayı kıyamet Müslümanı sevindirir. Ve Allah'ın hükmünün, Allah'ın malikliğinin, Allah'ın hakimliğinin artık pratikte görüleceği ve hiçbir kimsenin hayır diyemeyeceği bir şeklin habercisidir kıyamet. Şimdi de hakim Allah, şimdi de malik ve sahip Allah. Ama nedense şimdi insanlar Allah'ın malikliğini, Allah'ın sahipliğini ve Allah'ın hakimliğini pek görmek istemiyorlar. Çünkü Allah geçici dünya hayatında geçici yetkilerle donattığı insanlara geçici fırsatlar vermiş. Sanki insanlar hakim, sanki insanlar malik, sanki insanlar güçlü görünüyorlar. Ve sanki yeryüzünde Allah'ın gücü hiç görünmüyor. Ama kıyametle her şey apaçık görülecek. İşte bundan dolayı kıyamet Müslümanı sevindirir. Sure Sebe ayet 6. Ve yarallezine ütül ilme. İlim sahipleri görürler, bilirler ki. Kim ilim sahipleri? Muhammed Aleyhisselam'a inen kitaba iman edenler. Muhammed Aleyhisselam'a indirilen hikmete inananlar. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği bir hayat tarzını kabul edenler. Müslüman olanlar, Allah'ı, peygamberi bilenler. Ve yarallezine ütül ilme. Ve ilim sahipleri görürler, bilirler ki. Daha önce Musa Aleyhisselam'ı ve Tevrat'ı bilenler, daha önce Davud Aleyhisselam'ı ve Zebur'u okuyanlar, daha önce İsa Aleyhisselam'ı ve İncil'i kabul edenler, görürler, bilirler ki, ellezî unzile ileyke min rabbik vel hak. Rabbinden sana indirilen bu Kur'an haktır. Müslümanlar bilirler ki bu Kur'an haktır. Daha önceki peygamberlere iman edenler de bilirlerdi ki bu Kur'an haktı ve peygamber aleyhisselama indirilen Kur'an haktır ve hiçbir kimsenin bu konuda şüphesi yoktur. Tevrat da Kur'an'ın hak olduğunun müjdesini veriyordu. Zebur'da, İncil'de, Musa'da, Davud'da, İsa'da ve tüm peygamberler de kavimlerine ve toplumlarına dediler ki tüm peygamberlere iman edenler tüm peygamberler gibi ilim sahibi oldular. Çünkü bu yeryüzünde ilim sahibi olanlar, alimler ancak Müslümanlardır. Adem Aleyhisselam ve ona iman edenler, Şit İdris Aleyhisselamlar ve onlara iman edenler, Nuh Aleyhisselam ve ona iman edenler, Hud Salih Aleyhisselam ve onlara iman edenler, İbrahim İsmail İshak ve onlara iman edenler, Musa İsa Aleyhisselamlar ve onlara iman edenler alimlerdir. Ve Müslümanlar alimdir. Ve Müslümanlar Allah'ı, alemi bilenlerdir ve onlar biliyorlar ki, öğrendiler ki Muhammed Aleyhisselam'a indirilen bu Kur'an haktır ve yehdi ila sıratil azizil hamid ve bu Kur'an aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna ulaştırır. Aziz Allah'tı, öğrenmiştik Rabbimizin aziz olduğunu. Cibril güçlüydü, azizdi, şerefliydi ve Muhammed Aleyhisselam yeryüzü insanların en şereflisiydi. Ve işte Allah'ın yolunun da aziz olduğunu öğrendik. aziz olan Allah'ın yoluna, aziz olan Allah'ın indirdiği aziz şerefli bir kitabın ayetleri ulaştırıyor. Ve şerefli Kur'an şerefli bir yola ulaştırıyor insanları. Ve bütün bu ayetler, bütün bu bilgiler bize şunları söylüyor. Şerefli bir yolda yürümek kadar şerefli olabilmek mümkün değildir. Şerefli bir Allah'a kulluk yapmak kadar şerefli olmanın başka bir yolu yoktur. Şerefli bir peygamberin yolundan, izinden gitmek kadar bizi şerefli bir yolda yürütecek hiçbir rehber yoktur. Allah azizdir, şereflidir. Allah'ın elçisi azizdir, şereflidir. Allah'ın yeryüzündeki nebisi, rasulü azizdir, şereflidir. Allah'ın nebisinin davet ettiği yol, Allah yolu azizdir, şereflidir. Ve Allah, övgüye layık olan Allah, yolunu da övgüye layık kılmıştır. Ve bu Hamid ismi de bize şunu hatırlatır. Ey insanlar, övgüye layık yaşamak ister misiniz? Övülmek ister misiniz? Övülen bir hayatı, Allah'ın övdüğü bir hayatı, Allah'ı överek gerçekleştirmek istediğiniz bir hayatı görmek ister misiniz? O zaman Hamid olan Allah'ın Hamid yoluna, övgüye layık olan Allah'ın övülen yoluna girin. Dünyanız övülmüş bir dünya olur. Yaşantınız övülen bir yaşantı olur. Ve ahirette de övgüye layık insanların ulaştığı nimetlere ulaşırsınız. Ve orada da siz Allah'ı översiniz. Sure Sebe ayet 7. Ve kâlellezîne keferû, kafirler dediler ki, hel nedullüküm alâ racülin, sizi bir adamla tanıştıralım mı? Alay ediyorlar. Efendimiz'i eğlenceye alıyorlar. Bilmiyorlar mı Mekkeliler Muhammed Aleyhisselam'ı? Tanımıyorlar mı? Tanıyorlar. Ama sanki işte bilinmez bir insanmış gibi ya da tanınmaya layık değilmiş gibi diyorlar ki, sizi bir adamla tanıştıralım mı? Yünebbiküm, o adam size haber veriyor. İzâ müzziktüm külle mümezzak, bütün varlığınızla yok olduğunuz zaman, böyle çürümüş kemikler haline geldikten ve toprakla tamamen bittikten sonra tekrar sizin inneküm lefî halkın cedid, yeni baştan dirileceğinizi haber veriyor. İşte biz de sizi bu adamla tanıştıralım mı? Gelin ey insanlar, bak bu adam diyor ki, çürümüş kemikler haline dönüştükten sonra, tamamen toprak olduktan sonra Allah sizi yeni baştan yaratacak diyor. Bu adam böyle bir adam. Hiç bu adamın bu sözlerine inanılır mı dercesine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la alay ediyorlar. Onu eğlenceye alıyorlardı. Hatta değerlendirmeleri devam ederken kendilerinin Allah'tan yana olduklarını, Peygamber Aleyhisselam'ın ise Allah'a iftira ettiğini söyleyecek kadar da yanlış bir yolda yürüyorlardı. Onlara karşı onların değerlendirmelerini Rabbim suskunlukla geçirtmedi. Onların değerlendirmelerini söyledi ve onlara özgürlük verdi. Onlara cevap da verecek. Cevabını da yine bu Kur'an'da zikredecek ve insanlara şunu diyecek. Dilerseniz İşte sizden önceki zalimlerin, kafirlerin, inkarcıların yoluna gidin. Öldükten sonra dirilmeyiz deyin. Ama dilerseniz de benim dinime, benim peygamberimle size anlattığım yola gelin diyordu Allahu Teala ayetleriyle Sebe suresinde ve tüm Kur'an ayetlerinde.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftera alallahi keziben em bihi cinne belillezine la yu'minune bil ahireh fil azab ve dalalil ba'id. Sure Sebe ayet 8. Bu ayetten bir önceki ayette Rabbimiz Teala kafirlerin şöyle söylediğini nakletmişti bizlere. Kafirler dediler ki, kafirler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'de tanıyorlardı. 40 yıl aralarındaydı. İşte bu sure gelinceye kadar da peygamber olarak yine aralarında emin, güvenilir bir şahsiyet olarak davetini devam ettiriyordu. Asla yalan söylememişti. Emanete hıyanet etmemişti. Sözünde durmamazlık yapmamıştı. Buna rağmen sanki Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tanımıyorlarmışçasına onu işaret ederek diyorlardı ki, gelin ey ahali, sizi bir adamla tanıştıralım. Bu adam diyor ki, tamamen bedeniniz, vücudunuz darmadağın olduktan sonra, kemikleriniz çürüdükten sonra, bedeniniz toprak olduktan sonra sizin yeni baştan dirileceğinizi, yeni baştan yeni bir yaratılışla yaratılacağınızı söylüyor diyerek alay ediyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı eğlenceye alıyorlardı. İşte onların bu sözlerini 7. ayette Rabbimiz Teala gündeme getirirken 8. ayette yine onların sözlerinin devamını bizlere bildirir. Ve kafirler söylemlerini devam ettirirler Peygamber aleyhisselam hakkında. Eftera alallahi keziben em bihi cinne. Bu adam Allah'a yalanla iftira ediyor. Allah hakkında olur olmaz şeyler söylüyor. Yahut bu adamda bir delilik var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin içlerinde en akıllı kimse olduğunu biliyorlardı. Ve onda asla bir delilik de görülmemişti. Halka karşı yalan söylemeyen Allah'a karşı hiç yalan söyleyemezdi. Ama nedense işte onun hakkında herhalde bu Allah'a yalanla iftira ediyor yahut olsa olsa bunda bir delilik var. Bunu başka türlü anlamak mümkün değil diyorlardı. Peygamber'e niye böyle söylediler? Peygamber öleceksiniz, dirileceksiniz, hesaba çekileceksiniz dediğinden dolayı. Peygamber Allah'a iman edin, ona kul olun dediğinden dolayı. Peygamber Allah'ın kullarına haksızlık etmeyin, zulmetmeyin dediğinden dolayı. Ve işte Peygamber Allah'ın ayetlerini kendilerine okuduğundan dolayı. Allah ise onlara şöyle cevap verecek: Belillezine la yu'minune bil ahire fil azab. Ahirete inanmayanlar azaptadırlar. Azaba mahkum olacaklar. Azap onları yakalayacak. Ve dalalil ba'id, yine ahirete iman etmeyenler İslam'dan çok uzak, haktan çok uzak, Allah'ın dininden çok uzak bir sapıklık içindeler. Yanlış yoldalar. Bu yanlış yolda olmalarının karşılığında da azabı hak etmiş oldular. Sure Sebe ayet 9. Efelem yarav ila ma beyne eydihim ve ma halfehum mines semai vel ard. Bu insanlar, bu Mekkeliler ve bu dünyalılar Peygamber aleyhisselam hakkında onu alay ve eğlenceye alarak, bu adam diyor ki öldükten sonra yeni baştan yaratılacakmışız, böyle şey olur mu? Bu adam Allah'a iftira ediyor yahut bu adamda bir delilik var diyen kimselere Allah diyor ki, görmezler mi bunlar? Bakmazlar mı? Gökte ve yerde, önlerinde ve arkalarında olan her şeye baksınlar, gökyüzüne baksınlar, yeryüzüne, semaya, arza, daha önce yaşadıklarına ve şu anda karşı karşıya kaldıklarına, geride bıraktıklarına, önlerinde olana bakmazlar mı? İn neşe nahsif bihimül arda ev nuskit aleyhim kisefen mine sema. Biz dilediğimiz zaman onları yerin dibine geçiremez miyiz? Geçiririz. Yahut biz istesek
1: onlara gökten bir azap parçası indiremez miyiz? İndiririz. Öyle ya, Rabbimiz Teala'nın o gün Mekke'yi, bugün dünyayı yerin dibine geçirmeye gücü yetmeyen bir varlık mı? Dünya nedir ki Allah'ın karşısında? Bu dünya kendi kendine bir güç ve kuvvet gösterisinde bulunsun. Allah emretse ki denizlere, haydin, kara parçalarını yutun, hiç yeryüzünde kara kalmasın ve insanların yaşayacağı bir karış toprak bile bulunmasın diye bir emir verse ve denizlerde bu emre boyun eğse, bütün dünya birleşse acaba denizler karşısında durabilirler mi? Ve tüm şehirlere emretse Rabbimiz Teala, yarılın ve geniş geniş kanallar olarak açılın ve üzerinizdeki binaları, üzerinizdeki meskenleri ve üzerinizdeki hayvanları, bitkileri, insanları yutun dese ve yeryüzü de şehirleriyle, dağlarıyla, ovalarıyla insanları ve bu alemi yutsa, buna kim engel olabilir? Yahut Allah gökten bulutlardan yağmur indireceği yerde bir azap indirse, yahut Allah gökyüzündeki bir yıldıza emretse de, ki o yıldız yeryüzünün kat kat büyüklüğündedir, haydi artık seni şu dünyalar üzerine sevk ediyorum, git onları cezalandır ve onların dünyasına çarp ki onların dünyası paramparça olsun dese, acaba insanlık ne yapabilir? Neye gücü yeter insanlığın? Ve hiçbir şeye gücü yetmediği halde nasıl Allah'la, peygamberle, Müslümanlarla, Allah'ın ayetleriyle, Peygamber Aleyhisselam'ın sözleriyle alay ederler bu insanlar? İnne fî zâlike le âyeten likülle abdin münib. Ama gökte ve yerde, önlerinde ve arkalarında, önde yaptıklarında ve geriye bıraktıklarında, eğer bu insanlar bir şeyler görmek isterlerse, ki ancak Allah'a yönelen kullar bu alemi seyrederler, Allah'ın kendilerine lütfu ve nimeti olan gözleriyle ve onların kalpleri açılmıştır ve onların gözleri görüyor, İşte Allah'a yönelen kullar için mutlaka bunda ayetler var. Sure Sebe ayet 10. Ve lekad ateyna Davude minna fadla. Muhakkak ki biz Davud'a tarafımızdan bir fazilet, bir üstünlük, bir yücelik verdik. Davud aleyhisselam daha önce Neml suresinde yine oğlu Süleyman aleyhisselam ile birlikte zikredilmişti. Ve Allah-u Teala Davud aleyhisselamı Kur'an'ın ikinci suresinde de gündeme getirmişti. Ve daha sonra Sa'd suresinde bir daha gündeme gelecek. Ve burada ise Allah'ın Davud aleyhisselama verdiği üstünlüğe, fazilete ve derecelere şahit oluyoruz. Ve işte Rabbimizin Davud aleyhisselama lütfu. Ya cibalu evvibi ma'ahu ve tayr. Ey dağlar, diyor Allahu Teala, dağlara sesleniyor. Ey dağlar, evvibi ma'ahu ve tayr. Ve sonra ey kuşlar, yahut ey dağlar, kuşlarla birlikte Davud'un tesbihine ortak olun, onunla birlikte tesbih edin. Ve kuşlara da aynı şekilde emrediyor. Ey kuşlar, siz de öyle Davud'un tesbihine, Davud'un zebur okumasına eşlik edin diyordu. Ve bana kul, köle olan Davud'umun o güzel hareketlerinde siz de ortak olun. Ve elennâ lehul hadid. Ve biz onun için demiri de yumuşattık. Rabbimiz Teala'nın Davud Aleyhisselam'a verdiği ilk üstünlük ve fazilet, dağların ve kuşların onunla birlikte Allah'ı tesbih etmeleri, Allah'a yönelmeleri, Allahu Teala'yı razı edecek bir hareket içinde bulunmalarıdır. Davud Aleyhisselam o güzel yanık sesiyle Zebur'u okurdu. Allah'ın rızasını arardı ve yeryüzünde samimi bir kul olarak bütün dünya onun emrinde olduğu halde o Rabbinin emrinde olurdu. O Rabbinin emrine asla karşı gelmezdi. İşte onun bu samimiyetine Allah dağları ve kuşları da ortak ediyor. Dağlar ve kuşlar onunla birlikte Allah'ı zikrediyorlar. Onunla birlikte Allah'ı tesbih ediyorlardı. Ve yine Davud Aleyhisselam elinin emeğiyle geçinen bir peygamberdi. O bir kuldu. Dünya onun olmasına rağmen, dünya mülk ve saltanatı onun önünde boyun eğmesine rağmen, o elinin emeğiyle geçinir ve Allahu Teala'ya hamd eder, şükrederdi. Rabbimiz Teala ona demiri yumuşattı. Adeta bir çamur ustaların elinde nasıl şekilden şekle girebilirse, bir hamur yine ekmek yapanların elinde nasıl şekilden şekle gelebiliyorsa, demir de Davud Aleyhisselam'ın elinde o şekilden şekle dönen bir özellikle Allah'ın nimeti olarak Davud'a veriliyordu. Ve diyordu ki Rabbimiz Teala ona, eni amel sabigatin, yapmış olduğun zaman bu zırhları geniş yap ve kaddir fissert ve onları düzenli bir şekle getir ve amelu saliha ve sonra da salih ameller işleyiniz. Bu zırhlarla Allah'ın rızasını arayınız. İnni bima tamelune basir, ben sizin yaptıklarınızı görüyorum. Rabbimiz Teala Davud Aleyhisselam'a lütfettiği ve nimet olarak verdiği demirin bu yumuşak haliyle Davud Aleyhisselam adeta iplerden dokunan ya da iplerden örülen bir fanila gibi ya da işte giyilecek bir şey gibi zırhları bu şekilde yapıyordu. Daha önce zırhlar demir tabakalar halinde yapılıyor ve o zırhı giyen kimsenin hareket kabiliyeti az oluyordu. Ama Davud Aleyhisselam Allah'ın kendisine lütfu ile zırhları o kadar güzel yapabiliyordu ki o zırhlar adeta bir elbise gibi, bir dokuma gibi giyiliyor ve her bir tarafta, ön tarafta, arka tarafta, kolların üzeri ve daha aşağıları ellere yakın olan yerler hareket kabiliyetine engel olmayacak şekilde birbirine girmiş, sanki tellerden, ipler yerine tellerden yapılmış ya da demir o kadar Davud Aleyhisselam'ın emrine boyun eğiyor ki o istediği şekle getirebiliyor ve böylece Allah'ın bir ayeti olarak demir ona yumuşuyor ve o da o demirle Allah'ın rızasını arayacak bir harekete temel teşkil etmek üzere savaş araç ve gereçlerinden zırhlar dokuyordu ve böylece Allah'ın kendisine bu nimetiyle Allah'ın rızasını arıyordu. Davud Aleyhisselam hakkında Sebe suresinde bu iki ayet var ve mülk ve saltanata, ilim ve hidayete ve de risalete ve nübüvvete ondan sonra oğlu Süleyman varis oldu. Süleyman Aleyhisselam da babası Davud Aleyhisselam gibi bir peygamberdi. Bir nebi idi, bir rasuldü. Süleyman Aleyhisselam da babası Davud Aleyhisselam gibi onun mülk ve saltanatının da varisi olmuştu. Ve o da yeryüzünde Allah'ın kendisine verdiği risalet, ilim ve hikmetle Rabbine kuldu. Ama ayrıca işte babası gibi bir de dünya vardı onun emrinde. Dünyayı da yönetmek zorundaydı. Ve Allah babasına vermiş olduğu nimetlerden ayrı olarak oğluna şu nimetleri verdiğini söylüyor. Tekrar ediyorum. Davud aleyhisselam ki yeryüzünde Adem'in sanki varisi. Allah Adem için halife diyor ve peygamberlerden Adem oğullarından, Adem'in neslinden ise sadece Davud aleyhisselama halife diyor. Bir anlamda Adem'in yaratılış hikmeti Davud aleyhisselamda görülüyor. Ve onun oğlu Süleyman aleyhisselam da Allah'ın kimseye vermediği bir mülk ve saltanata ulaşıyor ve Allah'ın şu nimetleriyle Allah'a kulluktan asla vazgeçmeden Rabbi adına yaşıyor. Sure Sebe ayet 12. Veli Süleymane riha. Süleyman içinde biz rüzgarı onun emrine verdik. Uduvuha şehrun ve ravahuha şehrun. O rüzgarın sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü de bir aylık mesafe idi. Süleyman aleyhisselam Filistin

rüzgarla hem kendisi hem de ordularını istediği yere götürebiliyordu. Sabah bir aylık mesafeye gidebiliyorlar, yine dönüşü bir aylık mesafeden akşama dönebiliyorlardı. Yani bir günde iki aylık bir mesafe Allah'ın yardımıyla rüzgar onların ulaştırdığı bir mesafe oluyordu. Ayrıca Süleyman Aleyhisselam'a Rabbimin lütufları, nimetleri şunlardı. Be'selnâ lehu aynel kıtr. Onun için erimiş bakır madenlerini akıttık. Onun için erimiş bakır madenini sanki bir ırmak gibi, bir sel gibi akıttık diyor Allahu Teala. Babası Davud Aleyhisselam'a demir yumuşatılır. Oğlu Süleyman Aleyhisselam'a ise erimiş bakır madeni nimet olarak verilir. Babası Zebur'u okuduğu zaman, Allah'ı tesbih ve zikrettiği zaman dağlar ve kuşlar ona eşlik eder. Oğul Süleyman'a ise rüzgar onun emre boyun eğmiş olduğu halde onun emrindedir. Dahası ve minel cinni, cinlerden de bir grup Süleyman'ın emrindedir. O cinler ki men ya'melu beyne yedeyhi bi izni rabbi, Rabbinin izniyle onun emrinde çalışırlar ve onun istediği işleri yaparlar. Ve Allah cinleri Süleyman'ın emrine boyun eğdirmiştir. Cinlerin onun işinden kaçabilmeleri mümkün değildir. Çünkü Allahu Teala şöyle tehdit ediyor: ve men yezig minhum an emrine, kim onlardan bizim emrimize karşı gelen olursa, bizim emrimizden kaçmak isteyen olursa, nüzekhu min azabissair, biz o kaçmak isteyen cinni ateş azabıyla cezalandırırız. O kaçmak isteyen cinne biz ateş azabını tattırırız. Onlar bizim emrimizdedirler ve biz onlara emrederiz ki Süleyman ne istiyorsa onun isteğine boyun eğin ve onun istediği işleri yapın. Sure Sebe ayet 13. Ya'melune lehu ma yeşa. O cinler Süleyman'ın her istediğini yapıyorlardı. Ona hizmetçiydiler. Ona kul, köle idiler. Ve Süleyman'ın istediği, Aleyhisselam'ın istediği ise min meharibe, mihraplar, kaleler, Allah'ın adının anıldığı evler, Allah'a ibadet edilen mescitler ve temasil, resimler, Allahu Teala'nın kendisine yasaklamadığı ve yapılmasında bir sakınca olmayan resimler, manzaralar ve cifanin kelcibali ve kudurin rasiyat, havuz büyüklüğünde çanaklar, adeta dağlar gibi sanki yere sabitleşmiş kazanlar yapıyorlardı. Allahu Teala'nın emriyle cinler Süleyman Aleyhisselam'ın işte böyle hizmetinde oluyorlardı. O çanaklar, o kazanlar Süleyman Aleyhisselam'ın ordularının yemeklerinin pişirildiği kazanlardı. Mihraplar, kaleler, o manzara resimleri Allahu Teala'nın kendisine helal kıldığı bir hayatın cinler tarafından yerine getirilmesiydi. Ve bütün bunlardan sonra Allahu Teala Süleyman Aleyhisselam'a şunu vahyediyordu: İ'melu âle Davud'e şükra. Ey Davud ailesi, şükredin. Ve kalilüm min ibadiye şekur. Kullarımdan şükredenler hep az olmuştur. Süleyman Aleyhisselam bu emre boyun eğdi. O şükredi.

0: eden bir kuldu. O azlardandı. O, bütün dünya saltanatına sahip olmasına rağmen, cinler, şeytanlar, kuşlar, kurtlar onun emrinde olmasına rağmen, emrinde erimiş bakır madeni akıtılmasına rağmen, rüzgar onun emrine boyun eğmişken, dünya adeta onun önüne eğilmişken, o yoksul bir Müslüman gibi yaşardı. O kendisine en az düzeyde bir rızık ayırırdı. Belki ekmeğin hasını fakirlere, yoksullara yedirirdi. Ailesine de fakir ve yoksullara verdiğinin bir aşağısını yedirirken, kendisi ise en aşağı denilecek bir şekilde, belki kepekli ekmek değil, arpa ekmeği diyebileceğimiz bir şekilde kendisinin rızkını böyle sağlıyordu. Ve doymuyordu. Ve Allah'ın verdiği nimetlerin en güzelini kendisine ayırmıyordu. Ve biliyordu ki eğer kendisi en güzel nimetlerle karnını doyuracak olursa, en lüks ve müreffeh bir hayatı yaşayacak olursa, fakirlerden, yoksullardan haberi olmayacaktı. Aç kalanların açlığını duymayacaktı. Yoksulların ve fakirlerin durumunu bilemeyecekti. Ama o bir yoksul olarak yaşadı. Yoksul olarak öldü. Ve şu duanın sahibi olduğu halde, "Ya Rabbi, bana öyle bir mülk ve saltanat ver ki benden sonra kimseye vermiş olmayasın." Dünya mülkü onun emrindeydi ama o dünya insanların en yoksulu, en fakiri gibi yaşadı. Tüm peygamberlerin hayatı böyle oldu. Muhammed Aleyhisselam da öyle. Mekke'de Muhammed Aleyhisselam'ın bir şeyi yoktu bu ayetler inerken. Var olanı bitirmişti. Mekke'nin en zenginiydi Muhammed Aleyhisselam. Hatice anamızın bütün mal varlığını kendisiyle beraber Muhammed Aleyhisselam'a teslim etmesiyle. Ama o bütün mal varlığını, zenginliğini Allah yolunda harcamıştı. Sonra Medine hicret etti. Medine'nin ilk seneleri de sıkıntılı geçti. Ama sonra Arabistan kıtası Peygamber Aleyhisselam'ın emrine boyun eğmişti. Süleyman Aleyhisselam'a dünyanın boyun eğdiği gibi. Ve Muhammed Aleyhisselam istese dünyanın en müreffeh hayatını yaşayabilirdi. Ama o da daha önce Süleyman Aleyhisselam'ın yaşadığı gibi yoksulca bir hayatı yaşamayı tercih etti. Ve fakirlerin, yoksulların imrenmeyeceği bir hayatı yaşadı. Böylece peygamberler toplumunda, böylece peygamberlerin eğittiği İslam toplumunda şahsiyetsiz insan kalmadı. İnsanlar şahsiyetliydi. Ne zengininde zenginlik ve şımarıklık hastalığı vardı, ne de fakirlerinde fakirlik ve de aşağılık hastalığı vardı. Zengini de fakiri de, güçlüsü de zayıfı da, özgürü de kölesi de yalnız Allah'a kullukla şerefleniyorlar ve asla Allah'a kulluktan başka bir izzet ve şeref aramıyorlardı. Ve şükür yolunu seçmişlerdi onlar. Ve dünyada şükredenler az oldukları halde. Bu ayeti bilen bir Müslüman bir gün şöyle dua ediyordu. "Ya Rabbi, beni azlardan et ve kalilun min abadiye şekür," diyor ya Rabbimiz Teala, "kullarımdan şükredenler azdır." Ömer Efendimiz duyuyor o kimsenin bu duasını. "Ne diyorsun böyle? Bu ne anlama gelir?" diye çıkışıyor. O da diyor ki, "Ya Emiral Müminin, kızma, öfkelenme. Allah demiyor mu? Ve kalilun min abadiye şekur. Kullarımdan şükredenler az. Ben de azlardan olmayı isterken şükredenlerden olayım," diyordu. Ve gerçekten şükredenlerden olmak belki dünyada azlardan olmaktı ama kazananlardan olmaktı. Ve Davud Aleyhisselam şükürle hamdle ilgili şunu söylüyordu. "Ya Rabbi, sen bana verdiğin nimetlere karşı hamdetme ve şükretme imkanı ver. O imkanı verdikten sonra da diyordu ki, Ya Rabbi, ben sana nasıl hamd edeyim ki? Hamdetmek ve şükretmek imkanını da bana sen verdin. İşte bu anlamda bu ifadeyi aktarabiliyoruz ve gerçekten Allah'a şükretmek, hamd etmek, Allah'a borcumuzu ödeyemeyeceğimiz bir kulluğun sadece bir cüzü oluyor, bir parçası oluyor. Ama ona kulluktan başka da çaremiz yok. Sure Sebe ayet 14. Felemma kadayna aleyhil mevte. Ne zaman ki biz Süleyman için ölümüne karar verdik, ma dellehum ala mevtihi illa dabbetul ard te'külü min se'te. Onun ölümüne onun asasını yiyen bir yer kurdundan başkası delalet etmedi. Onun ölümünü bir kurtcağız açığa çıkardı. Felemma harra. Süleyman düşünce o kurdun o asasını yediğinden dolayı, Süleyman düşünce ki daha önce ölmüştü. Tebeyyenetil cinnü enlev kânü ya'melûnel gaybe mâ lebithû fil azâbil mühin. Şu açığa çıktı ki şayet cinler gaybı bilmiş olsalardı Süleyman öldüğü halde hala onun emrinde çalışmazlar ve kendileri için alçaltıcı bir azap olan o konumda yaşamak zorunda kalmazlardı. Ve gerçekten Süleyman aleyhisselam vefat eder etmez, gerçekten Süleyman aleyhisselamın vefatı bilinir bilinmez cinler dağıldılar, kaçtılar, artık kurtulmuşlardı ve Süleyman aleyhisselam da bu dünyadan ayrılmıştı. Bu ayetten şunu öğreniyoruz ki Rabbimiz söylüyor, cinler gaybı bilmez. Şayet cinler gaybı bilmiş olsaydı asasının üzerinde onlar Mescid-i Aksa'yı bina ederlerken ya da onlar Süleyman aleyhisselamın emrinde çalışırlarken bu asasının üzerinde duruyor, sanki onları gözetliyor gibi bir konumda varlığını sürdürüyordu. Ama o ölmüştü. O sadece Allah'ın emriyle öyle duruyordu. Ama cinler onun öldüğünü bilememişlerdi. Sanki o hayatta imişçesine ondan çekiniyorlar ve onun emrine boyun eğiyorlardı. Ve biz yine bu ayetten bir de şunu öğreniyoruz ki dünya üzerinde Allahu Teala Süleyman Aleyhisselam'a verdiği nimeti kimseye vermemiştir. Ama gariptir ki Kur'an-ı Kerim hiçbir peygamberin ölüm haberini vermezken Süleyman Aleyhisselam'ın ölüm haberini burada anlatıyor ve sanki bize şunu diyordu. O gün Muhammed Aleyhisselam ve ashabına ve kıyamete kadar tüm Müslümanlara, şu anda Mekke'de belki sıkışıp kaldınız ama yarın Süleyman kuluma vermiş olduğum nimetlere ulaşacaksınız. Onun sahip olduğu, malik olduğu yurtlar sizin olacak. Ama unutmayın ki o tüm mülk ve saltanatına rağmen bu dünyadan ayrılıp gitmiştir ve siz de ayrılıp gideceksiniz, ona göre yaşayın diyordu. Kıyamete kadar da tüm Müslümanlara, mülk ve saltanattaki gücünüz Süleyman kulum gibi olsa da mutlaka bir gün öleceksiniz ve saltanatınız da bitecek, malikliğiniz de melikliğiniz de bitecek. Bana kulluktan asla vazgeçmeyin. Dünya mülk ve saltanatının sizin emrinize boyun eğmesi sizi bana isyana sevk etmesin diyordu. Yine Kur'an-ı Kerim'de Müslüman olmayan taraftan da bir kimsenin ölüm haberi var. O da Firavun'un ölüm haberi. Sanki onunla da bütün kafirlere diyor ki Allahu Teala, Firavun gibi bir saltanatınız da olsa sonunda işte öleceksiniz ve ölümden kurtulamayacaksınız. Gelin ahirete iman edin, Allah'a ve peygamberlerine inanın, ona göre yaşayın diyordu. İster Müslüman tarafı, ister Müslüman olmayan tarafı, hangi tarafı seçerlerse seçsinler, insanlar bilsinler ki sonunda ölüm var. Süleyman aleyhisselam gibi olsalar da ölüm var, Firavun gibi olsalar da ölüm var. Madem ki ölüm var, tek tercih Allah'a ve peygambere iman olursa Allah'ın ve peygamberin istediği bir hayat yaşarlarsa insanlar, ölüm onlar için ne zaman gelirse gelsin, onlar için yeni bir aydınlık dünyanın habercisi olacaktır ve dünya onlar için güzel bitecek ve ahirette de cennetler onların olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: da söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
10: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar, "Ey Rabbimiz, iman ettik, bizi de şahitlerden yaz," derler. Hem biz Rabbimizin bizi iyi kişilerle birlikte cennete sokmasını arzulayıp dururken neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere inanmayalım? Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.

0: كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: Rabbim, hamd senin zatının celaline ve hakimiyetinin azametine layık bir şekilde yalnız sanadır.

0: şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün ard arda gelmesinde akıl sahipleri için elbette deliller vardır. Onlar ki ayakta durur iken, oturur iken ve yanları üzere yatar iken Allah'ı zikrederler ve derler ki:
1: Rabbimiz, sen bunları boş yere yaratmadın. Sen bundan münezzehsin. Artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle.
2: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
3: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 93-98. Peygamberimizin yapması istenen dua. Resulüm, de ki:
2: Rabbim, eğer onlara yöneltilen tehdidi, dünyevi sıkıntıyı ve uhrevi azabı mutlaka göstereceksen, bu durumda beni o zalimler topluluğunda bulundurma.
1: Böyle dua et. Çünkü biz onlara yönelttiğimiz tehdidin nasıl gerçekleştiğini daha bu dünyada sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sal. Çünkü biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Ve de ki:
2: Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların bana yaklaşmalarından da sana sığınırım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: GİMDES güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: رجال فهم. Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel Efendim dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, bu haftaki konumuz dijital bağlılıklara akidevi bakış olacaktır. Bu konuyu stüdyomuzda bulunan ve bu konu ile alakalı kitap yazan konuğumuz Şükrü Hüseyinoğlu hocamıza konuşacağız. Hocam, Özel FM stüdyosuna hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Allah razı olsun hocam.
1: Son yazdığınız ve yayınlanan kitabınız elimizdeki Rab, cep telefonu ve tablet bağlılığına akidevi bakış.
2: Evet. Bağımlılığına.
1: Bağımlılığına akidevi bakış.
2: Evet hocam.
1: Hocam, bu kitapla alakalı size sorularımız olacak.
2: Eyvallah.
1: Bu sorulara geçmeden önce kısaca Şükrü Hüseyinoğlu hocamızı tanıyabilir miyiz?
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu alel murselin ve aleyna ve ala ibadillahis salihin. Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi tüm müminlerin üzerine olsun. Dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbim bizlere selamet, rahmet, bereket versin inşallah. Tabii Özel FM dinleyicilerine yabancı değiliz.
1: Evet.
2: Zaman zaman
1: imkan
2: olur. Evet, sunuluyor. Ustad dergisinde yazı yazıyoruz. Özel FM'de programlara çıkıyoruz. Ama yine de kısaca bir hatırlatma babında bahsedeyim.
1: Yeni dinleyenler için.
2: Eyvallah. Şükrü Hüseyinoğlu. 1973 Gümüşhane doğumluyum. 1985'ten bu yana da İstanbul'dayım. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdim. Belli bir dönemde gazetecilik, editörlük yaptım. Yani fiili olarak medya sektöründe çalıştım. Fakat uzun süredir de kendi çalışmalarımı yapıyorum. Yani medya sektöründe bulunmuyorum. Daha çok İslami ilimlerle ilgileniyorum. Yani İletişim Fakültesi okudum Süleyman Hocam. Lakin üniversitede elhamdülillah Rabbim nasip etti. Daha çok İslami ilimlerle ilgilendim. Yani İslam'ı anlama ve yaşama noktasında yoğunlaştım. Kur'an'ı anlama, İslami ilimleri anlama, Resulü Aleyhisselam'ın siretini anlama ve dolayısıyla bu alanda yoğunlaştım. Tabii evlerimizdeki Truvat'ı televizyon ve bu son kitabımız elimizdeki Rab, dijital bağımlılıklara yani cep telefonu ve tablet bağımlılığına akidevi bakış kitapları aslında hem mesleki eğitimim, yani iletişim fakültesi okudum, gazetecilik, editörlük yaptım, hem İslami ilimlerle iştigal ettim ya, ikisinin aslında cem edildiği eserler oldu. Yani bu iletişim sektörüne, bu sektörün insanları manipüle etme, insanları gerçekten egemen odaklar adına, egemen siyasi ve iktisadi odaklar, çağın firavunları adına manipüle etme, illüze etme yönündeki mevcut misyonlarına yönelik İslami bir çözümleme ve itirazı aslında bu iki kitapta da ortaya koymaya çalıştım. Toplamda 16 tane eser yazmak maşallah Rabbim nasip etti. Tabii sizin eser sayısına herhalde ulaşamadım.
1: Yok yok.
2: Siz daha velut bir yazar mısınız? Rabbim inşallah daha da güzel eserler vermeyi nasip etsin hocam. Dolayısıyla Rabbimize kulluk yapmaya çalışıyoruz. Ben hep söylüyorum. Rahmetli Mehmet Alagaş'ın çok güzel bir sözü vardı. Mesele yazar olmak değil, yaşar olmak.
1: O çok güzel.
2: Yani yazarlık bizim için aslında yaşar olmanın, Allah'ın dinini yaşamak, Rabbimizin rızasını kazanma çabasının sadece bir yönü. Yani onunla ilgili bir sorumluluğumuz, emri bil maruf nehyan münker, evet, hakkı ve sabrı tavsiye etmenin bir aracı sadece yazarlık. Evet. Öyle görüyoruz elhamdülillah. Rabbimizi razı etmeye, onun rızasını kazanmaya, yeryüzünde fitnenin, batılın ortadan kaldırılıp Rabbimizin hükümlerinin, ahkamı Kur'aniyenin egemen olması mücadelesinin bir neferi olmaya gayret ediyorum.
1: Evet. Allah razı olsun.
2: Pümleten işim.
1: Hocam, kitapla alakalı sorulara geçebiliriz.
2: Eyvallah hocam.
1: Dijital bağımlılık nedir? bu tanımla ne kastedilmektedir?
2: Eyvallah. Tabii bağımlılık öncelikle, yani insanların her türlü duygu, düşünce ve pratiklerini belirleyen, kısıtlayan, insanların bu anlamda belli bir ya nesne ya bir madde, herhangi bir mevcut işleyişle ilgili insanın özgün yönelim, yaklaşım, toplumla ilişkiler, kendi insani, beşeri sorumluluklarını, ferdi, ailevi, içtimai sorumluluklarını kısıtlayan, ortadan kaldıran, insanları belli bir takım nesnelere yahut da bir takım işleyişlere mahkum eden her türlü aşırı yoğunlaşma diyelim, bağımlılık bunu ifade ediyor. İşte madde bağımlılıkları, alkol bağımlılıkları biliyorsunuz, sigara bağımlılığı, oyun bağımlılıkları. Dijital bağımlılık da işte dijital bir gerçekten kültürün egemen olduğu bir dönemde yaşıyoruz.
1: Hocam genelde bakıyoruz insanlar, evet, işte sigara bağımlılığını biliyor, içki bağımlılığını, evet, biliyor, uyuşturucu bağımlılığını biliyor ama hala bunu bir bağımlılık olarak değil, istek olarak dijital istediğim zaman kullanırım, istediğim zaman kullanmam diyor. Ama bir bakıyorsunuz trafikte bile karşıdan karşıya geçecek insan bile
2: aynen, ya da araba kullanan da, evet, evet, yani bu biraz belki yeni bir şey, yani şu son çeyrek asrın meselesi dijital bağımlılıklar. Dolayısıyla dijital bağımlılıklar da dijital araçların, yani işte bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi dijital araçların insanların duygu, düşünce ve amellerini belirlediği, insanları bu anlamda hakikaten yönlendirdiği ve insanları dediğim gibi ferdi, ailevi, içtimai sorumluluklardan alıkoyarak kendilerine mahkum ettiği bir aslında işleyişi ifade ediyor. Ve gerçekten günümüzün belki en önemli sorunlardan biridir. Hatta en önemli sosyal sorunlardan biridir. Tabii bütün boyutlarıyla.
1: Yani işte çocukların küçük yaşta, 2 yaşında, 1 yaşında çocuklara, 3 yaşında çocuklara işte eline tablet veriliyor, telefon veriliyor. O çocukların, aynen, o gözleri, aynen, işte beyni,
2: her yönüyle,
1: psikolojisi.
2: Çocuk, aynen, her yönüyle kesinlikle. Yapmış. Yani şöyle, insan, evet, çocuktan yaşlıya kadar, demin dediniz ya işte trafikte karşı karşıya geçerken bile. Yani bugün bir tabir var ya, 7'den 70'e, 7'den, evet, 70'e insanların temel bir sorunu haline geldi dijital bağımlılıklar. Bu işte cep telefonuna, tablete, bilgisayarlara ve onlar üzerinden özellikle oyun bağımlılığı ve tırnak içinde sosyal medya bağımlılığı. Yani insanlar hayatlarını sosyal alanda değil, gerçek insan ilişkilerinin söz konusu olduğu sosyal alanda değil, sosyal medya denilen sanal bir alanda artık yaşıyorlar.
1: Onun için sosyal hayatta günümüzün çocukları, gençleri ayak uyduramıyor.
2: Kesinlikle.
1: Mesela eve misafir geldiğinde çocuk 20 yaşında, 25 yaşında böyle bakıyor.
2: Aynen.
1: Yani hoş geldiniz, nasıl, iyi misiniz? Bir diyalog kurulamıyor.
2: Çünkü o sanal ilişkilere ve sanal ortama mahkum olmuş. O insani ilişkilerden, sosyal ilişkilerden koparılmış. Bu sosyal, işte dijital bağımlılıklar maalesef özellikle bu sosyal ilişkileri ve insanların sosyal sorumluluklarını ortadan kaldırıyor. Mesela şimdi üniversite sınavından çıktı çocuklarımız. Ondan önce başka bir sınav vardı, LGS ve benzeri sınavlar oluyor ya, evet, Süleyman Hocam. Mesela bakın, şu anda bütün aslında öğretmenlerde, ailelerde bunun farkında, bu ifade ediliyor. Çocukların mesela başarılarını çok düşürdü bu dijital bağımlılıklar. Asıl Süleyman Hocam, demin dediniz ya, maddi ve manevi yönden etkisi. Asıl biz niçin dünyada varız? Bir sınav için, değil mi? Asıl YKS, asıl LGS ne? Ahiret hayatımızın belirleneceği kulluk sınav imtihanı, değil mi? Kulluk imtihanımız. Rabbimizin dediği gibi hani, ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsene amele. Yani hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratan odur. Biz hayat ve ölüm niçin yaratıldı? Bir imtihan için. İşte o imtihan noktasında bile insanların 7'den 70'e insanların, evet, sorumluluklarını aksatmasına yol açan bir bağımlılıktan söz ediyoruz. Dijital bağımlılıklar. Yani insanlar o telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara maalesef boğuluyorlar. Oyunlar, sosyal medya, bir de orada sosyal medya da ilginç bir tanımdır yani. Aslında onu asosyal medya diyebiliriz. Çünkü insanları sosyalleştirmek yerine tam tersine sosyallikten alıkoyup uzaklaştıran, evet, bir işlev görüyorlar. Dolayısıyla onları da aslında asosyal medya diyebiliriz. Yani gerçekten böyle bir sorunumuz var. Ciddi, evet, bir sorun.
1: Hocam, kitapta dijital araçları elimizdeki Rab olarak tanımlamışsınız. Bunu biraz açar mısınız?
2: Evet. Tabi bazı kardeşlerimiz, tanıdıklarımız bu kitabın isminden dolayı mesela arayanlar oldu. Ya hocam, burada bir sıkıntı yok mu? Yani telefona nasıl Rab dersiniz? Şimdi şundan dolayı tabi
1: bir şey yapsın diye, bir çağrışım olsun diye.
2: Tabi tabi, aslında doğrudan bir gerçekliğe tekabül eden bir isim. Evet. Yani bugün bu dijital araçlar maalesef araç olmaktan çıkmıştır Süleyman Hocam. Gerçek anlamda Kur'an'ın o kavramsal tanımlamasıyla gerçek anlamda insanlar elindeki bir Rabbe dönüşmüştür.
1: Şimdi yani Rab, hale gelmiş.
2: Tabii yani şimdi Rab kavramı biliyorsunuz bizim yani Müslümanlar olarak İslam'ı doğru anlamamızda kavramların çok büyük işlevi vardır. Mesela İslam'ın bir geleneksel kabul olarak değil de bir hayat nizamı, bir tevhidi dünya görüşü olarak anlaşılmasında merhum Mevdudi'nin dört terimi ne kadar etkili olmuştur, değil mi? Evet. O bilinçlenmede. Niçin Mevdudi?
1: İlah, Rab.
2: Evet, ibadet, din, ilah, Rab kavramlarını, o dört temel, Kur'an'ın dört temel terimini doğru şekilde, Kur'an'ın anlattığı şekilde izah etmiştir ve şunu söylemiştir. İnsanların tüm yaşayış biçimleri bir dindir. İslam nasıl bir dinse,
1: din nasıl yaşam biçimiyse,
2: evet, yani
1: yaşam biçimi,
2: aynen,
1: şey yapıyorsa,
2: aynen, yani diyorsa, insan nasıl yaşıyorsa dini odur. Yani insan Allah'ın ölçüne göre yaşıyorsa dini İslam'dır. Kendi hevasına göre yaşıyorsa dini o hedonizmdir. Kendi hevasının istekleridir. Herhangi bir beşerin, bir tağutun hevasına göre yaşıyorsa o tağutun ideolojisidir onun dini. Zaten Kur'an'da Rabbimiz bunu ifade ediyor. Hatta Mısır Meliki'nin kanunlarını Kur'an'da, değil mi, Rabbimiz din olarak ifade ediyor. Melik'in dini olarak. Şimdi mesela ilah kavramını, değil mi? Yani Rabbimiz mesela erayite menittekaze ilahehu hevahu buyuruyor. Furkan suresi 43'te, Câsiye suresi 23'te. Yani hevasını ilah edineni gördün mü? Bakın, insan hevasını bile ilah edinebilirmiş. Ne demek? İnsan Allah'ın isteklerine göre değil de hevasının isteklerine göre yaşadığında ilahı artık Allah değil, hevası olmaktadır. 100 defa günde la ilahe illallah dese bile eğer hevasının isteklerine göre yaşıyorsa o insanın ilahı artık Allah-u Teala değildir pratikte. Hevasıdır. Aynı şekilde Rabbimiz mesela din adamlarını, hahamları ve rahipleri ilah edinenlerden bahseder, değil mi? Tevbe suresi 31'de ve benzeri. Dolayısıyla Rab ve ilah kavramlarının, ibadet ve din kavramlarının Mevdudi tarafından hakikaten 20. asırda Kur'an'ı bağlamda izah edilmesi ne yapmıştır? Çok ciddi bir İslami bilinçlenmeye sebep olmuştur. İnsanlar şunu anlamıştır. Bizim la ilahe illallah dilimizde bir virde dönüştürerek söylediğimiz ifade hayatta karşılığı yoksa

0: Heva ve hevesten korursa onun varacağı yer cennet.
1: Eyvallah, aynen. Dolayısıyla bu anlamıyla kitaba bu ismi uygun gördüm. Yani elimizdeki Rab. Şu anda gerçekten bu cep telefonları, tabletler, bu dijital araçlar genellikle insanın önünde, herkesin önünde değil. Yani bu araçları İslam'ın ölçülerine göre, Rabbimizin ölçülerine göre kullananlar açısından bunlar bir araçtır. Olması gerektiği gibi. Ama bu araçlara Allah'ın koyduğu ölçülerle, ölçü koymayan, sınır koymayan, bu araçları o ölçüler çerçevesinde kullanmayanların nezdinde ve elinde gerçekten bu araçlar o insanlara sınır koyan, o insanların duygu, düşünce ve amellerini belirleyen bir hale gelmiştir. Acı gerçek budur.
0: Rab terbiye...
1: terbiye eden, yol gösteren, sınır koyan, insanın duygu, düşünce ve amelini belirleyen merci demektir.
0: Ve onlar istediği filmleri, istediği programları yayınladığı için ve devamlı televizyonlarda, işte sosyal medyada bunları öne çıkardığında insanlar da etkileniyor.
1: Tabii ki. Eğer insan Allah'ın ölçülerini bilerek sınır koymuyorsa, mesafe koymuyorsa ne yapıyor? O konulan mevcut tağutlar tarafından. Şimdi mesela mevcut dijital kültür İslam'ın belirlediği bir kültür değil. Çağın firavunlarının, tağutlarının belirlediği bir dijital kültür söz konusu. Bugün cep telefonları, tabletler, o sosyal medya denilen ağlar, oradaki bir kültür hakim, o kültür İslam'ın belirlediği bir kültür değil.
0: Sanki insanların hayatını kolaylaştırıyormuş gibi
1: gösteriyor. Evet, öyle propaganda ediyorlar.
0: Ne yapıyorlar? Onun içerisinde bir takım olumsuzlukları da çok rahat bir şekilde empoze edebiliyor.
1: İnsanlara bir dünya görüşü, yani batıl bir dünya görüşü, tamamen hedonizm dediğimiz insan hevasına dayalı, insan hevasının isteklerine dayalı, hevaya sınır koymayan, bilakis hevayı azgınlaştırdıkça azgınlaştıran, nefsin heval isteklerini mutlaklaştıran ve dolayısıyla İslam'ın koyduğu sınırları, Rabbimizin haram sınırlarını tanımayan bir kültür orada hakim. Dolayısıyla bir Müslümanın bu araçlarla, bu dijital araçlarla ve dijital ağlarla, sosyal medya ağları dediğimiz ağlarla ilişkisi ancak Rabbimizin koymuş olduğu sınırlar, yani hududullah. Rabbimiz Kur'an'da diyor ya, tilke hududullah, işte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bir Müslümanın tüm araçlarla ilişkisi hududullah çerçevesinde olur. Rabbimizin çizdiği sınırlar çerçevesinde olur. Rabbimiz insanı biliyorsunuz yeryüzünün halifesi olarak tanımlamıştır. İnsan yeryüzünün halifesidir. Yani yeryüzünü çekip çevirecek, yönetecek, idare edecek temel aktör insandır, insanoğludur. Rabbimiz insanoğluna kitabı kerimiyle, nebileriyle aleyhisselam ve onlara inzal ettiği kitaplarla, ki onların sonuncusu Muhammed aleyhisselam, son kitapta biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim. Onlarla ne yapmıştır? İnsana nasıl yaşaması gerektiğini, hayatını nasıl idame etmesi gerektiğini fert ve toplum planında ve yeryüzünde nasıl bir egemenlik inşa etmesi gerektiğini, yani hangi ahkamı uygulaması gerektiğini bildirmiştir.
0: Evet.
1: Kur'an biliyorsunuz bir ibadet kitabı olduğu gibi aynı zamanda bir hüküm kitabıdır. Bir siyaset kitabıdır. Hatta İslam'ın siyaseti ibadet, ibadeti siyasettir. Dolayısıyla Rabbimiz yeryüzünün halifesi kıldığı insana yeryüzünde nasıl hareket edeceğini ve yeryüzünü nasıl idare edeceğini de bildirmiştir.
0: Evet.
1: İşte biz bugün dijital araçlara, Rabbimizin bize bildirdiği bu ölçülerle yaklaşıp o araçları bu ölçüler çerçevesinde, hatta bu ölçülere hizmet eder şekilde kullanırsak ne ala. Bu araçlar o zaman Allah'ın dininin, güzelliklerin, merhametin, adaletin hizmetindeki araçlar olur. Ama İslam'ın ölçüleriyle bu araçlara yönelmezsek, o araçların kendi mevcut cahili formuna tabi olursak, mevcut cahili kültürüne tabi olursak, o zaman ne yapmış oluruz? O batıl kültüre tabi olmuş, o araçları Rableştirmiş, yani hayatımız üzerinde belirleyici kılmış oluruz. Mesela bir karikatür vardı Süleyman Hocam, çok hoşuma giden bir karikatür. Birisi televizyon kumandasının karşısına geldim, şey diyor, emret kumandanım diyor. Mesela normalde kumanda aracı değil mi? Şöyle biz şöyle deriz, kumanda nedir? Ben elimdeki kumandayla televizyonu kumanda ediyorum. Oysa bugünkü mevcut işte ne var? Tam tersine aslında o kumanda aracı insanların mevcut batıl, cahili, batı cahiliyesinin televizyon kültürüyle kumanda edildiği bir araç halinde.
0: O programları yapanların

0: insanı.
1: Tabii şimdi insanlar işte ellerinde kumanda var ama tüm işte orada bir kanaldan diğer kanala geçiyor ama hepsi aynı cahili kültürün kanalları. Yani insanlara hedonizm değil mi? Kapitalizm, futbolizm, türlü cahili kültürleri propaganda eden kanallar netice itibariyle. İşte çıplaklığı değil mi? İnsanın hevasına göre yaşamasını vesaire. Evet. Sınırsız alışveriş gibi bir takım kapitalist kültürleri. Ama insanlar ellerinde kumanda olunca zannediyorlar ki biz televizyonu kumanda ediyoruz. Oysa o kumandayla televizyon insanları kumanda ediyor aslında. Doğrusu bu. Bu işleyişi değiştirmenin yolu nedir? İnsanın Allah'ın dininin bildirdiği ölçüleri öğrenmesi, bununla donanması, yani bilinçlenmesi, İslami bilinçle kuşanması ve dolayısıyla araçlara İslami bilinçle yaklaşıp o araçları İslami bilinçle evet. kullanmasıdır.
0: Eyvallah. Hocam bir diğer soru. Bugün hakikaten özellikle gençlerin cep telefonu ve tablet ve bunlar üzerinden oyun bağımlılığına mahkum olduğunu
1: evet, maalesef acı gerçek.
0: Bu konuda neler yapılabilir?
1: Evet, tabii her şeyden önce insanlar için bağımlı olmaktadırlar. Şimdi bir ara bir cep telefonu GSM şirketinin, meşhur Türkiye'de en yaygın kullanılan GSM şirketinin bir reklamı vardı Süleyman Hocam. Yıllar önce ilk çıktığı dönemlerde bu işte cep telefonları vesaire. Bir özgür kız diye bir figürle bir reklam yapmışlardı. Bir kız, işte o özgür kız. Özgür kız ne demek? Özgür, hiçbir bağı yok, hiçbir bağlantısı yok. Allah'tan bağımsız, aileden bağımsız, komşudan bağımsız. Dilediği gibi yaşayan. Özgür.
0: Gece eve bir de
1: gece gelir, gündüz. Aynen. Dilediği gibi yaşayan.
0: Arkadaşından gidiyor.
1: Yani Allah'a karşı, Rabbine karşı, kendisini yaratana karşı bir sorumluluğu yok. Ailesine karşı bir sorumluluğu yok. Komşusuna karşı bir sorumluluğu yok.
0: Özgür bir bireyim diyor.
1: Ha, kardeşine karşı bir sorumluluğu yok. Ben özgürüm diyor. Hatta ne diyorlar biliyorsunuz bu cahili kültürde? Benim bedenim benim kararım diyor mesela. Dilediğimi yaparım.
0: Babam bile karışamaz.
1: Bakın zaten işin temelinde yanlış nereden başlıyor? Mülkiyet iddiasıyla başlıyor. Benim bedenim diyor. Bir dakika, beden nereden senin oluyor? Beden senin değil ki. Beden sana emanet. Sen yaratılmışsın. Sen yaratan değilsin ki beden senin olsun, değil mi? Dolayısıyla beden benim bedenim benim kararım diyor mesela. Oradan başlıyor zaten bu sorun. Şimdi her şeyden önce bağımlılık dediğimiz meselenin ortaya çıkmasının temelinde aslında Süleyman Hocam şu var. Şimdi ben zaman zaman kullandığım bir ifade vardır. Bağlamından koparılan her şey anlamından koparılmıştır. Mesela dünya hayatının bağlamı nedir? Ahiret, değil mi? Dünya ahiret için vardır. Ahiretin tarlasıdır. Siz dünya hayatını ahiret bağlamından kopardığınızda anlamsızlaştırdınız. Dünya hayatının bir anlamı yok. Evet. Şimdi insanların anlamı da, bir insanın hayatının, varlığının anlamı da nedir? Rabbi ile olan bağı. Biz bir Rabbimizin yaratma süreciyle var olduk. Rabbimiz bize çeşitli bağ ve bağlamlar kıldı. Bizi çeşitli bağ ve bağlamlar içerisinde var etti. Her şeyden önce bir yaratıcının kuluyuz.
0: Zaten Zariyat suresi malumuz 56. ayet. Evet. Ömer halaktu cinne ve insa illa liyabudun. İnsanları ancak ve ancak
1: İnsan, bana cinleri ve insanları
0: yarattım. Aynen. İşte kim kulluk yapacak, kim kulluk yapmayacak. Eyvallah. Bunun için de imtihana tabi tutulmuşuz.
1: Kesinlikle. Aynen. İşte insanın bağlamı budur. Yani işte Zariyat suresi 56. ayet 20'de hatırlattığınız gibi ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Yani cinleri ve insanları ancak bana kulluk yapsınlar, bana itaat etsinler. Şimdi mesela tefsirlerde bu da ifade edilir. Yani ibadetin karşılığı nedir? Belki Türkçe'ye en yalın şeklinde çevirdiğimizde, ki o da Arapça asıllıdır ama Türkçeleştirmiştir, itaat kelimesi. İbadetin evet,
0: kulluk,
1: karşılığı.
0: Itaat.
1: Kulluk, itaat.
0: Bu inanç, ibadet, ahlak, helal, haram, duyarlılığı.
1: Kesinlikle. Allah'ın sınırlarına, hududullah'a tabi olmak. Mesele bu. Şimdi her şeyden önce insan bir yaratıcının kuludur. Bir yaratıcı tarafından yaratılmıştır. Ona karşı sorumlulukları vardır. İnsan bir anne babadan değil mi dünyaya gelmiştir? Dolayısıyla bakın, bir anne baba, aile bağı vardır. Bak şimdi bağımlılık diyoruz ya. Bağımlılığa giden yol, Süleyman Hocam nasıl oluyor biliyor musunuz? İnsanın fıtri bağlardan koparılması sonucu bağımlılıklar oluşuyor. Eğer insanın fıtri bağları korunsa, muhafaza edilse, yani Rabbi ile olan bağı, kulluk bağı, ailesiyle olan bağı, aile bağları, içtimai bağları, komşuluk bağları vesaire muhafaza edilse bağımlılıklar olmaz. İnsan çünkü sorumluluklarını bilir. Bağımlılıklar ne dedim başta? İnsanı sorumluluklardan alıkoyan yönelimlerdir. İnsan mesela bir insan alkol bağımlısı olur. Ailem varmış, çoluk çocuğum varmış, komşum varmış, trafiğe çıkıyorum, başkaları varmış. Bakın hiç sorumluluk duygusu hissetmez. O alkolle olan bağımlılığıyla hareket eder. Allah'a karşı sorumluluğunu unutur, ailesine karşı sarhoş eve gelir, insanlara kötülük yapar, komşusuna zarar verir, topluma zarar verir, nara atar, gider arabayla kaza yapar, insanı öldürür, değil mi? Niçin? Bakın Rabbiyle olan bağını kopardı. Ailesiyle olan bağını kopardı. Komşusuyla olan bağını kopardı. Toplumla olan bağını kopardı. Bağımlı oldu. Bir alkole. Bu dijital araçlara bağımlılık da böyledir. Gençlerimiz niçin dijital araçlara bağımlı oluyor? Çünkü Rableriyle olan bağı kopmuş. Ailesiyle olan bağı kopmuş. Komşusuyla olan bağı kopmuş. Kardeşleriyle, akrabalar ve arkadaşları olan bağı kopmuş. O bağlar koptuğunda insanlar gidiyor bir maddeye, bir nesneye bağımlı hale geliyorlar. Dolayısıyla burada çözüm nedir Süleyman Hocam? Çözüm demek ki aslında bir problemin değil mi oluşmasına baktığımızda, teşhisi yaptığımızda aslında tedaviyi de bir anlamda ifade etmiş oluruz. Demek ki o bağları kurmak, bir koparılan bu bağları kurmamız gerekiyor. İnsanın, o gençlerin, bağımlı hale gelmiş gençlerin Rableriyle olan bağını kurmamız gerekir. O bilinci onlara sen bir Rabbin kulusun. Seni bir Rab yarattı. Yoktan yaratıldın. Yaratanın ve yaşatanın var. Senin bir ailen var. Sen gökten zembille inmedin. Az önce o kelimeyi bulamadık ya, zembil. Gökten zembille inmedin. Senin ailen var, komşuların var, akrabaların var, arkadaşların var. O bağ kurduğumuzda zaten bu bağımlılıklar büyük oranda ortadan kalkacaktır. Çünkü insan fıtri bağlarını hatırladığında fıtri sorumluluklarını da hatırlar ya. Evet. Rabbine karşı sorumluluklar, ibadetini yapacaksın. Helal haramdan uzak duracaksın. Zaman sana emanet. Sen nasıl 5 saat oyun karşısında geçireceksin, bilgisayar karşısında? Zaman sana emanet, zamanın hesabı sorulacak. Değil mi? İnsan bunu hatırladığında, yani fıtri bağlarını hatırlayıp sorumluluklarını hatırladığında zaten bağımlılıklar büyük oranda ortaya kalkar. Şunu söyleyeyim Süleyman Hocam. Pratik bir takım çözümler de var tabii. Yani bunun yanı sıra pratik bizim aileler olarak, ebeveynler olarak bu dijital bağımlılıklara karşı yapacağımız çok şey var. Mesela çok kolayca yapabileceğimiz bir takım tedbirler, alacağımız tedbirler arasında ihmal ettiğimiz, bugün insanın da çok yoğun bir ihmal, özellikle büyük şehirlerde gözlemlenen bir hadise. Bakın, aile olarak sosyal etkinliklerimizi çok ihmal ediyoruz.
0: Evet.
1: Çoluk çocuğumuzla. Yani doğa gezileri, tarihi geziler, işte mekan gezileri. Mesela ben şahsen işte ailemle doğa gezileri, işte piknikler, işte İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul biliyorsunuz bir tarih ve doğa şehri. Rabbimizin büyük bir nimeti. Hakikaten ben bunu ifade ediyorum Süleyman Hocam. Bir şairin çok güzel bir mısrası var. Diyor ki, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Yani o balıklar ki denizin içindediler ama deniz nimetini bilmezler. Şimdi biz biraz İstanbul'da yaşayan diğer şehirlerde Rabbimiz biliyorsun her şehre, her yere ayrı bir güzellik vermiş. Ama İstanbul hakikaten ve hasreten güzel bir şehir biliyorsunuz. Ya İstanbul'da şu anda Süleyman Hocam mesela bir müze kartı alıyorsunuz 100 lira. Yıl boyunca bütün müzeleri gezebiliyorsunuz biliyor musunuz? 100 lirayla. Bir kişi 100 lira. Bir ailecek diyelim ki 5 kişilik bir ailesiniz. 500 lira. İstanbul'da çokça tarihi güzellikler var. Onun yanında İstanbul doğal güzellikler şehri. Yani Rabbimiz güzellik üzerine güzellik vermiş. Şimdi mesela ailemizle bir doğa gezileri, ailecek, çoluk çocuğumuzla tarihi mekanlar gezisi, camileri gezmek. Mesela yani şöyle bir aileler şöyle bir hedef koysunlar. Ya bu sene en az bir 20 camide,
0: en azından büyük camilerden tabii, bir
1: tabii,
0: başta.
1: Tabii tabii aynen. 20 camide namazlarımız.
0: Ayasofya'dan başta.
1: Evet yani mesela diyelim ki ben şöyle söyleyeyim hocam. Yani bazen hani yapılan bazı güzellikleri paylaşmak teşvik olduğu için ifade edilir. Bu geçtiğimiz pazar günü ailecek Yerebatan Sarnıcı'nı gezdik. Sonra da ikindi namazımızı gittik. Ayasofya Camii'nde ikame ettik. Ailecek mesela güzel bir etkinlik yaptık. Şimdi bu mesela bir tedbir olarak, yani bir sorumluluk olarak aslında ailelerde, ebeveynlerde, yani çoluk çocuğumuzun eğer dijital bağımlılıklara mahkum olduğunu düşünüyorsak, bundan müşteki isek, şikayetçi isek, o zaman tedbir alacağız. Şikayetçi olmak yetmez. Şikayetçi oluyoruz ama
0: çocuklara alternatif tabii, sunmak gerekir.
1: Kesinlikle.
0: Siz alternatif sunmadığınız zaman, kesinlikle. Evi hapsettiğiniz zaman,
1: aynen.
0: Evde ne yapacak?
1: Ne yapacak onu yapacak. Evet. Dijital araçlara bağımlı olacak. Evet. Dolayısıyla bu mesela dediğim etkinlikler bir, önemli bir sorumluluk. İki, aile arasında sohbetler. Yani İslami konular, işte güncel konular, onun dışında böyle nükteler, aile olarak
0: misafirlikler.
1: Tabii onu da söyleyeceğim işte. Akraba ziyaretleri hasreten, komşu ve özellikle akraba ziyaretleri. Çünkü silah-ı rahim biliyorsunuz hocam İslam'da önemli bir sorumluluktur. Bizim ihmal ettiğimiz sorumluluklardandır. Akraba ziyaretleri yapabilmeliyiz. Mesela bir etkinlik olarak spor etkinlikleri. Hocam mesela bakın İslami birçok İslami camiye var, vakıflar, dernekler vesaire. Ya bakıyorum mesela çocuklara yönelik bir ya voleybol takımı kur, futbol takımı kur. Biliyorsunuz biz futbolla futbolizmi ayırıyoruz İslam'ın fıkhı gereği. Evet. Yani futbol spor olarak meşrudur. Yani bir ayak topu spordur. Olarak spordur. Harama alet edilmez ama iş futbolizme, profesyonel futbola geldiğinde o kumar sektörünün bir aracıdır. Evet. O çağın firavunlarının kitleleri sevk ve idare aracıdır. O ayrı ama biz meşru olan kumara ve herhangi bir putlaştırmaya alet edilmeyen spordan bahsediyoruz. Çocuklara futbol takımı kursun vakıflar, dernekler, voleybol takımı kursun, yüzme sporuyla ilgilensin vesaire. Yani çocuklarımızı spora teşvik. Kendi aramızda takımlar kurarak. Biz mesela bunu da yapıyoruz elhamdülillah. Yani dolayısıyla bunlar bakın çok pratik tedbirler Süleyman Hocam. Bunları yaptığımızda şimdi mesela yeni bir uygulama İstanbul yanılmıyorsam İl Spor Müdürlüğü mü böyle bir uygulama başlatmış. Mesela bu parça güzel bir etkinlik gerçekten. Dijital detoks faaliyetleri başlatmışlar ilçelerde. Yani aileleri ve çocukları belli kamplarda birkaç gün o dijital bağımlılıklardan uzak tutmak için güzel. İşte spor faaliyetleri, kültürel faaliyetler mesela bunlar yapılması gerekiyor. Özellikle İslami kesimlerin bu konularda işte gençlik kamplarını daha fazla yapması gerekiyor. Gençleri bir araya getirmek, onlara dediğim gibi sportif, kültürel faaliyetler, eğitim faaliyetleriyle bu dijital bağımlılıklardan çocuklarımızı uzak tutmanın bir yolu da budur.
0: Evet. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, kısa bir aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Özel Efem.
1: Değerli Özel Efem dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutluluk Yolu programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocamız Şükrü Hüseyinoğlu hocamızla kitabı hakkında söyleşi yapıyoruz. İkinci bölümde dördüncü soruya gelmiş bulunuyoruz. Hocam, kitapla alakalı, kitapta dikkat çeken bir bölümde varlık hiyerarşisi ve bu varlık hiyerarşisinin ters yüz edilmesinden söz etmişsiniz. Evet. Bu konuyu biraz daha açar mısınız?
2: Eyvallah hocam. Tabii Rabbimiz tüm varlığı yoktan yaratmış, var etmiş. İnsanı da yeryüzünü, daha önce söyledim ya, halifesi kılmış. Yani dünya hayatını aslında Rabbimiz insan eksenli olarak organize etmiş. O şekilde belirlemiş. İnsanı bu yeryüzündeki hayatın temel aktörü kılmış Rabbimiz. Dolayısıyla burada Rabbimiz bir varlık hiyerarşisi oluşturmuş. Yani nedir? İnsan Allah içindir. Yani hani inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bakara suresi 156'da da Rabbimizin bildirdiği üzere. Yani biz Allah için varız. Evet, yani Allah'a aitiz. Allah için varız ve ona döneceğiz. Evet. İnsan Allah için vardır. Allah'a kulluk için vardır. Yine Zariyat suresi 56. ayet-i kerimede de hatırlattık ya hocam. Ve diğer tüm varlıklar, yani yeryüzündeki işte hayvanat, nebatat var olan tüm nimetler de insan için vardır. Evet. Şimdi Rabbimiz böyle bir hiyerarşi kurmuştur. Yani insan Allah'a kul olacak, Allah'ın kendisi için belirlediği ölçülere, hududullah'a tabi olacak. Allah'ın ölçü ve hükümleriyle, ahkamıyla yeryüzüne hükmedecek, yeryüzünü idare edecek. Yeryüzündeki tüm var olan her şey de insana musahhar kılınmış olacak. Evet. İnsan için olacak. İnsan hizmetinde, hayvanat, nebatat, her şey insan hizmetinde. Nehirler, denizler, güneş, değil mi? Hep insan hizmetinde. Şimdi bu bir varlık hiyerarşisidir.
1: Biz her şeyi insan için yarattık, insan da bize kulluk için.
2: Eyvallah, yarattık. Aynen. Bu formül bu yani.
1: Hocam, burada önemli bir nokta şu.
2: Evet.
1: Kulluk için yaratıldık. Kulluk görevlerini yapıp yapmamakla imtihan oluyoruz.
2: Eyvallah.
1: Geçen bir yerde konuşma yaparken birisi dedi ki, kulluk yaparsak ne var, yapmazsak ne var?
2: Evet.
1: Nisa suresi 13. ayet, kulluk yapanlara ne olduğunu.
2: Eyvallah.
1: 14. de ayette
2: yapmayanlar,
1: kulluk görevlerini terk edenlerin de akıbetini,
2: evet,
1: belirtti.
2: Miras hükümleri üzerinden. Evet. Evet, eyvallah.
1: Diyor ki Nisa suresinin 13.
2: Evet,
1: ayet.
2: Evet.
1: Motomot olarak. Diyor ki, kim Allah ve Resulüne itaat ederse altından ırmaklar akan cennetlere kavuşacaktır. Eyvallah. Asıl kurtuluş, mutluluk budur.
2: Eyvallah.
1: Allah'a kulluk görevlerini terk edenler için de şöyle diyor. Kim Allah ve Resulüne isyan ederse.
2: Eyvallah.
1: Koymuş
2: Allah'ın sınırlarını, orada hududullah geçiyor, evet, işte iki ayette de hocam.
1: Sınırlarını, evet, hudutlarını çiğnerse.
2: Evet.
1: Onlar için de acıklı bir azap var.
2: Eyvallah, aynen.
1: Demek ki.
2: Kesinlikle.
1: Kulluk görevlerini yapanlara mükafat var. Kulluk görevlerini terk edene de ceza var.
2: Eyvallah.
1: Bu kulluk görevlerini yaptığı zaman Nahl suresinin 97. ayetinde de diyor. Kim Allah'ın emirlerine, Allah ve Resulünün emirlerine uyarsa diyor, onlar için diyor güzel bir hayat yaşatırız.
2: Eyvallah.
1: Dünya ve ahirette.
2: Eyvallah.
1: Onun için dünya ve ahiret saadetinin yolunu gösteren bir dindir. İslam dini.
2: Eyvallah.
1: Cenab-ı Hakk'ın dünya ve ahiret saadetin yolunu göstermek için,
2: amin,
1: insanlara indirilmiştir. Bakın,
2: amin,
1: günümüzde işte insanlar maddi açıdan her türlü imkana sahip olduğu halde, işte dijital çağ, herkesin telefonu var, herkesin arabası var, herkesin evi var, yazlığı var, kışlığı var. Yine bakıyorsunuz, selam
2: yok,
1: veriyorsunuz. Diyorlar ki, nasılsınız deyince, ya perişanız, yandık bittik diyor. İşte,
2: evet,
1: şudur budur. Devamlı der.
2: Çünkü kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur.
1: Evet. Ela bizikrillahi tatmenne kulub. Kalpler Allah'a zikirle, Allah'ın, evet, kitabına, Kur'an'a,
2: eyvallah,
1: uymakla tatmin olur, huzur,
2: eyvallah,
1: bulur. Kur'an'a uymadan huzur ve mutluluk,
2: kesinlikle,
1: söz konusu,
2: kesinlikle,
1: olamıyor.
2: Şimdi Süleyman hocam, orada şimdi siz uhrevi boyutunu çok güzel dile getirdiniz ayet-i kerimelerle. Yani Allah'a kulluk edenle etmeyenin akibeti anlamında. Bir de bunun dünyevi de bir karşılığı var.
1: Onun için Nahl suresinin 97.
2: eyvallah,
1: ayet.
2: Aynen.
1: Güzel bir hayat,
2: kesinlikle,
1: yaşatırız.
2: Eyvallah. O yönü...
1: Ne demek? Tersi nedir? Allah kulluk görevleri terk eden de güzel bir yaşantı olmuyor.
2: Kesinlikle, aynen.
1: İçki içiyor.
2: Görüyoruz zaten.
1: Ne,
2: aynen,
1: yapıyor? Trafik kazaları geçiriyorlar, birbirlerini vuruyorlar, bilmem ne oluyor. Kumar oynuyorlar.
2: Yani dünya da cehenneme dönüşüyor. dünyası da insandan. Allah'a itaat edilmediğinde insanoğlunun dünyası da cehenneme dönüşüyor.
1: Fıtratın dışına çıkılıyor.
2: Aynen. Ben bir de şu boyutu da dile getireceğim. Eyvallah. Allah'a kul olan Süleyman Hocam kula kulluk zilletinden kurtuluyor.
1: Evet.
2: Allah'a kul olmayan, Allah'a kulluk yapmayan zannediyor ki özgür oluyor.
1: Nefsine kul oluyor.
2: Oysa nefsine ve başka nice nefislere, tağutlara, bırak
1: şu modadır diyor,
2: araçlara, nesnelere kul oluyor. Bahsettiğimiz konu işte dijital araçlardan bahsediyoruz. Dijital araçlara kul köle oluyor. Yani Allah'a kul olmayan, hani Muhammed İkbal'in bir sözü var. Çok güzel bir sözdür. Diyor ki o secde var ya, secde. O secdenin seni nice secdelerden kurtardığını bil diyor. Yani Allah'a yaptığın secde seni kula secdeye, nesnelere, hevaya secdeye gitmekten, bu zilleti yaşamaktan seni koruyor. Yani Allah'a secde ediyorsun, izzete kavuşuyorsun. Allah'a secde etmeyenlerse nice mercilere, nesnelere secde ederek zillete düçar oluyorlar. Dolayısıyla Allah'a kullukta gerçekten dünyevi anlamda da izzet var, saadet var, mutluluk var. Allah'a kulluk yapmamakta da dünyevi anlamda da zillet var, meşakkat var. Bunu da gerçekten belirtmek lazım. Evet.
1: Hocam bir diğer...
2: Varlık yararsını hocam şöyle bir izah yapalım. Yani konuyu biraz da toparlayalım bence. Şimdi varlık hiyerarşisi budur dedik ya, varlık hiyerarşisini ifade ettik. Fakat sorun oradan başlıyor zaten, varlık hiyerarşisinin ters yüz edilmesinden. Mesela günümüzde biz ne görüyoruz Süleyman Hocam? Normalde değil mi, Rabbimiz diyor ki işte hayvanatı insana musahhar kıldık. Mesela Hac suresi 36-37'de kurban bağlamında Rabbimiz işte o kurbanlıkları bizim hizmetimize verdiğini beyan ediyor. İşte hayvanat insan hizmetindedir. İnsanın işte yemesi, giyinmesi, yünlerinden mesela, derilerinden, binmesi için değil mi, binek olarak. Yani insan hizmetinde olsun diye yaratılmıştır hayvanat. Ama günümüzde bakın, varlık hiyerarşisi ters yüz olduğu için şu anda biz büyük şehirlerde ne görüyoruz? Bir bakın, hayvan severlik adı altında bir hayvan perestliğin inşa edildiğini görüyoruz.
1: Evet.
2: Yani insanlar hayvana hizmetçi olmuş. Bakın parklarda falan görüyor musunuz? Eskiden daha sosyete semtlerindeydi. Şimdi artık bütün semtlerde görüyoruz bunu. Benim yaşadığım semtte de mesela bunu çok artık görüyorum. Sokaklarda, parklarda insanlar günlerini o işte köpeklerin peşinde onlara hizmet ederek. Köpek nereye gidiyorsa onun peşinden gidiyor. Bir de ellerine bir poşet geçiriyorlar. Çok affedersiniz, köpeğin dışkısını sokaklardan topluyorlar. Hani bu modernizm biliyorsunuz.
1: Çantalarında gezdiriyorlar.
2: Tabii tabii, aynen.
1: Atamıyorlar.
2: Köyü, yani köylülüğü, çobanlığı biliyorsunuz küçümsediler. Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi ne yapıyorlar? Köpek çobanlığı yapıyorlar. Bakın.
1: Evde besliyorlar, evde.
2: Aynen. Yani bakın, burada varlık yerersin. İşte bu dijital bağımlılıklarla bunun bağı nedir? Aynı şey. Normalde nesneler, araçlar insan hizmetindedir.
1: Evet.
2: İnsan Rabbinden öğrenmiş olduğu ölçülerle, yani Kitab-ı Kerim'in ölçüleri, Resulü Aleyhisselam'ın örnekliğiyle bu araçlara, nesnelere sınır koyacak, ölçü koyacak. İnsan idare edecek. İnsan ilahi, Rabbani ve nebevi ölçülerle bu araçlara sınır koyacak. Ama günümüzde ne oluyor? Bu araçlar insanlara sınır koyuyor. Bu araçlar insanların duygu, düşünce ve amelini belirlemeye başlıyor. Burada ne var? Evet. Bir varlık hiyerarşisinin bozulması var. Yani insan efendisi olması gereken dijital araçların bugün kölesi olmuş durumda. Acı bir gerçek.
1: Evet. Hocam, değer bir soru demiştik. Televizyonla ilgili de evlerimizdeki travatı, evet, tanımı yapmışsınız. Ve bu konuda da kitap yazmışsınız.
2: Evet.
1: Bu teknolojik kuşatmayı nasıl aşabiliriz?
2: Eyvallah. Tabii yani her şeyden önce Süleyman Hocam şu var. İslam aslında bir bilinç eğitimidir, öğretimidir. Gerçekten yani İslam bir merhamet eğitimidir, öğretimidir. Bir adalet eğitimidir, öğretimidir. Şehadet eğitimidir, öğretimidir. Aynı zamanda İslam temelde bir bilinç eğitimi ve öğretimidir. Nitekim zaten biliyorsunuz Resulü Aleyhisselam'a Hira mağarasında ilk inen 5 ayet aslında bir ilim ve o ilme değerli bilinç eğitimidir. Bismillah, ikra, bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekrem, Ellezi alleme bil galem, allemel insane ma'alem ya alem. Şimdi Rabbimiz burada, bakın, okumak, bilmek, kalemle öğrenmek, yani
1: kendini eğitmek.
2: Tabii yani kendisinin, işte Rabbimiz mesela ayet-i kerimelerde, öncelikle bu 5 ayet-i kerimede, bakın 5 ayette o kadar çok şey anlatıyor ki Rabbimiz bize aslında. Öncelikle Rab sıfatını bize hatırlatıyor. Dedik ya mesela elimizdeki Rab. Niçin bugün bu dijital araçlar, cep telefonları, tabletler elimizdeki, insanın elindeki Rab'be dönüşmüştür? Gerçek Rab, yegane gerçek Rab olan Allah-u Teala tanınmadığı, bilinmediği ve gerçek anlamda Rab edinmediği için işte nesneler, araçlar vesaire ve hevalar, hevesler, tağutlar Rab edinebilmektedir maalesef bugün. Evet. O yüzden Rabbimiz öncelikle kendi Rab sıfatına vurgu yapıyor. Sonra Rab sıfatının bir boyutu olarak ekram oluşunu, yani insana ikram eden oluşunu ifade ettikten sonra insana en büyük ikramını ne olarak ifade ediyor hocam bu ayet-i kerimelerde? Bakın, hava ve su olarak değil, yemek olarak değil, nedir? İnsana bilmediğini öğretmek, insana kalemle yazmayı öğretmek. Şimdi demek ki işin temelinde ilim var, bilinç var. Bilinç insanı işte tüm bağımlılıklardan korur hocam. Yani bilinçli bir toplumu
1: farkında varmak,
2: tabii farkındalık, aynen.
1: Lehine ve aleyhine olan kesinlikle şeylerin bilinmesi.
2: Aynen. Yani bilinçli bir toplumu, bir ilim toplumunu, İslam toplumu ilim toplumudur. O yüzden zaten ilk ayet-i kerimeler böyle gelmiştir. İslam ilim üzere inşa olmuştur. Hatta ben mesela zaman zaman söylüyorum. Bu ilk 5 ayet, Alak suresinin ilk 5 ayeti, vahyin ilk beyanları aslında bir baş öğretmen öğretisidir, biliyor musunuz? Bizim baş öğretmenimiz kimdir? Bize bunu öğretiyor. Bizim baş öğretmenimiz şu ya da bu tağutlar olamaz. Alemlerin Rabbi Allah'tır. Dünyevi planda da Resulü Aleyhisselam'dır. Baş öğretmen öğretisidir aslında. Dolayısıyla ilimle donanmış, şuur ile kuşanmış, yani İslami bilinç sahibi bir topluluğu, bir ferdi hiçbir merci, otorite herhangi bir şekilde sek ve idare edemez. Bir medya organı sek ve idare edemez. Bir dijital araç sek ve idare edemez. Çünkü o ne yapacağını, neyin için inandığını bilir, neyin için yaptığını ve neyin için yapması gerektiğini bilir. Ve neyin için yapmaması gerektiğini bilir. Dolayısıyla aslında bu bağımlılıkların oluşmasında, televizyonun işte evlerimizdeki truva atı olmasında, yani onunla evlerimize maalesef batının o köhne batıl kültürünü soktukları bir truva atı olmasında, bu dijital araçların elimizdeki maalesef insanları sek ve idare eden birer Rabbe dönüşmesinin temelinde aslında bu toplumların bir ilim toplumu, bilgi toplumu, bilinç toplumu olmaması yatıyor. Dolayısıyla işin temelinde aslında İslam'ın istediği gibi biz bu toplumları bir ilim toplumuna, bir şuur, bilinç toplumuna dönüştürmemiz gerekir.
1: Bir diğer sorumuz hocam. Bir Müslümanın bu araçlarla ilişkisi nasıl olmalıdır? İslam'ın bu konudaki hükmü nedir?
2: Eyvallah.
1: Yani işte televizyondur, işte telefondur, bu programlar, işte insanın olumlu var, olumsuz var.
2: Eyvallah.
1: Buradaki hüküm nedir? Bazıları diyor ki işte eve televizyon sokmayın, elinize telefon almayın. Eyvallah. İşte şunu yapmayın, bunu yapmayın.
2: Eyvallah. Tabii farklı tedbirlerden söz edilebilir. Yani televizyonsuz bir hayat mümkün müdür? Mümkündür. Telefonsuz, yani şey anlamda, bu tırnak içinde akıllı dedikleri telefonlarsız bir hayat mümkün müdür? Mümkündür ama buna da mahkum değiliz. Yani şöyle, bunu da insanlara tek çözüm olarak, tek ihtimal olarak sunamayız. Yani eve televizyon koyma, eline telefon alma. Çünkü şu anda artık bu araçların hayatı yönlendirdiği, ticaretinden eğitimine, her şey bu araçlar üzerinden yürüyor. Bu gerçeği de görmek gerekiyor. Dolayısıyla burada bu araçlara tümden bir işte cephe almak, bu araçları yok saymak yerine İslam'ın ölçüleriyle bu araçları kullanmak. Yani o varlık hiyerarşisi diyoruz ya Süleyman Hocam, işte o varlık hiyerarşisini inşa ve ikame ederek İslam'ın istediği varlık yaratsın. Yani bu araçların bir araç olduğu gerçeğini kavrayarak öncelikle. Ve bizim Allah-u Teala tarafından özne varlık olarak yaratıldığımız, yani yeryüzünün halifesi. Bakın, o varlık yaratısında insan öznedir. Diğer araçlar adı üstünde araçtır, nesnedir. Yani özne nesne ilişkisi vardır. Evet. Günümüzde sorun zaten bu ilişkinin ters yüz edilmesi. Bu araçların özne haline gelmesi, insanın nesne haline gelmesidir maalesef. İşte bu ilişkiyi düzeltmemiz gerekiyor. Bunun da yolu nedir? İslam'ın ölçülerini hatırlamak. İslam'ın ölçülerini hayata yeniden egemen kılmak. Yani biz İslam'ı egemen kılmak derken Süleyman Hocam biliyorsunuz daha çok şöyle bakarız mesela, yani makro planda bakarız. İşte İslam'ın yeryüzüne, ülkemize, siyasete, iktisada hakim olması. Eyvallah, bu asıl gayemizdir, asıl hedefimizdir. Ama aynı zamanda da İslam'ı ben ferdi olarak kendi hayatıma egemen kılmam gerekir değil mi? İslam'ın ölçülerini. Aile hayatıma egemen kılmam gerekir. İş yerime egemen kılmam gerekir. Şöyle bir bahaneye sığınamam. İslam yaşadığım coğrafyada egemen değil. Yani siyaseten ve iktisaden egemen değil. Ne yapabilirim diyemem. Ben kendi hayatıma, aileme, evime, iş yerime değil mi? İslam'ı egemen kılmam gerekir. Mesela biz Maide Suresi 44, 45, 47. ayet kerimeleri okuduğumuzda Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler işte zalimlerdir, fasıklardır, kafirlerdir okuduğumuzda sadece meselenin makro plandaki egemenlik ilişkilerini düşünmeyelim. Aynı şey her birimizi aslında ilgilendiriyor. Her birimiz muhatabız bu ayetlere. Yani ben aile hayatımda Allah'ın hükmüyle hükmediyor muyum? İş yerimde Allah'ın hükmüyle hükmediyor muyum? Değil mi hocam?
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu dijital araçlara da İslam'ın ölçüleri bağlamında bir ilişki kurmamız lazım. Mesela birkaç ölçüyü söyleyeyim Süleyman Hocam. Mesela İslam'da dediğim gibi aslında her şey bizim için emanettir değil mi? Hayatımız, sağlığımız, işte ailemiz, çoluk çocuğumuz, malımız,
1: imkanlarımız
2: ve zamanımız. Bakın zaman çok büyük bir emanettir.
1: Evet.
2: İsraf edilmemesi ki saniyesinin hesabı sorulacak. Saniyesinin hesabını vereceğiz Rabbimize.
1: Ayette diyor kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür.
2: Eyvallah.
1: Zerre kadar kötülük yaparsa
2: Eyvallah.
1: Onu görür. Bu ne demek? Zerre kadar da olsa iyi şeyler yapmalıyız. Zerre kadar da olsa yanlış işlerden
2: sakınmalıyız. Aynen. Şimdi dolayısıyla mesela birkaç ölçü söyleyeceğim sadece. Yani bununla ilgili yüzlerce Kur'an'ın ölçüsünü söyleyebiliriz. Birkaç ölçü sadece hatırlatacağım. Mesela zaman israfından sakınmalıyız. Çünkü Rabbimiz biliyorsunuz israf edenleri şeytanların dostları olarak dillendiriyor, zikrediyor. Mesela Süleyman Hocam sadece Kur'an'ın bu ölçüsünü tatbik ederek biz dijital araçlarla bilgisayar, televizyon, cep telefonu, tabletle ilişki kurduğumuzda bakın sadece bu ölçüyü diğer zikredeceğim ölçüler ve diğer tüm Kur'an'ın ölçülerinin yanı sıra sadece bir ölçüyü uygulasak zaman israfından sakınma bilinci, zamanı israf etmenin haram olduğunu bilerek bu bilinçte bu araçlarla irtibat kursak inanın bağımlılıktan kurtuluruz biliyor musunuz?
1: Evet.
2: Çünkü o anımız, o araçlara vereceğimiz anımızın bile Allah tarafından hesaba bir muhatap olacağını
1: diyor
2: bilmemiz.
1: Diyor ki geçen gün birisi diyor bir gezinti yapıyorum diyor işte şeyde diyor internette diyor bir bakıyorum 2 saat geçmiş, 3 saat geçmiş.
2: İşte bakın ne var orada? Zaman israfı var. Oysa Rabbimiz bundan soracak değil mi? Sonra Rabbimiz mesela bir mümini boş şeylerden yüz çevirmesi gerektiğini söylüyor değil mi?
1: Kim? Evet.
2: Yani müminin suresinde
1: üçüncü
2: Rabbimiz
1: ayet. Üçüncü onlar ki boş şeyden yüz çevirmesi.
2: Anil lavi muridin diyor mesela değil mi?
1: Onlar ki boş işlerden, boş sözlerden.
2: Evet. Kat eflahal minun ellezinehum fi salatihim haşiun ve lezinehum anil lavi muridun. Bakın şimdi Rabbimiz müminleri tanımlarken ikinci maddede hemen şüphesiz ki müminler kurtuluşa ermiştir.
1: Kimler
2: onlar,
1: kurtuluşa ereceğini evet. söylüyor. Onlar namazını
2: hemen
1: kılarlar.
2: Hemen ilki bakın namaz. Hatta namazlarında haşyet içindedirler. Üzeredirler.
1: Evet.
2: Sonra boş şeylerden yüz çevirirler. Bu ayeti okuyan, bu ayetin farkına varan bir Müslüman saatlerce dijital oyunlara zaman harcar mı? Saatlerce sosyal medyada zaman geçirir mi?
1: Saatlerce film, dizi izler mi?
2: İzler mi? Bakın. Sonra Rabbimiz biliyorsunuz Nur suresi 30 ve 31'de bakın İlk çok orada da çok Rabbimizin gerçekten bize büyük bir dersi vardır. İlk olarak mümin erkeklere söyle, sonra 31'de mümin hanımlara söyle. Evet. Önce mümin erkekleri muhatap alıyor. Ne diyor? Gözlerini haramdan sakınsınlar diyor. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. 31'de de mümin hanımlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Bakın, bu ölçüyü uygulayalım. Dijital araçlarla, televizyonlarla Bakın ne kadar onlarla aramızdaki sınırı belirlemiş oluruz gerçekten. Yani o araçlara böyle dalıp gitmemiz mümkün mü? Çünkü o araçlarda, televizyonda da, cep telefonu, tablet, bilgisayarda sürekli karşımıza haram görüntüler geliyor değil mi? Rabbimiz yasaklıyor. Diyor ki harama bakma diyor. Gözlerini haramdan sakınsınlar diyor. Mesela yine Rabbimiz Hucurat suresi 6, birkaç ölçüyü söylüyorum bakın sadece. Hucurat 6. ayet-i kerimede değil mi? Fasığın getirdiği habere inanmamamızı bizden istiyor değil mi? Eyvallah. Şimdi bakın demek ki o televizyonda olsun, bu dijital ortamlarda olsun, oysa biz biliyoruz ki yalan haberler gerçekten egemenlik kurmuş. Bırakın hani var olmasını, egemenlik kurmuş. Dolayısıyla bakın şu ölçülerle hatırlattığım, sadece bakın 4 ölçüyü hatırlattım. Bunun dışında yüzlerce İslam'ın ölçüsünü ifade edebiliriz. Sadece şu ölçülerle biz bu dijital araçlara yönelip o şekilde bunları kullansak zaten çok ciddi manada onlara sınır koymuş oluruz. Onları biz yönlendirmeye başlamış oluruz. Onlar bizi yönlendirmez. Yani biz özne, onlar nesne haline gelmiş olur. Doğru olan da budur.
1: Evet. Hocam bir diğer sorumuz da, özellikle ailelerin dijital bağımlılıklar karşısında ne tür tedbirler almaları gerekir? Kısaca izah eder misiniz?
2: Tabii aynen. Kısaca özetleyelim, zamanımız dar. Evet. Şimdi Süleyman Hocam, her şeyden önce insan sevgiye, ilgiye muhtaç. İnsan eğer fıtri bağı olan insanlardan, çevresinden sevgi, ilgi görmediğinde bu sevgiyi ve ilgiyi başka yerlerde arar. Yani bu anlamda ailelerin belki en büyük sorumluluklarından biri çocuklarından sevgiyi ve ilgiyi esirgememeleri.
1: Hocam öyle bir konuma geldi ki anne 2-3 yaşında çocuğun eline veriyor tableti.
2: Maalesef.
1: Kendi dizi izliyor veya işte internette geziyor.
2: Aynen öyle. Aynen.
1: Çocuk nasıl olsa diyor şey yapmıyor.
2: Yani ses çıkarmıyor. Yaramazlık yapmıyor.
1: 3 yaşında 4 yaşında oynaması, zıplaması lazım. Çocuğun kesinlikle çocukluğunu yaşaması aynen lazım. Büyük insan gibi saatlerce
2: aynen
1: oturuyor. Saatlerce elinde şeyde.
2: Maalesef.
1: İşte demin dediğimiz gibi gözüne her şey.
2: İşte bakın oluyor hocam. Yani İslam'ın yine bir ölçüsünü hatırlatalım. İslam'ın çok önemli bir ölçüsü de müminlere Rabbimizin yüklediği emanete riayet etmektir.
1: Evet.
2: Emanete ihanetten hesaba çekileceğiz. Emanete ihanet çok büyük bir cürümdür. O çocuk anne babaya emanettir. Rabbimizin emanetidir. İlgi ve sevgi bizim çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur. Emanete riayet etmenin bir gereğidir. Çocuklarımıza evet ilgi ve sevgi gösterelim. Onlarla daha önce söyledim ya, etkinlikler yapalım. Akraba evet ziyaretleri, işte tarihi mekanlar ziyareti, camileri ziyaret, sohbetler vesaire. Bu dijital bağımlılıklardan çocuklarımızı korumak için gerçekten önemli ve gerekli etkinlikler.
1: Eyvallah. Hocam, günümüzde dijital araçların, sosyal medyanın ahlaki yozlaşmaya karşı etkisi olmaktadır. Bu konuda
2: maalesef
1: nelere dikkat edilmelidir?
2: Eyvallah. Tabii Rabbimiz
1: yani olumsuz programlar var malumunuz.
2: Tabii kesinlikle.
1: Sosyal medyada.
2: İşte o yani dedik ya, hududullah. Bir mümin her şeyi hududullah çerçevesinde yapıp eder. Bir mümin adım atacağı zaman, konuşacağı zaman her ne yapacaksa hududullah çerçevesinde yapar. Meşruiyeti budur yapacağımız şeylerin. Hududullahı aşan, hududullah ihlal eden her türlü yöneliş, faaliyet İslam'a göre gayrimeşrudur. Dolayısıyla bu işte dijital araçlar ve medya araçları maalesef bugün haramların çokça neşvinema bulduğu, hatta haramların teşvik edildiği araçlar. Dolayısıyla biz İslam'ın ölçüleriyle işte bu araçlarla irtibat kuracağız, ilişki kuracağız. Yani hele de çoluk çocuğumuzu söylüyorum hocam bakın. Çoluk çocuğumuzu bu araçlarla baş başa bırakmamaya özen göstereceğiz. Çocuklarımız işte hangi sitelere giriyor, neler yapıyor? Çocuklarımız da bu anlamda dediğim gibi zaten o araçlara mahkum etmeyeceğiz. Etkinlikler yapacağız, çocuklarımıza sevgi ve ilgimizi göstereceğiz. Ve bu araçlarla irtibatlarını da biz belirleyeceğiz. Yani bizim çocuklarımızı dijital kültürle küresel tağutların yönlendirmesine evet izin vermeyeceğiz.
1: Hocam son olarak kısaca evet gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?
2: Evet, gençlere tavsiyemiz şu. Yani Rabbimiz bizi yarattı. Bu hayatı bir kere yaşayacağız. Bir kere yaşayacağız. Bu hayatın kazası yok. kazası olmayan bir hayat yaşıyoruz. Bu hayatı anlamlı kılmak lazım. Hayatta bir değer üreterek, bu hayata değer üretip ailemize, işte çevremize, insanlığa faydalı, özellikle de Rabbimize layık bir kul olarak yaşama bilinciyle razı, Rabbimizden razı olmuş ve razı olunmuş bir kul olma çabasında olmak gerekir. Yani işte gençlerin rol modellerinin değiştirilmesi gerekiyor. Ben gençlere onu söyleyeyim. Yani rol modelleriniz küresel tağutların medya araçları üzerinden size gösterdiği popçular, topçular olmasın. Onların hayatlarının nasıl çirkin hayatlar olduğunu görüyoruz değil mi? Gözlemliyoruz. Özellikle şu son birkaç aydır hocam şu uyuşturucu ve çok affedersiniz fuhuş operasyonlarıyla o gençlere rol model olarak gösterilen o topçuların, popçuların falan nasıl çirkef hayatlar yaşadığını çok açık gördük değil mi? O yüzden rol modellerimiz nebiler olsun, sahabiler olsun. Özellikle bakın gençler diyoruz ya, genç sahabiler. Genç yaşlarında İslam davasını omuzlamış o sahabileri rol model edinsinler. İşte Ammar bin Yasir'leri, Musab bin Umeyr'leri, Ali bin Ebi Talip'leri vesaire kendilerine rol model edinsinler. Dolayısıyla gençler hayatlarını anlamlı kılsınlar. Anlamsız bir hayat hakikaten sonra pişmanlıktır. Anlamlı bir hayat da ancak İslam'la ve Müslümanlarla yaşanılan bir hayattır. Evet. Kitap okusunlar. Sosyal etkinlikler, sportif etkinlikler yapsınlar. Hayata çıksınlar. Dijital araçlara mahkum olmasınlar. Dijital araçların kölesi olmasınlar. Hayat alanlarına çıksınlar. Dediğim gibi İslam insanların her türlü işte eğlencesini de İslam biliyorsunuz teşvik de ediyor, belirliyor da, yani ölçülendiriyor da. İslam demek böyle hiçbir şekilde hayatla bağı olmayan bir mabet dini değil İslam biliyorsunuz. İslam bir hayat dini. Haza güzellik, güzellikler dini. Dolayısıyla hayatın güzelliklerini de doğayla iç içe, işte sportif faaliyetler, kitap okuma ve Rabbimize kulluk çerçevesinde aslında hayatı yaşasınlar diyebiliriz hocam gençlere. Evet. Eyvallah.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Ben kitabınızla teşekkür ederim alakalı hocam. Sorulara eyvallah cevap verdiniz. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konuğumuz araştırmacı yazar Şükrü Hüseyinoğlu hocamız yazmış olduğu işte dijital bağımlılıkla alakalı kitabından çok özet yapmış oldu. Hocamızın bu kitabını okumakta çok fayda var. Bütün yayın evlerinde bu kitap temin edilebilir. Orada daha geniş bilgiler yer almaktadır. Hocam tekrar teşekkür ediyoruz bu kitabınızla alakalı bilgileri verdiğiniz için. Allah sorulara çok güzel bir şekilde cevap verdiniz. Özel FM radyosuna geldiniz. Ayağınıza sağlık.
2: Sağ olun hocam.
1: Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu hafta da sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.
0: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Şüphesiz Rabbiniz Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arş üzerine hükümran oldu. O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar emrine amadedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ona korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır.
13: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bütün günahların sebebi dünya sevgisidir. Bütün fitnelerin sebebi de zekat ve vergileri vermemektir.
0: Özel efem.
2: Mahbubi, mahbubi Resulallah.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Özel Efem. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
7: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
11: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
12: Saat 11.
13: Özel FM www.özelfm.net özelfm.net
14: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Öte yandan, dünyadayken kibirlenenler, o zebun edilenlere, ezilenlere, size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan uzaklaştırdık? Bilakis siz zaten suçlu kimselerdiniz.

Ezilenler de kibirlilere, hayır, işiniz gücünüz gece gündüz dola. Siz daima Allah'a nankörlük etmemizi, ona bir takım şerikler uydurmamızı bizden isterdiniz, derler. Ve böyle atışırlarken hepsi, azabı gördükleri o esnada pişmanlıklarını içlerine atarlar. O inkarcıların boyunlarına ateşten demir halkalar takarız. Bu, yaptıklarının adil bir karşılığı değil midir?

Uyarmak üzere peygamber gönderdiğimiz hiçbir belde yoktur ki, onların ileri gelen, varlıklı ve şımarık olanları, biz sizinle gönderilen şeyleri reddediyoruz. Bunu böyle bilesiniz, demiş olmasınlar.

Ve ilave ettiler: bizim malımız da, evladımız da sizinkinden daha fazla, sizden daha güçlüyüz. Biz öyle iddia ettiğiniz gibi azaba falan da uğrayacak değiliz. قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ

De ki, Rabbim dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini kısar. Ama insanların ekserisi bu gerçeği bilmezler.

Bizim nezdimizde size değer kazandıran şey, mallarınızın veya evlatlarınızın çokluğu değildir. Şu var ki, iman edip, güzel ve makbul işler yapanlara, bu gayretlerinden ötürü kat kat mükafat verilecek ve onlar cennetin yüksek köşklerinde güven ve huzur içinde olacaklardır.

ayetlerimize karşı koymak için peygamberlerimizle mücadele edenler ve elimizden kaçıp kurtulacaklarını zannedenler ise zorla getirilip azabın içine atılacaklardır.

De ki, Rabbim dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini de kısar. Siz hayır yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerini doldurur. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Onlar, müşriklerin iddialarından seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz, koruyucumuz onlar değil, sadece sensin. Hayır, onlar bize değil, cinlere tapıyor ve ekserisi onlara inanıyorlardı, diye cevap verirler.

İşte bugün kiminiz kiminize fayda veya zarar vermeye güç yetiremezsiniz. O kâfirlere de diyeceğiz ki, yalan saydığınız o ateş azabını tadın da, yalan mıymış, gerçek miymiş, söyleyin bakalım.''

Kendilerine parlak deliller halinde ayetlerimiz okunduğunda, o zalimler, bu başka değil, sırf sizi atalarınızın ibadet ettiği tanrılarınızdan uzaklaştırmak isteyen bir adam, dediler. Ve yine dediler ki, bu Kur'an başka değil, sırf bir iftira. Ve yine kâfirler, gerçek kendilerine geldiğinde, bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil, dediler.

Biz onlara Kur'an'dan önce okuyacakları kitaplar vermedik. Keza senden önce onları uyarmakla görevli bir peygamber de göndermedik.

Kendilerinden, Mekke müşriklerinden, öncekiler de hakkı yalan saymışlardı. Halbuki bunların güç ve kuvveti, onlarınkinin onda biri kadar bile değildir. Buna rağmen azabı engelleyemediler. Elçilerimi yalan saydılar ama, inkârlarına karşı benim reddedişim nasıl olurmuş, iyice gördüler.

De ki, size bir tek nasihat edeceğim. İkişer ikişer veya teker teker Allah hakkı için durup düşünmenizi, hem sonra bu arkadaşınızda delilikten eser olmadığını iyice anlamanızı istiyorum. O, ancak şiddetli bir azaptan önce sizi sakındırmak için gelen bir elçidir.

0: De ki, sizden bu hizmetim için hiçbir ücret istemiyorum. Ücret sizin olsun. Benim ücretim yalnız Allah'a aittir. Ve O her şeye şahittir.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
0: De ki, Rabbim hakkı, gerçeği yerli yerine kor. O bütün gaybları, bütün gizlileri bilir.
1: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ
0: De ki, işte gerçek geldi, bütün açıklığıyla ortaya çıktı. Yalan ve sahte olansa, sönüp gitmeye mahkumdur.

0: De ki, eğer ben yoldan saparsam, kendi aleyhime olarak saparım. Şayet doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyetmesi sayesindedir. O her şeyi işitir, kullarına pek yakındır.
1: وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ
0: Kıyamet günü o kâfirler can kaygısına düştükleri zaman bir görsen, artık kaçacak hiçbir yerleri yoktur ve cehenneme yakın bir yerde yakalanmışlardır.

0: iş işten geçtikten sonra peygambere inandık demektedirler. Ama uzak yerden, ta dünyadan imanı nasıl alabilsinler?
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ.
0: Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: Neticede tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri şey arasına set çekilir. Çünkü onlar kıyamet hakkında gerçekten insanları kötü zanna düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi Mekke'de indirilmiş olup 45 ayettir. Allah Teala'nın yaratıcılığını ve ilk ayette geçen Fatır isminden dolayı bu isimle adlandırılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Hamd, gökleri ve yeri yaratan ve melaikeyi 2, 3, 4 kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, yaratıklarından istediğine dilediği kadar fazla özellikler verir. Çünkü O her şeye kadirdir.

Allah'ın insanlara göndereceği herhangi bir nimeti engelleyip tutacak güç bulunmaz. Onun vermediğini ise gönderecek kuvvet yoktur. O öyle aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Düşünün, göklerden ve yerden sizi rızıklandıran Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? Ondan başka Tanrı yoktur. Böyleyken nasıl oluyor da imandan inkara çevriliyorsunuz?

Eğer seni yalancı sayarlarsa, buna üzülme. Senden önceki peygamberler de yalanlandı. Bütün işler nihai hüküm için Allah'a götürülür.

Ey insanlar! Allah'ın vaadi elbette gerçektir. Öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok hilekâr şeytan da Allah'ın kerem ve merhametini ileri sürerek sizi aldatmasın.

0: hasir.
1: Şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman kabul edin. O kendi taraftarlarını cehennemlik olmaya davet eder.

kafirlere şiddetli bir ceza vardır. İman edip güzel ve makbul işler yapanlara ise mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.

Hiç kötü işleri kendisine güzel görünen kimse, iyilik edip dürüst işler işleyen kimse gibi olur mu? Allah, dilediğini sapıklık içinde bırakır, dilediğini doğru yola iletir. O halde, insanlardan ötürü üzülüp kendini mahvetme. Çünkü Allah, onların bütün yaptıklarını bilir.

0: Allah o yüce zattır ki rüzgarlar gönderir. Onlar bulutu kaldırır derken onu ölü bir beldeye sevk ederiz. Ve onunla ölümünden sonra dünya yüzüne hayat veririz. İşte ölülerin diriltilmesi de böyledir.
1: Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetu cemî'a. İleyhi yas'adul kelimut tayyib vel amelus salih.

Kim izzet istiyorsa, bilsin ki izzet tamamıyla Allah'ındır. Güzel ve temiz sözler ona yükselir. Ameli salihi, güzel ve makbul işi de Allah yükseltir. Kötü işleri gizlice tasarlayıp kuranlara şiddetli azap vardır. Onların kurdukları bütün tuzaklar mahvolur.

Allah sizi, atanız Adem'i topraktan, sonraki nesilleri de nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift yaptı. Onun bilgisi dışında hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir canlının ömrünün uzaması veya kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Bütün bunlar Allah'a göre elbette pek kolaydır.

0: İki denizin suyu bir olmaz. Şu tatlı, içimi afiyetli, boğazdan kayıverir, o ise tuzlu, acıdır. Bununla beraber her iki denizden de taptaze et yersiniz ve takındığınız inci gibi süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan nasip arayıp bulmak için gemilerin suları yardığını, denizlerde devamlı dolaştıklarını görürsün. Umulur ki bütün bu nimetlere şükredersiniz.
1: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

0: O kah gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, kah geceyi kısaltarak gündüzü uzatır. Güneş ve ayı emri altında hizmete koşturan da odur. Bunlardan her biri belirlenmiş bir vadeye kadar akıp gider. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Hakimiyet O'nundur. Ey müşrikler! Sizin O'ndan başka yalvardığınız putlar ise bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.
1: اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا

Şayet siz onlara seslenirseniz, çağrınızı işitemezler. Eğer işitseler bile icabet edemez, size cevap veremezler. Kıyamet günü ise sizin kendilerini ibadette Allah'a ortak saymanızı reddedeceklerdir. Hiç kimse sana her şeyi bilen Allah'ın gerçekleri bildirmesi gibi haber veremez.

0: Ey insanlar! Siz hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her türlü övgülere ve hamdlere layık olan ise ancak Allah'tır.
1: اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ
0: O dilerse sizi ortadan kaldırır ve yerinize başka mahluklar yaratır. Bunu yapmak Allah'a zor değildir.

0: Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez. Eğer çok ağır bir yük altında ezilen biri, taşıma işinde başkasını yardıma çağırırsa, yükünden az bir kısmını bile taşımayı kabul etmez. İsterse yardıma çağırdığı onun yakın bir akrabası olsun. Sen ancak Rablerini görmedikleri halde onu tazim eden ve namazlarını hakkıyla ifa edenleri uyarırsın. Kim günahlarından temizlenir, arınırsa, kendi lehine olarak arınır. Hepinizin dönüşü Allah'adır.
1: وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرِ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورِ وَلَا الظِّلُمَاتُ

0: Görenle görmeyen âma bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık, gölgeyle sıcak, dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah, dilediği kimseye hakkı işittirir. Sen kabirde olanlara sesini elbette işittiremezsin.
1: İn ente illa nezir.
0: Sen sadece uyarıcı bir peygambersin.

Evet, biz seni gerçeğin ta kendisine malik olarak rahmetle müjdeleyen ve kâfirleri azapla uyaran bir elçi olarak gönderdik. Zaten uyaran bir peygamber gelmiş olmayan hiçbir millet yoktur.

0: Eğer seni yalancı sayarlarsa üzülme, bu yeni bir şey değil. Onlardan öncekiler de gerçeği yalan saymışlardı. Resulleri onlara parlak deliller, kitaplar ve özellikle aydınlatıcı bir kitapla gelmişlerdi. Ama nafile.
1: ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ
0: Sonra da beni inkar edenleri tutup cezaya çarptırdım. Benim reddedişim nasıl olurmuş, görsünler bakalım.

Görmez misin ki Allah gökten bir su indirir. Onunla rengarenk çeşitli meyveler yetiştiririz. Dağlardan da beyaz, kızıl, siyah ve türlü türlü renklerde yollar var etmişizdir.

insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde ancak alimler Allah'ı lazım geldiği tarzda tazim ederler. Muhakkak ki Allah aziz ve gafurdur. Mutlak galiptir, çok affedicidir.

Allah'ın kitabını okuyup ona uyanlar, namazı hakkıyla ifa edenler ve kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan gizli ve aşikar olarak hayır yolunda harcayanlar, ziyan ihtimali olmayan bir ticaret umarlar.

Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam tamına verecek, üstelik lütfundan onlara fazlasını da ihsan edecektir. Zira o gafurdur, şekürdür. Kusurları bağışlar, kulların amellerini ve şükürlerini kabul edip fazlasıyla karşılık verir.

İlahi kitaplar içinde sana vahyettiğimiz bu kitapta, daha önceki kitapları tasdik eden ve gerçeğin ta kendisi olan bir kitaptır. Allah, kullarının bütün yaptıklarından haberdar olup, onları görmektedir.

Sonra biz, kitabı seçtiğimiz kullarımıza miras verdik. Kullarımızdan kimi nefsine zulmeder, kimi mutedildir, orta yolu tutar. Kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte büyük lütuf budur.

Onların mükafatları Adn cennetleridir. Oraya girerler. Orada altın bilezikler, incilerle süslenirler. Elbiseleri de ipektendir.

0: yaşıyor?
1: Şöyle derler: hamdolsun bizden her türlü endişeyi gideren Allah'a. Gerçekten Rabbimiz gafurdur, şekürdür. Çok affedicidir, kullarının amellerini ve şükürlerini kabul edip mükafatlarını fazlasıyla verir.

0: Ondan.
1: Çünkü o, lütfu ile bizi devamlı kalınacak olan yerde yerleştirdi. Burada artık bize ne yorgunluk olacak, ne de usanç gelecek.

0: Kafirlere ise cehennem ateşi var. Ne ölüm hükmü verilir ki ölsünler, ne de ateşin azabı hafifletilir. Biz işte Allah'ı ve nimetlerini inkar eden her nankörü böyle cezalandırırız.
1: وَهُمْ يَصْرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرًا

Onlar orada imdat istemek için şöyle feryat ederler. Ey ulu Rabbimiz! Ne olur çıkar bizi buradan. Dünyaya geri gönder de daha önce yaptıklarımızdan başka güzel ve makbul işler yapalım. Allah onlara şöyle buyurur. Biz size düşünüp ibret alacak, gerçeği görecek kimsenin düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size peygamber de gelip uyardı. Öyleyse tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

Sizi dünyada halifeler, yani yöneticiler yapan O'dur. Kim inkar ederse, onun küfrü kendi aleyhinedir. Kâfirlerin inkârı, Rableri nezdinde kendilerine gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kâfirlerin inkârı, onların sadece zararlarını fazlalaştırır.

De ki, baksanıza Allah'tan başka yalvardığınız şu şeritlerinize, gösterin bakalım bana, dünyanın nerelerini yaratmışlar? Yoksa göklerin yaratılmasında mı Allah'a ortaklıkları var? Yoksa biz onlara bir kitap verdik de, onlar onun aydınlığında mı bulunuyorlar? Sözün doğrusu şu ki, zalimler birbirlerine sadece yalan, dolan ve aldanma vaat ederler.

0: Kendilerini uyaracak bir peygamber geldiği takdirde, milletler içinde, hidayette en ileri derecede yer alacaklarına dair var güçleriyle yemin ettiler. Ama kendilerine bir peygamber gelip uyarınca, bu onların sadece nefretlerini arttırdı.
1: İstikbaran fil ardı ve mekras seyyi ve la yahiqul mekrus

Sebebi ise dünyada sırf böbürlenip büyüklük taslamak ve bir de kötü bir tuzak kurmak istekleriydi. Halbuki kötü tuzak sadece hazırlayanın ayağına dolanır. Sadece onu perişan eder. Onlar daha öncekilerin uğradıkları feci akibetten başka bir şey mi bekliyorlar? Sen Allah'ın nizamında hiçbir tebdil, hiçbir değişiklik bulamazsın.''

Dünyada hiç dolaşıp da kendilerinden önce yaşamış ümmetlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar bunlardan daha güçlüydüler. Ne göklerde ve ne de yerde Allah'ı engelleyecek bir şey yoktur. Çünkü O alimdir, kadirdir. Her şeyi hakkıyla bilir ve her şeye gücü yeter.

0: Eğer Allah insanları işledikleri günahlar yüzünden cezalandıracak olsaydı, dünyada tek bir insan bile bırakmazdı. Ama Allah onların cezasını belirlenmiş bir vadeye kadar erteler. O vadeleri geldiği vakit hükmünü yerine getirip onları cezalandırır. Çünkü Allah kullarını tamamen görmektedir. Yasin Suresi. Mekke devrinin ortalarında inmiş olup 83 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ya

0: O aziz ve rahimden indirilen bir tenzil olup, ataları uyarılmamış haliyle kendileri de gaflette giden bir topluluğu uyarmak için gönderilmişsin.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Onların çoğunun hakkında ilahi hüküm hak olarak kesinleşti. Artık

Boyunlarına öyle boyunduruklar koyduk ki, onlar çenelerine dayanmaktadır. Boyunları yukarı, çeneleri kalkık, gözleri havada bir durumdadırlar.

0: hem önlerinden hem arkalarından bir set yaparak, öylesine çepeçevre sardık ki, artık hiç göremezler onlar.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Kendilerine müsavidir. Ha uyardın onları, ha uyarmadın. Artık iman etmezler onlar.
1: اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ
0: Sen ey Resulüm, şu kimseyi uyar. İrşada can kulağıyla tabi olur. Görmediği Rahman'a saygı duyup ondan çekinir. Müjdele onu, mağfiret onun, şerefli mükafat onun.

0: Ölüleri diriltecek biziz. Yaptıkları her şeyi ve bütün izlerini bir bir kaydeden biziz. Velhasıl her bir şeyi apaçık bir kitapta sayıp döken biziz.
1: اَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
0: Sen şimdi onlara bir misal getir. Malum şehir halkını. Hani onlara da elçiler gelmişti.

Evet, iki Resul gönderdik onlara. Yalancı dediler onlara. Bunun üzerine güçlendirdik onları bir üçüncü Resulle. Dediler hep birden, biz Allah'ın elçileriyiz size.

0: Ahali dedi ki, doğrusu Rahman'ın indirdiği bir şey yok. Siz de bizim gibi bir beşersiniz. Evet, evet, siz sadece yalancısınız.
1: قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ
0: Resuller dediler, elbette biliyor Rabbimiz. Size gönderilen elçileriz biz.
1: وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
0: Açıkça tebliğden başka bir şeyle yükümlü değiliz biz.

Ahali dedi ki, uğursuzsunuz siz. Şayet vazgeçmezseniz sizi taşlarız. Acı macı bir azap size dokundururuz.

Resuller cevap verdiler. Uğursuzluğunuz sizinle beraber. Çünkü siz imansızsınız. İrşad edildiniz diye mi böyle söylüyorsunuz? Haddi aşan toplumun tekisiniz siz.

0: Derken şehrin öte başından koşarak bir adam geldi ve onlara dedi ki, ne olur ey kavmim, gelin siz bu Resullere uyun.
1: اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ
0: Sizden bir ücret istemeyen, sizden hiç menfaat beklemeyen, dost doğru yolda yürüyen bu kimselere uyun.
1: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Hem ne olmuş ki bana, neden tapmayayım beni yaratana? Hem sizlerin de dönüşü olacak ona.

0: hiç ondan başka tanrı edinir miyim? Zira Rahman bana zarar vermek dilerse, onların şefaati fayda etmez, hem kurtaramazlar da.
1: İnni izen lefî zalâlin mubîn.
0: O durumda ben besbelli bir sapıklıkta olurum.
1: İnni âmentu bi rabbikum fesme'ûn.
0: Ama bakın, ben Rabbinize inanıyorum. Sizler de bunu işitmiş olun.
1: قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ.
0: Ona, buyur cennete gir denildi. O ise halkını hatırlayarak, ah halkım bir bilseydi dedi.
1: قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ.
0: Ah bir bilseler, Rabbimin beni affettiğini, beni ikramlara garg ettiğini.
2: Sadakallahu l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: براء بن العازب رضي الله عنهما روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Kudümün rahmeti zevk-ü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken maitin içre, İmam-ı Enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i ekmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envâ-i lezzete, İşin erbab-ı hacete atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah.
1: Kanaatü ehlil beyti aleyhimusselam, el fadaiyye, ehlul beyt, likulli beyt.
0: Özel efem.
2: Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
7: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
10: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamlar.

Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur.

0: Güzel FM. Makale arası, makale arası. Makale arası. Toplum ve inanç. Değişim ve dönüşüm her toplumda tarih boyunca ola gelmiştir. Bazen müsbet, bazen menfi olmuştur. Bazen asan olmuş, bazen sıkıntılı olmuştur. Kimi değişimler toplum tarafından kabul görmüş, benimsenmiş ve toplumun karakteri olmuştur. Kimi değişimler de topluma yabancı sayılmış ve toplum bu değişmeleri kabul etmemiş ama değişim daima ola gelmiştir. Donuk ve statikocu toplumlar tarih sahnesinden silinmiş, yerine yenileri gelmiştir. Bir toplumun değer yargıları Cihan Şumul ise o toplumun değişimi insanlık için hayırlara yol açmıştır. Dünyanın zulümata boğulduğu dönemlerde Allah tarafından gönderilen rasuller değişimin en bariz örnekleridir. Statikocu olanlar gelen yeni risalete karşı direnenlerdir. Firavun, Nemrut, Ebu Cehiller, Ebu Aba izini tahlil etmeden takip edenler mevcut durumu muhafaza ediciliğin bariz örnekleridir. Sabitesi olmayan toplumların değişimi savrulma ve başkalaşma olarak karşımıza çıkar. Bu coğrafyanın sabitesi derin ve esaslıdır. Bu derin sabite İslam, inanç ve ahlakıdır. İslam'ın kabulünden sonra Müslüman halkların temel anlayışı İslam, inanç ve ahlakı ola gelmiştir. Din toplumun iliklerine kadar işlemiş ve toplumun ruhu toplumu ayakta tutan yegane varlığı olmuştur. Dünya siyaset sahnesine bu İslami kimlikle çıkmış ve öylece yerini belirlemiştir. İslam'ın inanç, ahlak ve toplumsal yapısı tarih boyunca dünyaya Müslüman halklar tarafından örneklik olarak sunulmuş. Bugün Arap, Türk, Kürt, Arnavut, Fars, Peştun, Özbek, Türkmen gibi vesaire kavimler kendilerini bu kimlikle tanımlıyorlar. Türkiye toplumu bu kimlikten asla rahatsız değildir. Tarihinden ve geçmişinden asla hicap duymaz. Bunun için dünyada öyle tanınmaktan ve İslam'ın varisi olmaktan haz duyar ve bununla kendini ayni sayar. İslam'ın dışında kimlik arayışlarını sapma ve inhiraf olarak kabul eder. İslam'ın üst kimlik olmasından rahatsızlık duyanlar elit tabaka ve dünyaya karşı kendini korumaktan aciz devlet ricalidir. Başkalarına yaslanarak hayatını sürdüren sığınmacı ve mandacı takımıdır. Toplumun din algısı sahih midir? Doğrusu bu ayrı bir konudur. Değişen dünya şartlarına uyumadığıyla dini tebdil ve tahhir etme gayretleri vardır. Bu hususta yine başkalaşıma uğrayan toplum değil, toplumu etkileme mevkiinde olanlardır. Tebdil ve tehyire karşı direnenler yine toplumun kendisidir. Tüm bu batılılaşmaya karşı direnen halktır. Cumhuriyetin ilanında en büyük bedeli gelenekçiler ödemişlerdir. Önder olanlar daima mazeretler üretmiş ve sıvışmışlardır. Genel itibariyle bid'at ve hurafelerle mücadelede çok dik duranlar siyasi erk karşısında süklüm püklüm olmuşlardır. Bugün inancını ciddiye almayanlar toplumun geneli değil yol göstericilerdir. Yol göstericiler daima mazeretlere sığınmayı bilirler. Din hayattır. Düsturu esas alınırsa ki öyledir, dini yaşayışa önem verenler ile dini yaşayışı hafife alanları tefrik etmeliyiz. Bu sahici bir kıstastır. Osmanlı'nın tarih sahnesinden silinmesiyle din yürürlükten kalktı. Bu kalkış dinin anlaşılmasında da menfi etki yaptı. Din ticari hayattan, sosyal hayattan, idari hayattan uzaklaştırıldı. Bu uzaklaştırış dinin bütün olarak anlaşılmasına engel oldu. Yani dinin ceza hükümleri, uluslararası hukuk anlayışı, evrensel insani değerleri, insan yetiştirme gayesi ve metodu, insanlık için gelecekte neler vaat ettiği, adalet anlayışı. Bunlar gibi vesaire çoğaltmak mümkün. Genel kitle tarafından anlaşılamaz oldu. Çünkü yürürlükte değildi. Hayatın kendisi olan din hayattan koparılınca birer ihtisas konusu olarak kaldı dinin bu yönleri. geri ibadet ve kısmi muamelat kaldı. O da bütününden kopuk bir anlayış. Bütünden koparılan ibadetin de ne kadar ibadet olabileceği malumunuzdur. Din kendi sosyal ve fıtri ortamından azade olarak kaldı. Bu da dinin aslının kitaplarda kaldığı kısmi ahlakın ve ibadetlerin hayatın içinde olduğu sonucunu doğurdu. Kitabi din ile hayat dini birbirinden ayrıştı ve laiklik denen acube ortaya çıktı. Laikliği sadece din-devlet ayrımı olarak anlamak eksiklik olur. Laiklik bir nevi zihin parçalanması demektir. İnsanları münafıklığa itmektedir. Çünkü Allah'ın indirdiği din ile yukarıda izah etmeye çabalanan din arasında farklılıklar var. Ve bu farklılıkları uzlaştırma çabası ve gayreti içinde olmakla ancak erke ulaşılabilir ve entelektüel olabilirsiniz. Anlayışı yaygınlaştı. Buradan bakılınca halk kendine ait olan kısmını yaşıyor. Burada kırılma yok. Kırılma siyasi havas ve entelektüel camiada var. Halk kelime-i şehadet getiriyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, zekat veriyor, dahası sadaka veriyor. Depremzedelere yardım ediyor. Darda kalan Müslümanlara her türlü yardım yapılıyor. Gerektiğinde sıcak gelişmelerin olduğu yerlere gidip fedai can dayatıyor. Burada bir kırılma yok. Fedakarlıkta ve yaşayışta kırılma önderlikte var. Umudum odur ki halk dinin kitabi olanı ile hayatı birleştirir ve dünya siyaset sahnesine İslam'ın adaletini tekrar geri getirir. Toplum ve inanç. Kazım Sağlam.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. Gerçeğin yolunda yürümeyenler daima

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57. Ümraniye.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
17: Özel FM.
18: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
19: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
20: بسم الله.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Ey Resul, yanımızda olamasan da bıraktığın bu davada yolunun yolcusu olduk. Her ne kadar zaman zaman bin bir acı yüreğimizde fırtınalar koparsa da ve zaman zaman ağlasak da yine de yılmadık, yıkılmadık elhamdülillah. Hedefine ulaşana kadar bu dava, yılmak yok, yıkılmak yok elhamdülillah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
7: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
0: Reklamları dinlediniz. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Şehitlik ve ona dair ahkam. Şehit kelimesinin sözlük anlamı hakkında şunlar kaydedilmiştir. Şehit, şahit olan, tanıklık eden, kesin bir haberi veren, hazır olan gibi anlamlara gelir. Şehit kelimesi lügatta bu manada kullanılır. Şeriatta ise Allah yolunda öldürülen kimseye şehit denir. Allah yolunda öldürülenlere bu ismin verilmesinin nedenini inşallah Şehit Abdullah Azzam Rahmetullahi Aleyh Cihat Adabı ve Ahkamı adlı eserinde şöyle nakleder. Şehit diye isimlendirilmesinin sebebi. Ulema şehit olarak isimlendirilmenin sebebi hakkında ihtilaf etmiştir. Bu konuda El-Ezheri şöyle demiştir. Çünkü Allah ve Resulü o kimsenin cennette olduğuna şahit olurlar. Nadir bin Şümeyl ise şöyle demiştir. Yaşayan şehit bu böyle isimlendirilmiştir. Çünkü onlar Rableri katında diridirler. Denilmiştir ki rahmet melekleri onun cennete gideceğini görür ve ruhunu kabzeder. Bir başka kabilde ise şöyle zikredilmiştir. Çünkü o kıyamet gününde geçmiş ümmetleri müşahede eden kimselerdendir. Bu sözleri El-Ezheri zikretmiştir. İmam Nevevi ise şu sözleri rivayet eder. 1. Çünkü onun lehinde imanlı olduğuna ve açıkça halini sona erdirdiğine şahitlik edilir. Çünkü onun ölümüne kendi kanı şahit olur. 2. Çünkü onun ölümüne kendi kanı şahit olur. O kıyamet günü yarasından kan aktığı halde dirilir. 3. Çünkü onun ruhu Darusselam'ı görür. Başkalarının ruhları ise kıyamet günü dışında kesinlikle Darusselam'ı göremez. Ulemamız şehidin tarifinde değişik görüşlerde bulunmuşlardır. Hanefiler ve Şafiler şehidi 3 kısma ayırmışlardır. A. Kamil şehit veya hem dünya hem ahiret şehidi, B. Dünya şehidi, C. Ahiret şehidi. Diğer imamlarımız böyle bir tasnif yapmamışlardır. 4 mezhebe göre İslam fıkhı adlı eserde mezheplerin görüşleri şöyle aktarılmıştır. Hanefilere göre şehit ister savaşta, ister bir azgın ve darul harbe mensup bir harbi, isterse bir hırsız veya yol kesici tarafından dolaylı bir sebeple de olsa haksız yere zulmen öldürülen kimsedir. Şehitler 3 kısma ayrılır. Kamil şehit, bu hem dünya hem de ahiret şehididir. Kamil şehit olmak için 6 şartın gerçekleşmesi icap eder. A. Akıl, B. Bulu, C. İslam, D. Büyük hadesten, hayız ve nifastan temiz olma, E. Yaralandıktan hemen sonra ölme, öyle ki yaralandıktan sonra bir şey yememiş, içmemiş, uyumamış, tedavi görmemiş, yaralandığı yerden sağ olarak evine veya çadırına nakledilmemiş olmalı ve üzerinden bir namaz vakti geçmemiş bulunmalıdır. F. Öldürülmesi nedeniyle katile kısas vacip olmalıdır. Sulh ve benzeri arızi bir sebeple kısas hükmü kalkarsa da bu şarta halel gelmiş olmaz. Hataen öldürme gibi öldürülmesi nedeniyle mali bir cezalandırma vuku bulan kişi kamil şehit olmaz. Canını, malını, Müslümanları ve Müslümanların kefaleti altında bulunan zımmileri müdafaa uğruna ölen kişilerde kesici bir aletle öldürülmüş olma şartıyla kamil şehit statüsüne tabi olurlar. Bu gruptaki şehitler üzerlerine kendi kanları dışında bir necaset bulaşmadıkça yıkanmazlar. Kefen olmaya elverişli olmayan kürk, şilte, talike, mest, silah ve zırh gibi eşyaları üzerlerinden çıkarıldıktan sonra geri kalan elbiseleriyle birlikte defnedilirler. Şalvar veya pantolonları çıkarılmaz. Başka giyecekleri olmadığı takdirde kürk ve şiltesi de üzerinden çıkarılmaz. Eğer sünnet miktarından azsa kefenine ilave yapılır. Eğer fazla olursa eksiltilir. Üzerlerine cenaze namazı kılınır, kanlı elbiseleriyle defnedilirler. Sadece ahiret şehidi. Zulmen öldürülmekle beraber, yukarıda sayılan 6 şarttan birini taşımayan şehit, sadece ahiret şehididir. Mesela zulmen de olsa şehit olan kimse, hayızlı ve nifaslıysa ya da yaralandıktan hemen sonra ölmemişse ya da vurulan çocuk veya deli ise ya da öldürülmesi bir hata nedeniyle olup mali cezayı gerekli kılan kimse ise sadece ahiret şehididir. Bunlar kıyamet gününde şehitlere verileceği vaat edilen mükafata nail olacaklardır. Yıkanıp kefenlenmeleri ve diğer ölüler gibi üzerlerine namaz kılınması vacip olur. Boğularak, yanarak, duvar altında kalarak vebaya, karında su birikmesine, ishale, zatül cembe, vereme, saraya, hummaya yakalanarak ölenler, nifas halindeyken, gurbetteyken, ilim talep ederken ölenler, akrep sokması nedeniyle ölenler ve cuma gecesi ölenler ahiret şehididirler. Bunlar her ne kadar ahirette şehit sevabına nail olacaklarsa da yıkanır, kefenlenir ve üzerlerine namaz kılınır. Sadece dünya şehidi. Müslümanlar safında savaşırken öldürülen münafıklar gibi. Bunlar yıkanmaz ve kendi elbiseleriyle birlikte defnedilirler. Zahire göre hareket ederek üzerlerine namaz kılınır. Hanbelilere göre şehit kadın olsun, erkek olsun, ganimet malını gizlemiş olsa da, mükellef olmasa da kafirlerle savaşılırken ölen kimsedir. Böyle birini yıkamak ve üzerine namaz kılmak haramdır. Şehit düşerken üzerinde bulunan elbisesiyle birlikte defnedilir. Ancak şehit düşmeden önce İslam olma guslü dışında kendisine başka bir gusül vacip olmuşsa, yıkanıp kefene sarılması ve üzerine namaz kılınması vacip olur. Yine aynı şekilde üzerine kendi kanı dışında başka bir necaset bulaşmışsa, yine yıkanıp kefenlenmesi ve üzerine namaz kılınması vacip olur. Bu durumda üzerindeki silah ve deri giysileri çıkarılır. Öldürüldüğü esnada giymiş olduğu elbiselerden ne bir eksiltme yapılmalı ne de bunlara bir giysi eklenmelidir. Eğer bunlar üzerinden çıkarılacak olursa başka bir şeyle kefenlenmesi vacip olur. Irzını ve malını koruma yolunda ve benzeri sebeplerle zulmen öldürülen kimseler de bu şehitler gibidirler. Yıkanmaz, kefenlenmez ve üzerlerine namaz kılınmaz. Elbiseleriyle birlikte defnedilirler. Savaştayken düşmanın etkisi olmaksızın binmiş olduğu binekten veya yüksekçe bir dağın tepesinden düşen, bu sebeple ölen veya attığı okun tekrar geri dönüp kendisine isabet etmesiyle ölen, savaştan sonra ölü olarak bulunan, yaralandıktan sonra bulunduğu yerden taşınan, bir şeyler yiyip içen, yaralanmasıyla ölmesi arasında örfe göre uzun bir fasıla geçen kişilerin diğer şehitler gibi yıkanıp kefenlenmeleri ve üzerlerine namaz kılınmaları vacip olur. Bunlar her ne kadar ahirette şehit sevabına nail olacaklarsa da sadece ahiret şehididirler. Anılan sıfatları taşımadıkları için hem dünya hem de ahiret şehidi değildirler. Sahih haberler bunların kıyamet gününde şehit muamelesi göreceklerine delalet etmektedir. Veba, karın ağrısı, boğulma, şiddetli öksürük dolayısıyla nefes alamamak, yangında yanma, bina yıkıntıları altında kalma, zatül cemp, verem, amurtları boyun gerisine götürecek kadar yüz şişkinliği hastalığı, dağ tepesinden düşme, Allah yolunda hac ibadeti esnasında ilim tahsil ederken ölenler de bu gruptaki şehitlerdendir. Dürüst bir niyetle Allah yolunda savaşmak üzere evinden çıkıp da kafirlerin fiiliyle olmaksızın ölen kimselerle sınırda nöbet tutanlar, yeryüzünde Allah'ın emirlerini ki bunlar alimlerdir, dinini, namusunu, malını veya canını savunma uğrunda ölen, canavarlar tarafından parçalanan insanlar da bu tür şehitlerden sayılmaktadır. Malikilere göre şehit, Darül Harp'ten olan bir kafirin öldürdüğü Müslümanlarla kafirler arasında meydana gelen savaşta ölen kimselerdir. Bu savaş Darül Harp'te de olsa, Darül İslam'da da olsa hüküm aynıdır. Anılan bu şehidi yıkamak ve üzerine namaz kılmak haramdır. Bu kişi kafirler tarafından dalgın veya uykuda olma gibi sebepten ötürü savaşmaksızın dahi öldürülecek olursa yine şehit sayılır. Müslüman biri tarafından kafir sanılarak öldürülmüş olan veya atların ayakları altında ezilerek attığı okun geri dönüp kendisine isabet etmesiyle kuyuya düşerek yüksekçe bir dağın tepesinden düşerek ölen kimse yine şehit sayılır. Cünüp olsunlar, olmasınlar, böylelerini yıkamak ve üzerlerine namaz kılmak haramdır. Tabi savaş alanında sağ olarak kaldırılmış olurlarsa. Sağ olarak kaldırıldıkları takdirde yıkanıp üzerlerine namaz kılınır. Yine bunlar savaş alanında sağ ve fakat koma halinde kaldırılırsa yıkanmaz ve üzerlerine namaz kılınmaz. Çünkü komadakiler de ölüler gibidirler. Şehidin öldürüldüğü zaman üzerinde olan elbise ile eğer bu mübah bir elbise ise defnedilmesi vaciptir. Bu elbise bedenin tümünü kapatıyorsa üzerine bir şey ilave edilmemesi gerekir. Bedeninin tamamını kaplamadığı takdirde bedenini kapatacak kadar ilave yapılır. Mesleri, takkesi ve değeri çok fazla değilse bel kuşağı, kaşının değeri çok yüksek değilse gümüş yüzüğü çıkarılmaz. Kılıç ve zırh gibi savaş aletleri üzerinden alınır. Bahse konu bu şehit hem dünya hem ahiret şehididir ki bu ilahi kelimetullah uğruna savaşan ve bu yolda ölen kimsedir. Sadece dünya şehidine gelince bu ganimet elde etmek amacıyla savaşan ve bu yolda ölen kimsedir. Sadece ahiret şehidi ise karın ağrısı illetinden, boğulmaktan ve benzeri sebeplerden dolayı ölen kimsedir. Harbilerle yapılan savaş dışında ve harbilerden, başkaları tarafından zulmen öldürülen kimseler, yıkama ve kalan işlemlerde diğer ölüler statüsüne tabi olurlar. Dolayısıyla yıkanıp kefenlenmeleri ve üzerine namaz kılınması vacip olur. Öldürülürken üzerlerinde bulunan elbiseleriyle beraber gömülmeleri gerekmez. Anılan ahiret şehitleri şer'an bildirilen sevap ve mükafatları inşallah ahirette elde edeceklerdir. Dünya şehidine gelince, her ne kadar bu dünyada şehit muamelesi görmüşse de ahirette hiçbir mükafata nail olmayacaktır. Şafiler şehitleri üç kısma ayırmışlardır. 1. Dünya ve ahiret şehidi. Bu ganimetten mal gizlemeyerek, riyakarlık yapmayarak Allah'ın dinini yüceltmek maksadıyla kafirlerle savaşan ve şehit düşen kimsedir. 2. Sadece dünya şehidi. Bu Allah'ın dini yüceltmek amacıyla beraber ganimet için savaşan ve riyakarlık yaparak ya da paylaşmadan önce ganimetten mal saklayarak savaşan ve bu yolda ölen kimsedir. 3. Sadece ahiret şehidi. Bu, enkaz altında kalarak, boğularak ve zulmen öldürülme gibi buna benzer sebeplerden ötürü şehit olan kimsedir. İlk iki gruptaki şehitlerin kendilerine küçük ya da büyük hades hali olsa bile yıkanmaları ve üzerlerine namaz kılınması haramdır. Bunlar bir kafirin veya hata sonucu başka bir Müslümanın silahıyla ya da attığı silahın geri dönüp kendisine isabet etmesiyle de ölse, bineğinden düşmekle, hayvanların ayakları altında ezilmekle de ölse aynı hükme tabidir. Yine bu kişinin derhal ölmesiyle yaralandıktan sonra sağ kalıp ölmesi arasında bir fark yoktur. Yalnız bunun savaş bitiminden önce ölmüş olması gerekir. Ya da savaş bitiminden sonra ölmesine rağmen kendisinde kesilmiş bir hayvanın çırpınışını andıran hareketlerden başka hareketlerin görülmemesi ve hayat halinde bir istikrar bulunmaması şarttır. Böylelerinin kefenlenmeleri sünnettir. Elbisesi vücudunu kapatmıyorsa kapatacak kadar ilave edilir. Zırh ve silah gibi savaş aletlerinin mest ve kürkünün üzerinden çıkarılması menduptur. Sadece ahiret şehitlerine dünyada diğer ölüler gibi muamele edilir. Yıkanır, kefenlenir ve üzerlerine namaz kılınır. Diğer ölüler için yapılması gereken her şey bunlar için de yapılır. Yıkanılması haram olan şehitlerin bedeninde şehadet kanı dışında necasetli şeyler varsa, beraberlerinde de şehadet kanı giderilecek de olsa yine bu necasetleri gidermek vacip olur. Şehit ve mürtes arasındaki fark nedir? Mürtes kelimesi Rast kelimesinin eskimesi, çürümesi manasına gelen kelimeden türetilmiş bir kelimedir. Urtüsü fuenut demek, filan yaralı ölmemişken harpten dışarı kaldırıldı ve sonra öldü manasına gelir. El murtesu kelimesi, harp alanında yaralanmış kimse manasına gelir. Şehit Abdullah Azzam, Cihat Adabı ve Ahkamı adlı kitabında Mürtes Kimdir başlığı altında şunları söylüyor. Fukahanın çoğunun görüşü şu beyan etrafındadır. Savaş alanından yaralı olarak taşınan, yemek yemek, vasiyet yazmak gibi yaşayanların yaptığı bir şeyi yapan ya da aklı başındayken üzerinden bir namaz vaktine ulaşıp edasına gücü yeten kişidir. Fakat bunları savaş devam ederken, savaş alanındayken yaparsa o zaman mürtes değildir. Menfuzul mukatil, ağır öldürücü yarası olup iyileşmesinden ümit edilmeyene gelince, yese de vaziyette bulunsa da şehit uygulaması yapılır. Günlerce de kalsa baygın olarak getirilene

şart bir arada bulunmazsa ona şehit muamelesi yapılır. Hanefilerden İbni Abidin haşiyesinde şöyle demiştir. Mürtes yaralanıp sonradan ölendir. Yiyip içen, uyuyan, az dahi olsa tedavi olan, çadıra giren, aklı başındayken üzerinden bir namaz vakti geçip edasına gücü yeten, savaş alanından aklı başındayken taşınan, ister canlı ulaştırılsın, isterse ölü olarak ikisi de birdir. Hayvanların kendisini ezmesi korkusundan dünya işleriyle ilgili bir şey söylemek için değil de bulunduğu yerden kalkıp da başka bir yere gitse de aynı hüküm geçerlidir. İmam Muhammed'e göre ahiret işleriyle ilgili mürtes olmaz. Sahih olan da budur. Çünkü o şehit olan ölülerin hükmündedir. Satmak, satın almak ve çokça konuşmak da aynı şekildedir. Yoksa mürtes olmaz. Bütün bunlar savaş bittikten sonradır. Eğer savaş anında olursa yukarıda söylenenlerden birisiyle mürtes olmaz. Dusuki'nin Şerhi Haşiyesinde Malikilerin şöyle dediği zikredilmiştir. Mürtes, mamurun, yemeyen, içmeyen, ölünceye kadar konuşmayan dışında savaş alanından diri kaldırılan kimsedir. Ulemanın beyan ettiği kamil şehit, dünya şehidi ve ahiret şehidi kavramlarına kısaca değinelim. Kamil şehit veya gerçek şehit, Allah Celle Celaluhu kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili olarak şu sözler geçmektedir. Ey iman edenler! Sizi çok acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman ederseniz, mallarınızla, canlarınızla Allah'ın yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. Günahlarınızı da mağfiret eder ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki çok hoş meskenlere koyar. İşte bu çok büyük kurtuluştur. Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını onlara cenneti verme karşılığında satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşır, öldürür ve öldürülürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yerine getirmeyi taahhüt ettiği hak bir vaattir. Allah'tan daha çok ahdini kim yerine getirebilir ki? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişe sevinin. En büyük kurtuluş işte budur. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyiniz. Aksine onlar diridirler. Fakat siz onu anlayamazsınız. Bu üç ayette dikkati çeken ifade Allah yolu ifadesidir. Allah yolunun ne olduğunu açıklayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeyi en iyi şekilde anlamamızı sağlıyor. Bu konudaki hadis şöyledir. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir kimse geldi de bir kısım kimseler ganimet malı için muharebe eder. Bir kısım kimseler de insanlar arasında adının söylenip övülmesi için muharebe eder. Bir kısım insanlar da yiğitlikteki mevki derecesi görülsün diye cihad eder. Şu halde Allah yolunda cihad eden kimdir diye sordu. Peygamber, her kim Allah'ın kelimesi en yüksek olsun diye mukatele ederse onunkisi Allah yolundadır buyurdu. Konuyla ilgili olarak Yusuf Kerimoğlu Allah'ın selameti üzerine olsun, Allah sırat-ı müstakim üzere ayağını sabit kılsın, Emanet ve Ehliyet adlı İslam İlmihali kitabında şunları söylemektedir. Bir kimsenin şehit olabilmesi için aranan ilk şart mümin olmasıdır. İkinci şart akıl bali olmasıdır. Üçüncü şart zulmen öldürülmesidir. Bu üç şartta ittifak vardır. Temiz olması meselesine gelince, cünüp olan erkek veya hayızlı ve nifaslı olan kadın şehit olursa yıkanır mı meselesinde ihtilaf vardır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin kavline göre yıkanması icap eder. İmameyn'in içtihadı ise cünüplük sebebiyle vacip olan gusül şehadetle birlikte düşer. Sahih olan rivayete göre Hazreti Hanzala radıyallahu anh şehit olduğu zaman melekler onu yıkamışlardır. Burada

zulmen öldürme kavramı üzerinde duralım. Hadlerin tatbiki veya kısas sebebiyle öldürülenler, adaletin gereği olarak öldürülmüştür. Zira adalet, Allah-u Teala'nın indirdiği hükümlere göre amel etmektir. Zıttıysa zulümdür. Tağuti güçlerin heva ve heveslerinden kaynaklanan kanunları gereğince öldürülen her mümin, zulmen öldürüldüğü için şehit hükmündedir. Burada mümin kaydını hassaten zikrediyoruz. Zira Allah-u Teala'nın indirdiği hükümleri tasdik etmeyen ve hatta şeriata karşı savaş açan kimseler, herhangi bir sebeple öldürüldüğü zaman şehit olmazlar. Maalesef günümüzde İslam'a düşmanlıklarıyla maruf olan ideolojiler, şehit kavramını yozlaştırabilme gayretindedirler. Mahiyeti küfür olan ideolojilere itikad eden kimseler, kendi ölülerine başka bir isim bulamadıkları için şehit demekten çekinmiyorlar. Onların hiçbirisi şehit değildir. Tağuti güçlerin birbirleriyle mücadelelerinde veya savaşlarında ölen hiç kimse şehit değildir. Tağuti güçlerin emriyle savaşan kimseler de velev ki Müslüman dahi olsalar şehit olmazlar. Zira şehadet mertebesi Allah-u Teala'nın kendi rızası için savaşanlara ihsan buyurduğu bir nimettir. Ne mutlu şehadet nimetine talip olanlara. Bu sözlerin hatırlattığı şey, bir devleti İslam'a veya bir orduyu İslam'a nispet etmek için devletin anayasa olarak İslam hukukunu kabul edip uygulaması esastır. İşte böyle bir devlet içerisinde Allah'ın adı, yani Allah'tan başka ilah, kanun koyucu ve yaratıcı yoktur sözü yücelsin, yeryüzüne hakim olsun diye yapılan cihat da ölen kamil anlamıyla şehittir. Yoksa halkında göstermelik olarak İslam'ın adından başka bir şey kalmamış, laik demokratik, komünist, faşist ve benzeri izmlerle yönetilen devletlerin ordularında ölenler değil. Asıl itibariyle eğer İslam'ın şehitlik kavramını kullanıyorlarsa kendi anayasalarına göre yargılanmalıdırlar. Çünkü anayasayı İslami düzenle değiştirme cürmünü işlemişlerdir. Ama bu kadar mert düşman nerede? İşte gerçek manada Allah'ın adının yüceltilmesi için cihad eden bir Müslüman, mümin, bu savaşta ölürse inşallah şehit olur. Böyle bir kişi yıkanır mı? Cenaze namazı kılınır mı? Bunu bir başlık altında inceleyelim. Şehit yıkanır mı ve cenaze namazı kılınır mı? Şehitlerin yıkanmasıyla ilgili olarak iki görüş mevcuttur. Bunlardan biri şehitlerin yıkanabileceği, ikincisi ise yıkanmayacağıdır. İmam-ı Azam Said bin el-Müseyyeb ve el-Hasan rahmetullahi aleyh şehitlerin yıkanacağını söylemişlerdir. Yalnız İmam-ı Azam şehit eğer cünüp veya hayızlıysa yıkanacağını söylemiştir. Said el-Müseyyeb ve el-Hasan ise kayıtsız olarak her şehidin yıkanabileceğini söylemişlerdir. Cumhur ulema İmam Yusuf, Muhammed, Şafi, Malik, Ahmet, İshak, Evzai, Davud bin Ali ise şehitlerin yıkanmayacağını söylemişlerdir. Bu konuda İmam Azam'ın delili cünüp olarak Uhud Savaşı'na katılmış ve şehit edilmiş Hanzala radıyallahu anh meselesidir. İmam-ı Azam burada Hanzala radıyallahu anh'ı yıkayanın melekler olduğuna değil, yıkama fiiline dikkat çekerek içtihatta bulunmuştur. Diğer ulema ise bunun ona has bir ikram olduğunu, yıkanması gerekseydi insanların bunu yapması gerektiğini söyleyerek cevap vermişlerdir. Cumhur ulema şehitlerin yıkanmayacağına ve cenaze namazlarının kılınmayacağına dair görüşlerini Cabir radıyallahu anh'ın Uhud savaşında şehit olan babasının durumunu anlattığı hadisteki şu şehitlerin kendi kanları içinde yıkanmadıkları ve üzerlerine namaz kılınmadığı halde gömülmelerini emretti lafızdan hüküm çıkarmışlardır. Şehit yıkanmaz ve cenaze namazı kılınmaz demişlerdir. İmam Şafii el-Um'da konuyla ilgili olarak şunları söylemektedir. Tevatür sayılacak sağlamlıkta rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud şehitlerinin cenaze namazını kılmadığı ve onları yaralarıyla birlikte defnedin dediği belirtilmiştir. Biri dese ki cenazeleri yıkanır ama namazları kılınmaz,
ona karşılık sunulacak şudur. Bu sözünle sen hadisin bir kısmını terk ediyor, bir kısmını alıyorsun. Hanefi ulemamızın bu hadisin açıklayıcı konumunda olan hadislerle istidlal ederek şehitler için cenaze namazı kılınacağını söylemişlerdir. Ebu Malik el-Gıffari'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud şehitleri üzerine cenaze namazı kıldığına dair mürsel hadisi Şeddat bin el-Hat radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bir bedevinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman ettikten sonra boynundan vurularak şehit olmasının ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu kendi cübbesiyle kefenleyip üzerine cenaze namazını kılmasını delil getirerek şehitler üzerine cenaze namazı kılınabileceğini söylemişlerdir. Yeri gelmişken vurgulayalım ki dünyanın herhangi bir yerinde şehit olmuş bir Müslümanın gıyabi cenaze namazını kılma meselesi İslam alimlerinin onaylamadığı bir meseledir. Yalnız aksiyonu seven heyecanlı Müslüman gençlerin kendilerince oluşturdukları batıl bir fetvadır. Bu da cahil bıraktırılmış işgal altındaki İslam topraklarında yaşayan Müslümanların başına hakim olan kuvvetin, otoritenin açtığı bir beladır. Allah bizleri bilen ve gereğince amel edenlerden eylesin. Amin. Dünya şehidi. Görünüşte Allah için savaşan Müslümanlar ve münafıklar da bu tarifin içindedirler. Münafıklar, ameli ve itikadi diye iki ayrı babda incelendiğinden, itikadi münafık cihatta da ölse kalbindeki inanç bozukluğundan dolayı bütün amellerini yok etmiştir. Diğer münafık çeşidi de amellerinde onlarda bulunan özellikler üzerinde taşıyan birileridir. Onlar da amellerini darmadağın etmişlerdir. Müslüman olsa bile kişinin niyetinin halis olmaması da onun şehitliğinin ahiret bazında düşmesine ama zahire göre hükmeden Müslümanlarca Allah yolunda cihatta öldürüldüğünden şehit diye anılır olmasıdır. Bu konuda Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen hadisin konuyla ilgili bölümünü aktaralım. Süleyman bin Yesar'dan rivayet etti. Şöyle demiş. Halk Ebu Hureyre'nin yanından dağıldılar. Bunun üzerine Şamlıların natili ona şunu söyledi. Ya şeyh, bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğin bir hadis söyle. Ebu Hureyre, peki dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Kıyamet gününde insanların üzerine ilk hüküm verilecek olanı şehit edilen bir adamdır. Bu adam getirilerek ona Allah'ın nimetlerini tarif edecek, o da onları tanıyacaktır. Bu nimetler hakkında ne yaptın diye soracak, şehit, senin uğrunda çarpıştım, nihayet şehit edildim diyecektir. Allah Teala, yalan söyledin, lakin sen cesur denilmek için çarpıştın, gerçekten denildi de buyuracak. Sonra onun hakkında emir verecek ve yüzüstü sürüklenecek. Nihayet cehenneme atılacaktır. Ahiret şehidi. Bunlar dünyalık bazda normal bir Müslümanın ölüsüne yapılan muameleyle yıkanır. Cenaze namazı kılınır ve defnedilir. Yalnız ahiret cihetiyle bir şehit gibi muamele görürler. Allah Celle Celaluhu'nun onları imtihan ettiği olayın ağırlığının bir karşılığı olarak yine Allah Celle Celaluhu'nun kuluna verdiği bir karşılıktır. Ahiret şehidi sayılan kişileri burada yalnız isim olarak saymakla yetineceğiz. Çünkü bu başlı başına bir dergi yazısıdır ki, önceki yazılarımızdan birinde bu konuyu ulaşabildiğimiz diğer kaynaklar çerçevesinde incelemiştik. Ahiret şehitlerini saymadan evvel, onların ahiret boyutuyla şehit gibi muamele gördüklerine dair hadisi zikredelim. Ata babasından, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Kim bir hastalıktan ölürse şehittir. Kabir azabından korunur. Gıdası üzerine sürdüğü kokusuyla onun rızkı cennettendir. Hadislerde şehitlik sayılan olaylar şunlardır. Taun, salgın hastalık, karın ağrısı hastalığı, suda boğulmak, yıkık altında kalıp ölmek,
lohusayken bir mümine kadının ölmesi, hamileyken karnındaki çocuğuyla beraber bir mümine kadının ölmesi, malını muhafaza ederken öldürülen, ailesini korurken öldürülen, canını korurken öldürülen, zulme uğrayarak öldürülen, gurbette ölen, halis niyetle şehadeti isteyip yatağında ölen, Allah yolunda cihatta nöbet tutarken ölen, İslam devletinin askeri Allah yolunda cihad ederken kişinin atından, devesinden düşerek ölmesi veya zehirli bir hayvan tarafından ısırılarak zehirlenmeden dolayı ölen, vahşi hayvanlar tarafından parçalanarak ölen, zalim sultana hakkı haykıran ve bundan dolayı öldürülen, ilim talep ederken bu yolda ölen, yatarken Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği duayı okuyarak yatıp o uykusundan uyanmayıp ölen, denizde boğularak ölen, iman edip namazlarını kılan, orucunu tutan, Ramazan kıyamını yerine getiren ve zekatını veren, bunlar şehitlerden sayılırlar. En son olarak şu hadisi verip bu konuyu kapatalım. Makil bin Yesar radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim sabah olduğu zaman "Eûzu billâhi s-semî'il alîm mineşşeytânirracîm" der ve Haşr suresinin sonundan 3 ayet okursa Allah ona 70 bin melek koşar. Ona akşam oluncaya kadar dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün ölürse şehit olarak ölür. Akşam olduğu zaman onu söyleyen de aynı derecededir. Şehit olarak ölen biri dahi olsa, ölen bir kişi bir daha dünyaya gelemez. Bu konuda insanlar arasında İslam'dan kaynaklanmayan bir inanış vardır. O da şehitlerin dünyaya geri dönüp özellikle savaştıkları söylencesidir. Bu sahih olarak gelen naslara aykırıdır. Bu konuda yalnızca şu hadisi zikretmek yeterli olacaktır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve "Ya Cabir" buyurdu. "Neden seni kırgın görüyorum?" Bunun üzerine "Ya Resulallah, babam şehit düştü ve geride iyal ve borç bıraktı" dedim. Resul-i Ekrem "Babanın Allah tarafından nasıl karşılandığını sana müjdeleyeyim mi?" buyurdu. "Evet ya Resulallah" dedim. Buyurdu ki "Allah bir kimseyle ancak perde arkasından konuşmuştur. Fakat babanı diriltmiş ve onunla yüz yüze, perdesiz, elçisiz konuşarak dile benden, sana dilediğini vereyim" buyurmuştur. O da "Ya Rabbi" dedi. "Beni diriltirsin ve senin uğrunda ikinci kez öldürülürüm." Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. "Ne var ki onların tekrar dünya hayatına dönmeyeceklerine dair benim sabık, geçmiş hükmüm vardır." Ve şu ayeti indirdi. "Allah yolunda öldürülenleri birer ölü sanma." Şehitlik ve ona dair ahkam.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efem.
3: Bunca hata

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
1: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
3: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız,
14: Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
15: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatan min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim Araf suresiyle birlikte oluşumuzu hayra berekete vesile kılsın inşallah. Son 3 ayetini okuyorduk Araf suresinin. Birkaç ayet öncesinden alıp buraya bağlayacağız. Çünkü 204. ayet-i kerime Kur'an okumanın adabıyla alakalı. Adab dediysek yani olursa da olur, olmasa da olur cinsinden bir adab değil. Kur'an okumanın Müslüman için ne anlam ifade ettiğine dair ayeti anlayacağımıza, okuyacağımıza göre konuyu bura bağlayan birkaç ayet, 2-3 ayet öncesinde tekrar yeniden hatırlatmış olalım. Allah Teala 200. ayet-i kerimede şöyle demişti. Şeytanın bir dürtüsü geldiği zaman şeytandan, şeytanın dürtülerinden, kışkırtmalarından Allah'a sığın. Bu şeytanlar insan ve cin şeytanları olabilir. Müttaki olan insanlar, takvalı olan insanlar da şeytanlardan böylesine bir dürtü, bir kışkırtıcı tavır gördükleri zaman, yoldan çıkarma ve ihvalarıyla karşılaştığı zaman müttaki olan insanlar şeytanların bu dürtüleriyle karşılaştıkları zaman hatırlarlar. Allah'ın o konuyla alakalı ne söylediklerini akıllarına getirir ve daha fazla yanlışa düşmemek için gayret sarf ederler ve de basiretli olurlar, gözlerini açarlar. Sadece şeytanlar değil, onların kardeşleri de bu anlamda insanları sapkınlığa, azgınlığa sürüklemeye çalışırlar. Bu görevlerinde de hiçbir zaman kusur işlemezler. Bu şeytanlarla alakalı konular anlatıldıktan sonra arkasından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ayet, bizim mucize dediğimiz Kur'an'ın ayet dediği sıra dışı, olağanüstü, meydan okuyucu, peygamberin peygamberliğinin göstergesi olan deliller istemeye başladılar. Allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu delilleri isteyenlere karşı diyor ki, de ki ben bana vahyedilene tabi olurum. Bana vahyedilen ayetler, Kur'an'ın ayetleri Rabbimden basairdir, göstergelerdir. Olaylara, kişilere, şahıslara, dünyaya, ahirete, aklınıza gelen her şeye dair bir bakış açısı sunar, basair sunar. Ve bu basair olan, bakış açısı kazandıran bu kitap aynı zamanda yol göstericidir. Rahmettir ama iman eden bir toplum için. Kur'an-ı Kerim birçok yerde şeytanların ihvasından, şeytanların kışkırtıcı faaliyetlerinden, saptırmalarından söz ederken beraberinde Kur'an'la alakalı bir konuyu da gündeme getirir. Sadece burada da değil, birçok yerde aynı şeyi görüyoruz. Şeytan ile Kur'an arasında doğrudan sıkı sıkıya bir bağlantı olması lazım ki Allah Teala bunu yan yana getirir. Aynı konuyu mesela Nahl suresinde Allah Teala Kur'an okumaya başlayanlar için şöyle bir kural söyler. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okumaya başladınız mı? Kur'an okumaya başlayacağınız zaman kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığının. Arkasından bu 98. Nahl ayeti, 99. ayette de der ki اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Gerçi şeytanın iman edenler, takvalı olanlar ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultası, bir egemenliği, bir etkisi yoktur. İman eden, takvalı olan ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın bir etkisi yok. Ama yine sen Kur'an okumaya başlayınca şeytandan Allah'a sığın. Peki kimin üzerinde etkisi var? اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ Şeytanı veli edinen, şeytana söz sahibi olma özelliği veren, şeytanın söz sahibi olmasına fırsat veren kişi üzerinde şeytan egemenliği var ve şeytanı Allah'a ortak koşanlar üzerinde şeytan egemenliği var. Şeytanı Allah'a ortak koşmak satanistler değil tabii ki. Satanizmle alakalı değil bu. Şeytanı Allah'a ortak koşmak, şeytanın sözlerini Allah'ın sözlerine tercih etmek ve bunu bir hayat tarzı haline getirmek. Dikkat ederseniz Kur'an okumaya başlayınca şeytandan Allah'a daha çok sığınmak gerekiyor. İnsan Allah adına iyi bir şey yapmaya başladı mı mesaisi artıyor şeytanın. O yüzden hacda bir daha çalışıyor şeytan. Oruç geldiği zaman daha fazla çalışıyor. İftara doğru zaten insanların cinnet geçirmesine neden oluyor vesaire vesaire. Ne kadar Allah'a yaklaşıyorsanız şeytan sizi o yakın mesafeden uzaklaştırmanın çabasını ortaya koyar. Dolayısıyla Kur'an okurken bile şeytandan Allah'a sığınmadan Bismillahirrahmanirrahim denmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şeytandan Allah'a sığınmak Kur'an'ın emridir. Şeytandan Allah'a sığınmadan Bismillah demenin de bir hükmü kalmıyor. Çünkü şeytandan Allah'a sığınmak gerekiyor. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla başlaman lazım. Sadece burada da değil. Mesela aynı şey Zuhruf suresinde. Zuhruf suresinde Rabbimiz Müslümanlarla şeytan arasında Kur'an üzerinden bir ilişki kurar ve der ki Zuhruf 36 ve 37. ayetler. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse değil aslında. Kim Rahman'ın zikrine karşı gözünü yumarsa, görmezden gelirse de değil, inkar ederse hiç değil, yalanlarsa da değil. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ Kim Rahman'ın zikrine karşı gözünü yumarsa, yani tamamen reddetme, tamamen kör olma değil, gözünü yumarsa, biz ona nukayyid lehu şeytanın, şeytanları ona musallat ederiz. Fehuve lehu karin ve bu şeytanlar ona arkadaş olur, yakın arkadaş olur. Şeytan bir insana yakın arkadaş olur. Neden yakın arkadaş olur? Çünkü Kur'an'la ilişkisi zayıftır. Kur'an'la ilişkisi kopuktur değil. Kur'an'la ilişkisini zayıflattığı için şeytan ona yakın arkadaş olur. Bu kadar mı? Hayır. Zuhruf 37'de de Allah der ki ve innehum le yasuddunhum anis sebili. Yakın arkadaş olunca arkadaşlığın hukuku nedir? Arkadaşlığın gereği nedir? O şeytanlar yakın arkadaş olarak kabul ettikleri ya da kendilerini yakın arkadaş olarak kabul edenlere şunu yaparlar. Onları Allah'ın yolundan alıkorlar ve yahsebun ennehum muhtedun. Daha da kötüsü yanlış yaptıkları halde kendilerini doğru yolda hissederler, öyle zannederler. İyi yaptıklarını zannederler. İyi şeyler düşündüklerini zannederler. Oysa dost oldukları şeytanları, Kur'an'la ilişkisi zayıf olduğu için dostluk ilişkisi kurdukları şeytanları onlara bunu hissettirir. Aslında yaptıkları iş çok kötü fakat kendilerince çok güzel şeyler yaptıklarını zanneder hale gelirler. Neden? Kur'an'la ilişki zayıfsa şeytanın hiç affetmeyeceği bir boşluktur. Bunu da değerlendirir şeytanlar. Onun için burada da Araf suresinin son bölümünde şeytana karşı Allah'a sığınmayla alakalı konular anlatıldıktan sonra ayet 204'te Rabbimiz dedi ki وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Bu ayet aşina bir ayet, tanıdık bir ayet. Hutbelerde her cuma hutbelerin birinci hutbenin sonunda bu söylenir. Ayet olarak bu Müslümanlara hatırlatılır. Neyi hatırlatılır? Her gün olmasa bile haftada bir araya gelenlere görevlerini hatırlatmak üzere bakın Allah diyor ki der Kur'an okunduğu zaman susun ve dinleyin ki Allah'ın rahmeti üzerinize gelsin. Kur'an'ın okunması sırasında dinleyin, sadece dinleyin değil aynı zamanda susun. Sadece susun da değil aynı zamanda dinleyin ki Allah'ın rahmetine erişesiniz der Allah Teala. Bu ifadeyi her hafta en az bir kere birilerinin dilinden dinleriz. Ama Kur'an bunu sürekli söyler. Tabi hutbede sadece bu ayet söylenir. 203. ayet, 202. ayet, 201. ayet söylenmemiştir. Yani bu ayetin öncesi ve sonrasına zaten gerek yoktur gibi mi? Haşa, öyle demek istemiyorum ama lazım olan bu ayet olduğu için bunu söylemişlerdir. Sonra iki ayet daha geliyor ve sure bitmiş olacak. Sahiden buradaki ayet ne anlatıyor bize? Doğrusu bu ayetin tefsiri bağlamında değil de, yanlış anlaşılmasın, işi savsaklama anlamında değil. Sadece affedersin laf salatası yapmak için de değil. Ama bu ayet üzerinden bu ana kadar yapmış olduğumuz derslerin bir hülasası olarak, bir sonucu olarak biraz da bir tefekkür, bir düşünme, bir tezekkür, bir tedebbür ufku açalım diye bir parantez açmam gerekiyor burada. Kur'an okunduğu zaman dinleyin ve susun. Önce bu ayetin manasını anlayalım. Sonra bunun üzerinden birkaç şey söylemek gerekiyor. Yeniden birbirimize karşı hukukumuz olması hasebiyle, birbirimizi dinlememiz, konuşmamız, muhabbet etmemiz hasebiyle bir hukuk olarak birbirimize bu anlamda bazı şeyler tavsiye etmiş olalım en azından bu ayet okunmuşken. Bir defa kelimeyi doğru anlayalım. Kur'an okunduğu zaman dinleyin. Festemi'u leh. Dinleyin ve ansitu ve susun. Bu dinlemenin anlamı nedir? İşitmeden farklıdır. Bakın görmeyle bakma arasında fark neyse, görmeyle bakma arasında fark neyse, dinlemeyle işitme arasında fark öyledir. Allah Teala Kur'an'ı bu kulaklarımızla sadece sesin kendisini işitme anlamındaki bir işitmeden bahsediyor değil. Dinlemeden bahsediyor. Görmek vardır, bir de bakmak vardır. Görmek nedir? Pencerede dikilirsiniz, caddeye bakarsınız, adamın biri gözünüzün önünden geçer. Aslında siz o adama bakmıyordunuz. Adam oradan geçerken birden gözünüze ilişti, bir adam geçti dersiniz. Gece yarısı ise çok nadirattan olduğu için gözünüze çarpar, bu adam bu saatte burada ne geziyor diye. Ya da bir araba geçti. Araba doludur ama sıra dışı bir araba geçtiyse gördünüz. Ama çok sıra dışı bir arabaysa gördüğünüz arabaya ne yapıyorsa bir de bakıyorsunuz. Peşinden bakıyorsunuz. Bakmakla görmek bu anlamda bir değildir. Gördüğünüz araba geçti gitti. Ama gördükten sonra baktığınız arabayı bakıyorsunuz. Alıcı gözlemi, inceleyici gözlemi, merak ettiğinizden dolayı mı acaba motoru kaç cc mi falan bilmem ama bakıyorsunuz sürekli. O nedir? Bakmaktır. Görmekten farklıdır. Birisi konuşur, kulağınıza bir ses gelir. Kulağınıza ses gelir, gayri ihtiyari bunu dinlersiniz, işitirsiniz. Ama kulağınıza gelen sesi, acaba bu ne diyor diye biraz daha kulak kabartırsınız. Biraz daha dikkat kesilirsiniz. Ses varsa ortamda sesin biraz daha ortadan kaldırılması için, sessiz bir ortam olması için uğraşırsınız ve dinlersiniz acaba ne diyor? Acaba ne demeye çalışıyor? Ayırt, kelimelerin arasını ayırt etmek için bir dikkat kesilirsiniz. İşte Kur'an'ı dinlemekle Kur'an'ı işitmek arasındaki fark da bunun gibidir. Allah Teala bize Kur'an'ı işitin mi diyor yoksa Kur'an'ı dinleyin mi diyor? Çünkü işitmenin pratik karşılığı yoktur. İşitmek gayri ihtiyari de olur. Birisi okur size kulağınıza gelir. Yani işitmiş olursunuz sadece. Ama dinlemek ihtiyaridir. Kendi tercihinize bağlıdır. Birisi okur, hasbel kader işitirsiniz, dikkat kesilmek için biraz daha dinlersiniz. Bunun adı dinlemektir. Dolayısıyla bu dinlemek içerikle alakalı bir sorumluluk da yüklüyor bize. İçerikle alakalı. Yani Kur'an-ı Kerim'in lafızlarının okunmasını sadece dinlemek değildir bu dinlemek. Cuşu huruşla dinlemek ve okumak değildir. Ya da çok yanık bir sesle okunan kitabı dinlemeyle alakalı değil bu söylenen. Ya nedir peki? Bu içeriğinde ne söylendiğine dair kulak kesilmektir, dikkat kesilmektir. Çünkü şöyle bir örnek versem herhalde biraz daha yerli yerine oturur bu dinlemeyle alakalı. Yani hocam ya biz dinlemenin ne olduğunu biz bu kadar uzatmaya ne gerek var diyoruz da dediğimiz şeye kendimiz inanmıyoruz çünkü öyle zannediyorum. Belki de ben yanılıyorum. Dinlemek nedir? Ben desem ki kardeşlerim önümüzdeki hafta Enfal suresine başlamış olacağız. Enfal suresinin ilk sayfasını herkes en azından 4 tefsirden okusun desem siz bu sözü dinlediniz şimdi. Bu sözü işittiniz. Benden bu söz çıktı ve sizin kulağınıza girdi. Şimdi bunu söyledikten sonra size de ikrar ettiriyorum. Tamam arkadaşlar, kiminiz tamam diyorsa kiminiz kafanızı sallıyorsunuz. Ama söylediniz. Ben söyledim, size işittiniz. Bir hafta sonra şimdi geliyor buraya. Öndeki sıradan itibaren soruyorum. Ne yaptınız? Valla hocam işim çıktı. Öbürü, valla sulamam vardı. Öbürü, başım ağrıdı. Öbürü, belim ağrıdı. Hani? Peki dinlediniz mi şimdi? Dinlemiş mi oldunuz? Sadece işittiniz. Bir sözün kulağa girmiş olması o sözün dinlenmesi anlamına gelmiyor. Kur'an için de aynı şey geçerlidir. Okunan Kur'an dinleyen üzerinde yani kulağına Kur'an'ın girdiği kişi üzerinde eğer etkili değilse onun gereğini yapma anlamında bunu yapmıyorsa bunun adına dinleme denmez. Tıpkı iki ayet sonra secde ayeti gelecek. Secde ayeti dediysek, secde ayeti okunduğu zaman dinlemenin gereği nedir? Secde yapmaktır değil mi? Kim diyebilir ki, tenzih ederim sizi, sizin dışınızda, bizim dışımızda ben Müslümanım diyen ama Kur'an'ın secde ayeti okunduğu zaman secde etmenin gereğine inanan herkes bile secde ayetin gereği olarak secde edilmesi gerektiğini dinlediği, düşündüğü, anladığı andan itibaren secde etmekten kaçınmaz, iblisleşmek olur çünkü. Niye secde eder? Dinlemenin gereği ama. Ama sadece 14 tane secdeyi tilavet gerektiren ayetin olduğu yerde bu dinlemeye tabi olmak ne kadar yeterli? Mesela Araf 206. ayetten ibarettir. 205 ayetin secdesi neydi? Ya da bir sonra Enfal suresi, ya da bir önce En'am suresi, ya da bir önce Maide suresinin onlarca hükümleri vardı. O hükümleri okuduğunuz zaman onun secdesi neydi? Onu dinlemek nasıl gerekecekti? Yani sadece söylendi ve geçti mi? Okuduk, her harfine 10 sevap kazandık, mezarımızı genişlettik, öyle mi? Gırgır geçmiyorum. Şaka yapmıyorum. Yani istihza da etmiyorum. Ama bizim Kur'an okuma anlayışımız biraz da bunun ötesine geçmiyor sanki. Okunuyor ama hayata yansımıyor. Okumuş olmakla okumamış olmak arasında çok da belirgin bir fark yok. Onun için Kur'an okunduğu zaman dinleyin demek, onu anlamaya çalışın. Çünkü anlaşılmayan şey dinlenmez. Anlaşılmayan şey dinlenmez. Sadece kulağa gelir ve çıkar. Dinlenecek şey anlaşılacak şeydir ve yaşanacak şeydir. Bazen merkez camide rastlarım. Siz de rastlamışsınızdır. Kur'an okunduğu zaman dinlemenin nasıl olduğunu anlıyoruz oradan. Olumsuz anlamda tabii ki. Bu belki Türkiye'nin birçok şehrinde manzara aynıdır. Birbirinden pek farkı yoktur bu yönüyle. Mesela gidiyorsunuz, ikindi namazı kılıyorsunuz. İkindi namazından sonra görevli kardeşimiz, imam arkadaşımız Kur'an-ı Kerim okuyor. Arkasından bir de güzelce mealini vermeye çalışıyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzı okunurken herkes pür dikkat dinliyor. Hele imam da biraz daha böyle o gün formundaysa, cuşu huruşlu okuyorsa herkes muazzam bir şekilde dinliyor pür dikkat. Sadakallahul azim deyince millet kapıya koşuyor. Mealini söyleyecekti. İki şey söyleyebilirsiniz. Dersiniz ki hocam herkes manasını bildiği için ihtiyaç yok. Çok iyi niyetle söyleyebilirsiniz bunu. Ya da ikinci bir ihtimal, tenezzül etmiyor insanlar. Acaba hangisi? Acaba gerçekten bu insanlar yani Kur'an'ın manasını bildikleri için oradaki görevlinin okuduğu mealin yanlış olduğunu düşündüğü için orayı terk ediyorlar? Yoksa umursamıyorlar mı? Yoksa Kur'an denilen şey sadece lafız mıydı yoksa? Lafız okundu zaten, görev bitti. Dinleneceğimiz şey zaten, dinleyeceğimiz şey zaten buydu. Bu anlamda mı yoksa? Galiba ikincisi. İhtiyaç yok. Çünkü lafız olarak okunan Kur'an'ın sevabı vardır. Manasının anlaşılır hale getirilmesinin bizimle ne alakası var ki? Onu zaten hocalar biliyor. Hocalar biliyor da hocaların hali pürmelali de ortada. İlahiyatçıların hali pürmelali ortada. Dincilerin hali pürmelali ortada. Onlar öyle, bunlar böyle. Biri topu ona atıyor, biri topu ona atıyor. Kur'an-ı Kerim arada garip kaldı. Anlayan yok. Anlayan yok dediysem herkes yok anlamında değil ama Türkiye'de yapılan istatistiklerde %8'in üzerine çıkmış değil Kur'an-ı Kerim'in manasını okuyanların oranı. %8, %8'in üstünde yok hiçbir araştırmada. Kur'an-ı Kerim'in manasını birlikte okuyanların oranı. %99'u Müslüman olan bir ülkeden bahsediyorum. Bu istatistik Paris'te değil, Ukrayna'da değil bu. Türkiye'de. Peki nasıl bir şey bu? Kur'an okunuyor ve dinleniyor değil mi? Böyle bir dinleme değildir Allah'ın istediği. Yani pratik bir karşılığı olması lazım. Bu yönüyle baktığımız zaman dedim belki bu ayetin tefsiri değil benim söyleyeceğim şeyler. Ama bu ayeti yeniden okuduğumuz zaman yeniden düşünmemiz gereken birkaç hususu özellikle belirteyim diye söylüyorum bunu. Bu ayet bağlamında bu ayeti fırsat bilerek birkaç şeyi yeniden hatırlatmakta fayda var. Zaman zaman bu derslerimize yeri geldikçe de hatırlatıyorduk. Biraz daha detaylandıracağım. Şöyle bir kural duydunuz mu? Kur'an-ı Kerim'in okunması sünnet, dinlemek farzdır diye. Kur'an-ı Kerim'in okunması sünnet, dinlemek farz diye. Bu nasıl bir hüküm? Yani eğer şu anlamdaysa, herhangi bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim'i herhangi bir zamanda okuması diye bir şart yok. Yani Kur'an şu zamanda okunur diye bir kural yok zaten. herhangi bir zamanda okunabilir, okunabilir. Bu yönüyle zaman ve mekan itibariyle Kur'an'ın okunması sünnettir deniyorsa eyvallah. Hani bu hükmü ortaya koyan karşımda olsaydı hasbihal edecektik. Yok. Kitaplarda okuduklarımızdan hareketle söylüyorum. Böyle değilse o zaman nedir? Kur'an-ı Kerim'in okunması sünnet ise, yani herkesin öğrenme okuma zorunluluğu yok anlamına mı? Galiba biz bu hükmü çok tuttuk. Bu hükmü çok iyi tuttuğumuz için Kur'an'la ilişkilerimizin hali pürmelali o yüzden ortada. İyi tuttuğumuz bir fetva. İşimize gelen fetvaların tümünü tutarız gerçekten, kaydederiz maalesef. Kur'an, yani dinlemek farzdır. Birisi Kur'an okuduğu zaman tabii ki dinlemek lazım. Ama demin cami örneğini verdiğim gibi nasıl bir dinlemek o? Anlaşılır hale getirilince niye kimse dinlemiyor? Bazen programlarda, taziyelerde ya da ne bileyim kimi etkinliklerde Kur'an okunur. Lafzını okurken çıt yoktur salonda. Ama mealini ya da anlamını vermeye başladığı zaman insanlar, herkes kaldığı yerden hasbihaline devam eder. Bu ne biçim şey ya? Yani lafız mıdır Kur'an-ı Kerim? Anlaşılmaması mı gerekiyordu? Anlaşılır hale gelince niye birileri rahatsız oluyor? Galiba burada ciddi bir problemimiz var. Kur'an-ı Kerim'i okumanın sünnet, dinlemenin farz olduğunu kim söylediyse Allah affetsin, böyle bir şey olamaz. Bir Müslümanın, her bir Müslümanın Kur'an'ı kendi çapında öğrenmesi farzdır. Bir yerde okunduğu zaman da zaten dinlemek zorundasınız. Babanın kitabı okunmuyor, Allah'ın kitabı okunuyor. Elbette dinleyeceksiniz. Bu yönüyle Müslümanların bu kurala dikkat etmesi gerekiyor. Peki bu okuma biçimimiz neden bizi etkilemiyor? Dört madde söyleyeceğim. Bu dört maddeyi zaman zaman söylüyorumdur da, bu kez bir kez daha toplu bir şekilde bu ayet üzerinden yeniden üzerinde düşünelim diye söylüyorum. Kur'an niye bizi sürüklemiyor? Kur'an neden bize rehberlik yapmıyor? Kur'an neden sadece orada duruyor habire? Çok da okunuyor, gerçekten hatimler yapılıyor. Çanakkale Zaferi'nde 250 bin hatim yapılıyor vesaire. Ama neden etkilemiyor bizi? Neden Çanakkale şehitlerine hatim gönderiyoruz da o hatimi gönderenlerin aile düzenleri, çocuklarının eğitimi, kadınlarının ve kızlarının kıyafeti okudukları hatimle neden bütünleşmiyor? Neden etkilenmiyor? Neden oral olmuyor? Neden okunan kitap okunmuş olmakla okunmamış olmak arasında hiçbir fark yok? Diyebiliriz, hocam sen yanlış görüyorsun. Senin bulunduğun çevrede böyledir diyebilirsiniz. Keşke öyle olsa, umarım öyle olsun. Siz benim sözlerimi bu anlamda kabul etmezsiniz. Sizi ilgilendirmiyorsa çevrenizde, kentinizde, köyünüzde, mahallenizde böyle değilse problem değil. Ama görebildiğim kadarını söylüyorum. Kur'an'ın bizi etkilememesinin, bize rehberlik yapamamasının dört tane nedenini sayıyorum. Bir, bir defa biz Kur'an'ı amel amaçlı okumuyoruz. Amel amaçlı okumuyorsak, pratize etmek amaçlı okumuyorsak niçin okuyoruz ki? Ve tartışma amaçlı okuyoruz, sevap kazanmak amaçlı okumuyorsak eğer. Ya sevap kazanmak amaçlı? Her bir harfine 10 sevap vardır. Ya böyle okuyoruz ya da bir konuyu tartışmak için, bir konuyu araştırmak için okuyoruz. Nasıl yani? Bir kısmı halk nezdinde okuma biçimidir, bir kısmı güya dinci, ulema, ilim adamları, bilim adamları arasındaki okuma biçimidir. Sevap okuma maksadı bu. Yani bir insana Kur'an okumak için mesela ölmesini beklemen lazım. Ölmesini beklemen lazım. Adamın Kur'an'la haşir neşir olabilmesi için adamın mutlak surette cansız olması lazım. Sanki şöyle bir manzara çıkıyor. Ben öyle anlıyorum. Korkuyoruz adama Kur'an okumaya diriyken. Öldüğü zaman zaten hazır ol vaziyetinde bekliyor ve okuyoruz. Zaten meyittir. İtiraz edecek bir şey olmadığı için. Biz okuyoruz, o da orada dinleyecek. Ne okuyacağız ona? Yasin mi okuyacaksınız? Yasin içerisinde dirilerle alakalı ayetleri okuyorsunuz. Tebliğin nasıl yapılacağını anlatıyorsunuz. E tebliğin nasıl yapılacağını, o bir memlekete gönderilen 2+1 elçi, o şehrin varoşlarından koşup gelen, şehit edilen elçiyi niye anlatıyorsunuz ki adama? Adama hayattayken anlatmanız gerekmiyor muydu Yasin'i? Ya da diyelim ki başka bir sure okudunuz, öyle mi? Adam öldü gitti ya, kendinize okuyun. Yasin ölüye okunmaz anlamında illa fetva kesmiyorum, mahkem kesmiyorum. Okunur ya da okunmazın ötesinde ne okuyacaksanız kendinize okuyun, kendimize okuyalım, bunu söylüyorum. Ama biz özellikle sevap amaçlı okumaya başladığımız andan itibaren Kur'an özelliğini kaybetmiştir. Ya da tartışma amaçlı. Tartışma, araştırma amaçlı nasıl oluyor? Bir konu kafanıza takıldı. Kafanıza takılan konuyla alakalı Kur'an-ı Kerim fihristlerini döküyorsunuz önünüze. Bir oradan bir konu, bir oradan bir konu Kur'an-ı Kerim'le alakalı, kafanıza takılan konuyla alakalı bir araştırma ortaya koyuyorsunuz. O araştırmanın sonucunu her gittiğiniz yerde paylaşıyorsunuz. Benim Kur'an'dan edindiğim intiba budur diyor. Ya Kur'an-ı Kerim araştırma kitabı değil. Kur'an-ı Kerim insanların kendi aralarında tartışmalarıyla alakalı, o konuların tartışmalarıyla alakalı referans kitabı da değildir. Kur'an amel kitabıdır. Bu tartışma amaçlı. Biraz da bizim camiayla alakalı, ilahiyat camiasıyla alakalı. Açık ve net söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in sadece araştırma konusu olması hasebiyle ne zannediyorsunuz şimdi? Kur'an'ın ayetleriyle haşir neşir oldu, bir tefsir profesörü oldu. Zannediyorsun ki bu adam müfessirini azamdır, öyle mi? Hayatında gram değişmiyor ki. Niye? Çünkü araştırma konusudur Kur'an-ı Kerim onun için. Onun için Kur'an-ı Kerim'i birkaç kelimesiyle, birkaç ayetiyle doktorasını bitirdi, doçent oldu, profesör oldu, köşeyi döndü, bitti. Başka işe yaramıyor ki zaten. Tartışma ve araştırma amaçlı olunca. Belki de sadece var, çünkü bulunduğumuz memlekette, mahallede de bu örnekleri çok görüyorum. Adam Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini niye öğreniyor? Kavramları niye öğreniyor? Başka birisiyle bir yerde, bir çay ocağında, bir kulüpte, bir dernekte tartıştığı zaman ayet bilgisini ortaya koymak için öğreniyor. Öğrenmeye gerek yok ya. Tartışma için öğrenilen ayetin bir hayrı olmaz ki. Amel etmek için öğrenilir. O açıdan Kur'an'ın etkili olmayışının birinci nedeni budur. Amel amaçlı okumuyoruz. Bu ayetin gereği olarak ne yapmam lazım diye okumuyoruz. Onun için Nisa suresini okuruz. Miras taksimi uzaydadır. Yeryüzüne hiç inmemiştir. Ne köyümüze ne kentimize gelmiştir. Ne zenginimize ne fakirimize uğramıştır. Niye? Nisa suresini bunun için okumaya gerek yok ki zaten. O yüzden mirasta pay sahibi olan kadınlar ve kızlar, kadınların mirastan mahrumiyetinin en fazla, mahrumiyetini en fazla sağlayanlar ya da buna neden olanlar maalesef Kur'an okuduğunu zanneden Müslümanlardır. Etrafınıza bakın, bu tabloyu görürsünüz. Miras ayeti okuyorsunuz, karşılığı yoktur. Bakara suresini okuyorsunuz, Talak suresini okuyorsunuz, boşanmanın ahlakıyla alakalı hiçbir bilgi yok. Boşanmayla alakalı bilgi ne zaman elde ediliyor? İstisnasız bir boşanma meydana geldiği zaman boşanan kişi hasbelkader araştırır. Acaba nasıl yırtabilirim? Acaba nasıl boşanmamış sayılabilirimin çabasıyla boşanmayla alakalı kuralları öğrenir. Hile yani. Ya Talak suresi ne işe duruyor? Bakara suresi ne işi vardı? Nur suresi, Ahzab suresi hiç sıra gelmez ki. 20 sene önce kadınların ve kızların giydiği kıyafetleri görseydiniz herhalde bunlar dinden çıktı, bunlar ahlaksızlaştı, iffetsizleşti derdiniz, derdik. Ama aynı kıyafetleri bugün bu Kur'an'ı okuduğunu zanneden Müslümanlar tarafından kızlarına ve kadınlarına giydiriliyor. Ve hepsi de sıradanlaştı. Niye? Ahzab suresi okunuyor ama. Ama böyle okunmuyor ki. Okuduk ve sevap kazandık. Ahzab suresiyle Nur suresinin olmadığı bir bölümü atladınız. Orayı okumadınız. Kesinlikle yakanıza yapışırlar. Çünkü hatim tamamlanmadı. Hatim tamamlanmadı. Hayat mı? Neden bahsediyorsun? Yani bugün biraz daha sert mi gidiyoruz? Ya bak Kur'an'ın okunması ve dinlenmesi budur bak. O açıdan hayatla ilgili olarak bilinçlenmemizle alakalı, şuurumuza sahip çıkma ve şuurlanmamızla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'in etkisi yok hükmündedir adeta. Dolayısıyla bu maddeyi böylece söyleyelim. Amel amaçlı okumadığımızdan sadece tartışmaya girdiğimiz muhatabımızın görüşlerini çürütmek, onu mat ettirmek ya da kendi dünyevi hedeflerimizi gerçekleştirmek amacıyla okuduğumuzdan dolayı Kur'an-ı Kerim özelliğini kaybetmiş durumda. İkinci bir neden, kendimize muhatap kabul ederek okumadığımızdan dolayı, kendimize inmiş kabul ederek okumadığımızdan dolayı Kur'an bizi etkilemiyor. Hep okunan Kur'an başkalarıyla alakalıdır. Hani camide vaaz ederken vaaz yapan Müslüman vaaz konularının tümünü anlatırken camide nedense, hani bir darbe mesele olarak söylüyorum, hakikat değil ama onu söyledim. Sadece bir varsayım olarak söylüyorum. Vaaz konusu bir saat konuşulur. İçerisine ihtarlar var, uyarılar var, emirler var, yasaklar var. Belki tehditler var, uyarılar var. Ama bu uyarı, tehdit ve emir ve yasakların hiçbirisi orada cami cemaatinin kendisine değil ki. Herkes bir yanındakine dürter. Bu bak senden bahsediyor diye. Böyle bir Kur'an okuma mantığı olmaz. Böyle bir din mantığı olmaz. Okunan her ayetin bana seslendiğini düşünerek okumak durumundayım. Her ayet mi? Evet, her ayet. Yani kafirlerden, cehennemliklerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan, münafıklardan söz eden, müşriklerden, şirkten söz eden ayetler de mi? Evet, aynen öyle. Hatta bunu kendim söylüyorum. Hatta şunu söyleyeyim. İman edenlerden, cennet ehlinden, müjde ayetlerinden daha çok bu ayetleri okuduğunuz zaman bu acaba bana mı sesleniyor demedikçe Kur'an'dan adam akıllı faydalanma imkanı yok. Çünkü münafık ayetlerini okuyoruz, hep Medine'deki münafıkları anlıyoruz. Müşriklerden bahsedince hep Hübel'e tapan müşrikleri, çağda şirk ve müşrikleri zaten dikkate almıyoruz. Ya da Yahudi ve Hristiyanları dediğiniz zaman peygambere ve Müslümanlara eziyet çektiren Yahudi ve Hristiyanları düşünüyoruz. Etmeyin ya, bu inancın yanlışlığıyla alakalı söylenen şeylerdir, bizim almamız gereken şeyler. Sahabenin yaptığı Kur'an okuma biçimi buydu. Bir ayet indiği zaman ayetin muhatap kitlesinin kim olduğuna bakmadan, aldırmadan bu ayet tam da benden bahsediyor diyerek kendi üzerine alınır, hayatını düzeltir, çeki düzen verir, öyle toplumun içerisine çıkardı. Sabit bin Kays adında bir sahabi var. Sabit bin Kays, sesi gür. Konuştuğu zaman bangır bangır sesi çıkan, bağıran tipten bir insan. Hucurat suresinin bir ayeti nazil oluyor. Ya da nazil olmuş olan ayeti okuyor diyelim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, sesinizi peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin, değilse amelleriniz boşa gider. Farkında olmadan. Sesinizi peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin, değilse amelleriniz boşa gider farkında olmadan. Bu ayeti okudu Sabit. Biz olsak ne yaparız? Ya Resulallah, bu ayet acaba kimden bahsediyor? Bizden bahsetmiyor yani. Ya Resulallah, kimden bahsediyor? Peygambere mutlaka bu ayeti göndereceğimiz bir adres yazdırırdık. İlla da birine. Sabit ne yaptı? Bu ayeti okuduğu zaman peygambere sormak vardı, sormadı. Hiç kimseye de sormadı. Düşündü. Dedi, bu ayet tam benim halime uyuyor. Galiba ben sesim çok fazla yüksek çıkıyor. Peygamberin sesini de bastırıyor gibi bir sese sahibim. Herhalde amellerim boşa gitti. Evine kapandı. Kapandı evine. Ve Hazreti Peygamber, ya dedi, bu Sabit'i göremiyorum, nerede? Hazreti Peygamber'e dediler ki, bir bakalım. Peygamber aleyhisselam birini görevlendirdi, gitti. Baktı ki Sabit ağlıyor. Birkaç gün görünmeyen Sabit ağlıyor. Ne oldu, bir şey mi oldu? Münafık oldum diyor. Nasıl olur bu? Bu ayet geldi, ben münafık oldum, amellerim boşa gitti. Geldi peygambere aynısını aktardı. Sabit böyle diyor dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, git çağırın onu dedi. O ayetin kapsamında kişi değildir. O cennet ehlidir dedi. Geldi ve bir müjdeyle geldi. Rahatladı. Şimdi iki şekilde tavır takınabilirdik. Takınabilirdi Sabit. Ya sorardı, acaba bu ayet kimden bahsediyor? İlla bulmam lazım. Ben çıksam içinden falan diye. Hayır. Ayet bana sesleniyor. Sesin yükseltilmesiyle bildiğimiz anlamdaki sesin yükseltilmesini kastedilmediğini peygamber söyleyince, ha demek o değilmiş. Peygamber bir konuda söz söyleyince, siz başka bir söz söylerseniz peygamberin sesi üzere sesinizi yükseltmiş olursunuz. Bir konuyla alakalı peygamberin görüşü varken bana göre dediniz mi amel boşa gider demektir. Peygamberin konuşması üzerine konuşma budur. Sabit bunu anladı. Baştan da anlayabilirdi ama biz anladık, şimdi rahatladık, öyle mi? Öyle değil işte. Ya da mesela müşriklerden ve şirk anlayışından bahsederken, tüh Allah canlarını alsın, hepsi puta tapmış insanlardı falan. Yok, öyle değil ya. Getirin buraya. Aynı özellikler bizde de var mı acaba? Mesela şeytanın boynumuza taktığı iplerle mi gidiyoruz? Yoksa Allah'ın boynumuza taktığı kulluk ipleriyle mi gidiyoruz? Hangisiyle? Nereye gidiyoruz? Ya da mesela çocuklarımızın emirlerini mi daha çok dinliyoruz, yoksa Allah'ın emirlerini mi? Çocuklarımızı dinlemediğimiz ya da çocuklar bizi dinlemediği zaman mı üzülüyoruz, yoksa Allah'ı dinlemediğimiz zaman mı? Hangisi bu? Ciddi bir mukayese gerektiren bir şeydir. Araf suresinde bu konular da nitekim anlatıldı. Onun için azap ayetleri, Yahudiler ve Hristiyanlarla alakalı ayetler, İsrailoğullarıyla alakalı ayetler, münafıklardan ve nifaktan söz eden ayetler. Her bir Müslüman kendisini okusun. Bu özellikler acaba bende var mı diye endişeyle baksın. Bu ikinci husus. Kendimize iniyor gibi, inmiş gibi kabul edeceğiz ve muhatap benim, Allah bana söylüyor diyerek okumuş olacağız. Bunu yapmadığımız takdirde Kur'an'ın etkisini göremezsiniz. Üçüncüsü, Kur'an-ı Kerim'den bize lazım olduğunu düşündüğümüz kadar ayetleri ya da bize lazım olduğunu düşündüğümüz kadar sureleri okuduğumuz için veya önem sırasını kendimiz belirlediğimiz için Kur'an özelliğini kaybediyor. Bizde gerçekleştirmiyor hedeflerini. Bunun anlamı ne? Bu nasıl olur? Yani herkesin kendine göre bir önem sırası olabilir mi? E tabii ki. Ben bazen soruyorum. Burada defalarca da dile getirdik bunu. Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar bir bütün halinde okunmaması şeklinde, okunmaması durumunda okunanın Kur'an olduğunu söyleyemezsiniz. Kur'an'dan bilgi elde edersiniz. Açarsınız, birkaç konuyla alakalı birkaç ayeti devşirirsiniz, ezberlersiniz, öğrenirsiniz. Kur'an'dan bilgi almış olursunuz ama Kur'an olmaz. Niye olmaz? Ya Naziat sırasına ne zaman sıra gelir? Naziat suresine. Ne zaman sıra gelir ki? Gelmez. Niye? Çünkü kimse Naziat suresini sormuyor ki. Sıra gelmez çünkü. Yasin'den önce hangi sure var? Fatır suresi. Fatır suresi hiç ihtiyaç oldu mu şimdiye kadar? İlla da Yasin olması lazım. Arkasından Saffat suresi var. Niye hiç lazım olmadı şimdiye kadar? E çünkü sırasını biz belirlemişiz. Ne Saffat'a sıra gelir, ne Fatır'a sıra gelir. Kıyamete kadar da böyle devam eder. Niye? Çünkü biz önem sırasını belirlemişiz. Ya da değişik surelerde birkaç tane ayeti koymuşuz önümüze. O ayetler tartışma ayetleridir. Ne o? Kadınların şahitliği, acaba erkeklerin şahitliğinin ne kadarıdır? Yarısı mı, hepsi mi, tam mı? İki kadın mı bir erkek eder, iki erkek mi bir kadın eder? Ya da kadınların dövülmesi, ya da ne diyelim, birden fazla evliliğin Kur'an açısından değerlendirilmesi. Saysanız, hadi ben 10 diyeyim, siz 20 deyin. 20 tane konuyu geçmiyor tartışılan konu. Diğer ayetlere sıra gelmiyor ki. Allah'a hamdolsun. Araf suresini okuduk. Bundan önce Enam'ı okuduk. Ondan önce Maide'yi okuduk. Rabbim lütfeder, okumaya devam ederiz. Öğrendikçe, Allah'ın kitabıyla hemhal oldukça kitap anlayışımız, bakış açımız değişiyor. Basayirdir. Gözlükleri takıyoruz gözümüze ve bununla bakıyoruz. Bunu gerçekleştirmediğiniz zaman sadece bilgi elde etmiş olursunuz. O kadar. Önem sırasını kendimiz belirleyemezsiniz. Yani aynı şekilde Kur'an'ın ortaya koyduğu emir ve yasaklar arasındaki önem sırası da aynı şekilde geçerli. Kim neye göre bunları önem sırasına koyuyor? Allah'ın önem sırası mı yoksa bizim önem sıramız mı? Sanki ikincisi ağır basıyor. Nasıl yani? Mesela zinaya bakışla zinaya götüren yollar. Ya da mesela kıyafetle alakalı. Mesela zina haram sayılır. Müslümanlar da haram sayar. Ama zinaya götüren yolları artık haram görmüyor Müslümanlar. Belki de Müslümanlara öncülük yapan ilim adamları bunu haram görmedikleri için. Ekranlarda boy gösterdikleri için. Kıyafeti müsait olmayan sunucularla program yapan, sözüm ona, din adamlarını ve din alimlerinin ekrandaki boy gösterme şekillerini gördüğünüz zaman tabii ki ne diyeceksiniz? Zaten bunların hepsi meşruymuş meğer. Kâle Allah mı yoksa kâle fulan mı? Kâle Resulullah mı yoksa kâle fulan mı? Din kim oluşturuyor? Önem sırasını kim belirliyor? Ya da mesela haramla ilgili olarak faize bakış açımızla içkiye bakış açımız niye aynı değil? Ya da niye haram kategorisine koymuyoruz? İçki içen birisine hiç yaklaşmayız. Kendimize yaklaştırmayız. Faiz yiyenler, faiz yemeyen mi kaldı ki? Faiz yemeyen mi kaldı ki? Faizin haram olduğunu mu hala söylüyor? Hala orada mısın diyenler de oldu bana. Müslümanlar. Beş vakit namazını kılan Müslümanlar. Kur'an okuduğunu zanneden, düşünen Müslümanlar. Hala orada mısın diyenler. Evet. Faize bakış açısıyla içkiye bakış açısı bir değil. Mahallenizin marketinde domuz eti görseniz o mahalle marketinden bakkalına bir daha alışveriş yapmasın. Niye? Domuz eti satıyor diye. Faiz diyor, Allah ve Resulüne harp ilan etmiş, yanı başında. Hem de destek oluyorsun. Hem de bir de ben bir kıyak yapayım, şahitlik yapayım diyorsunuz. Bir de ben kefil olayım diyorsunuz. Nasıl bir şey bu faize? Niye? Çünkü haram değil ki. Sıralamayı biz belirliyoruz. Mesela oruç tutmamaya tepkimizle namaz kılmamaya tepkimiz. Ya da oruç tutmaya ilgimizle namaz kılmaya ilgimiz niye aynı değil? Yani birisi Ramazan'ın ortasında oruç tutmadığı takdirde biz neredeyse, yani müsait olsa pozisyon herhalde, farklı bir muameleye tabi tutacağız. Niye? Niye tahammül etmiyorsunuz? Ha sen acıktığın için, sen susuz kaldığın o da yediği için mi yoksa? Bırak, belki bir mazereti var. Onun bir mazereti var. Ama senin kardeşin namaz kılmıyor. Senin oğlun namaz kılmıyor. Oğlun bir vakit kılsa ikisini kılmıyor. Onu da çok fazla umursamıyorsa nasıl bir şey bu? Hangisi önemli? Orucu tutmak mı, namazı kılmak mı? Ya da hangisi feci? Orucu mu terk etmek, namazı terk etmek mi? Sıralamayı biz yapamayız bakınız. Sure sıralaması, ayet sıralaması da böyledir. Hangi sureler, hangi ayetler, nerede, ne zaman okunacak? Kim belirleyecek bunu? O yüzden 114 tane surenin birçoğuna sıra gelmiyor. Ben tekrar ediyorum, zaman zaman bu derslerde söyledim. Kur'an'ı başından sonuna kadar bir bütün halinde okumadıkça Kur'an'ın vereceği bir bakış açısı olmaz. Söyleyin bana, hangi kitap, Kur'an-ı Kerim 600 sayfadan oluşuyor sonuçta. Meali de aşağı yukarı böyledir. Vasat bir meal aşağı yukarı 600 sayfadır. 600 sayfalık bir kitabı ben 2 ayda, 3 ayda okuyorum diyen var mı ya? Başladınız mı? Bir hafta 10 günde biter. Dostoyevski'nin kitabını böyle okur. Hugo'nun kitabını böyle okur. Kişisel gelişim kitabını da böyle okur. Bilmem ne kitabını da böyle okur. Allah'ın kitabı niye bu kadar uzun zaman? Ya da bir düzenli bir şekilde de değil. Başlarken aklına konan şeyler bitirirken yok. Niye? Çünkü o kadar uzun zaman devam ediyor ki. Çok mu zor Allah için? Müslümanların medeni ayetlere olan ilgilerinden çok Mekki ayetlere ilgi duymaları lazım. Özellikle bu dönemde. Zihni inşa döneminin ihtiyaç olduğu böyle bir dönemde daha çok Mekki ayetlerin üzerinde durulması lazım. Biz Kur'an'ın sırasını okuduğumuzdan dolayı sırada ne varsa onu okuyoruz. Araf Mekki'ydi. Bir önceki sure En'am da Mekki'ydi. Ama ondan bir önceki sure Maide Medeni'ydi. Ondan önceki iki sure daha Medeni'ydi. Bakara ve Ali İmran. Ama bir sonraki sure Enfal yine Medeni geliyor. Bu sıralama böyle devam edip gider. Eyvallah. Burada eğer sureler arasında bir öncelik sonalık sırası olacaksa özellikle Mekki surelerin de öncelikle okunması lazım. Tabii medeni sureleri ihmal etmek anlamına değil. Sıralamayı biz belirleyemeyiz. Sözün özü, bize lazım olduğunu düşündüğümüz kadar ayet, bize lazım olduğunu düşündüğümüz kadar sure ve önem sırasını biz belirleyeceğimiz bir Kur'an biçimiyle Kur'an okunmaz. Bu bize faydası olmuyor. Dördüncüsü, bulunduğumuz mekanda, bu mekan demiyorum, yani bulunduğumuz bu şehirde, bu dördüncü madde elbette birilerinin hoşuna gitmeyebilir. Kur'an'ı anlamak için Peygamber Aleyhisselam'ın sahih hadislerini de dikkate almak durumundasınız. Bunu almadığınız zaman ayaklarınız yere basmaz. Havada uçarsınız, istediğiniz bir Kur'an oluşturursunuz. Daha net söyleyeyim, kafanıza göre bir din yaşamak istiyorsanız, tam kafanızın estiği şekilde bir din anlayışına sahip olmak istiyorsanız, Hazreti Peygamber'in bu Kur'an'ı nasıl yaşadığını öğrenmeyin. Öğrenirseniz hayatınız daralır. Öğrenirseniz sıkıntı yaşarsınız. Peygamberle birlikte okursanız Kur'an'ı yaşayamazsınız. Olmaz. Onun için rahat bir hayat yaşamak, pratik anlamda herhangi bir sorumluluk duygusuna sahip olmamak için özellikle ve özellikle Peygamberin sahih vurgusunu yapıyorum. Sahih sünnetini, sahih hadislerini göz ardı etmeye çalışan kesimler var. Şunu defaatle söyledim, bir daha söylüyorum. Bu akım, bu anlayış masum bir anlayış değil, onu söyleyeyim bakın. Günahsız, masum bir anlayış değil. Tarihin yapraklarını karıştırın. Geçmişe doğru gidin. Neredeyse her 100 yılda bir ortaya bir coğrafyada çıkan bir akımdır. Tarihin her döneminde neredeyse her bir 100 yılda bir coğrafyada ortaya çıkan bir anlayıştır. Hindistan'da Ehli Kur'an diye bir ekol oluşturuldu. 1800'lü yılların sonu. 1900'lerin başıdır. Başına kadar bunun etkisi devam etti. Ekolün adına dikkat ediyor musunuz? Ehli Kur'an. Ne kadar muazzam bir isim değil mi? Ehli Kur'an ekolu. Bunu sistemleştiren ya da bunu hayata geçiren, bunun öncülüğünü yapan Seyyid Ahmet Han'dır. O dönemde 1800'lü yıllarda Pakistan, Hindistan, Bangladeş ayrımı yok. Tek ülke Hindistan, alt kıtası denir. İlim adamları içerisinde parmakla gösterilecek bir insandır. Sözü dinlenecek bir insandır. Sözün nas olan insanlardan birisidir. Ama mucize yok. Akla hayale gelmedik şeyler olmaz. Allah'ın yasası iptal edilmez. Herkese neyse bütün insanlara aynı şey yapılmıştır. Bunun tersi mümkün olmaz. Cin, şeytan bunların hiçbirisine alakası yok. Hadisler mi? Peygamberin vefatından yıllar sonra kim bilir kim nasıl uydurmuş? Bu cümle aynen Seyyid Ahmet Han'a ait. Bu cümle. Buhari'nin, Müslim'in hadislerini peygamberden sonra kim nasıl ne niyetle yazmış belli değil. Bu cümle de ona aittir. Ne kadar yeni değil mi? Aynı şeydir. 1800 yıllarda söylenen bir şeydir. O gitti, bu gitti. Öyle bir zemin oluşturuldu ki peygamberin sünnetinden herkes şüphe etmeye başladı ve sonuçta hallettiler. Sadece Kur'an bize yeter. Oh ne güzel din. Kim finanse etti biliyor musunuz bunu? İngiltere. O günkü, o dönemde, o bölgede misyonerlik faaliyetlerinin öncülüğünü yapan İngiltere bu hareketi finanse etti. Seyit Ahmet Han dayanamadı, İngiltere'ye kaçtı. İngiltere buna kucak açtı. Din adına tabii ki. Geldiğinden nokta bu. Sonra onun karşısına ehli hadis ekolünü oluşturdular. Hadisi canlandırmak için. Sonraki dönemlerde Mevdudi'nin de içerisinde yer aldığı bir hareket başlatıldı. Sahihi zayıfından, çürüğünden ayırt edecek bir anlayışla tabii ki. Şunu söyleme imkanınız yok. Kâle Resulullah dendiyse bunu kabul ederiz. Kim ne dediyse de öyle değil. Bugün değil, bugün değil. Dün zaten belli olmuştu. Yıllar önce zaten belliydi. Sadece biz ulaşmamışız. O yüzden biz fark etmiyoruz. Yoksa zaten hepsi ortadadır. O anlamda söylemiyorum ama sahih olan sünneti ve hadisi dikkate almadan Kur'an'la hemhal olma imkanı yoktur. Kur'an'ın nasıl yaşanacağını peygamberden öğren.

Yemin ediyorum Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu bir hadisten bahsediyorum. Yani öyle rastgele de değil, inceleyerek okuyoruz sonuçta hadis diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisi. Adamın morali bozuluyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu kardeşim hiçbir kitap okumuyor mu? Yani Buhari'yi sildik, onu sildik, bunu sildik. Allah razı olsun. Sen hiçbir kitap okumuyor musun? Eline aldın, okudun, sürekli falana tavsiye ettin, buna tavsiye ettin. Aman çok güzel bir kitap okuyun dediğin kitabın onun tarafından yazıldığını kim sana söyledi? Niye ona inanıyorsun, belikine inanmıyorsun ki? Ya da mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini derleyen Buhari'nin yalan söyleyebileceğine nasıl ihtimal verebiliyorsun? Ben bunu düşünen bir Müslümanın bile yalan söyleyeceğine ihtimal vermiyorum. Sen nasıl böyle bir insana yalan söyleyeceğine ihtimal veriyorsun ya? Ayaküstü yapılacak şey mi bu yani? Bir hadisi almak için 1000 kilometre mesafe yol kat ediyor. Bin kilometre bir hadis için. Ticari faaliyet değil bu. Bin hadisi bir yerden duymuş. Kim? Basra'da, Küfe'de bir sahabi ya da bir tabi'in bir sahabiden duymuş. Adam atlıyor memleketine, o hadisi öğrenmek için gidiyor. Değer mi? Değer insanlar için değer tabii ki. Hadis böyle oturduğu yerde yazılmadı ki. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini dikkate almadan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı nasıl yaşadığını, onunla birlikte nasıl bir hayat yaşadığını dikkate almadan, hadislerle aramıza mesafe koyarak Kur'an-ı Kerim'in bize vereceği hiçbir şey yoktur. Bu dört maddeyi özellikle yeniden üzerinde düşünmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in hayata neden intikal ettirilmediğini. وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman dinleyin, susun ki Allah'ın rahmetine erişesiniz. 205. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ Rabbini zikret, gündemde tut. تَدَرُّعًا Tazarruyla, yalvarak, yakararak. وَخِيفَةً Ürperti içerisinde. دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ Bağırıp çağırarak değil. بِالْغُدُوِ وَلَاسَالِ Sabah ve akşam. وَلَا تَكُمْ يَلْغَافِلِ Gafillerden olma. Allah'ı an, Allah'ı zikret, Allah'la birlikte ol, Allah da seninle birlikte olsun. Onu zikrederken de yalvararak, yakararak, Allah'a emir verir gibi dua etme. Slogan atarak dua etme. Ürperti içerisinde, tazarru içerisinde, çünkü sağıra ve dilsize yalvarmıyorsunuz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Duanın bu şekli gördüğü zaman sizin yalvardığınız Allah sağır ve dilsiz değil. Ne böyle bağırıp çağırıyorsunuz? Allah sesinizi işitir. Fısıldaşarak da konuşsanız işitir elbette. Bazen galeyana mı geliyoruz? Coşturma şeklindeki dualar yapıyoruz ya, alışmışız buna. O değil. Duanın şekli budur. Tazarruyla, yalvararak, acizliğini ifade ederek, kabararak değil. Dua edin. Sabah akşam ve yani bütün zamanlarda demektir. Gafillerden olma. Ayet 206. اِنَّ الَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ İşte Rabbinin yanında olanlar Allah'a kulluktan hiçbir zaman müstekbirlik yapmazlar. Tenezzül etmemezlik yapmazlar. Allah'ın yanında olanlar. Kim o? Melekler. Allah'ın yanında olanlar Allah'a ibadetten hiçbir zaman çekinmezler. وَيُسَبِّحُونَهُ Onu tesbih ederler. وَلَهُ يَسْجُدُونَ Ve ona secde ederler. Bu Kur'an-ı Kerim'in mushaf sırası itibariyle ilk secde ayetidir. İlk secde ayeti budur. Şimdi size anlatamasam ben kimi anlatacağım? Yani anlatamasam dediğim uygulama noktasında. Secde, tilavet secdesi Kur'an-ı Kerim'de şu şekillerde olur. Secde ayetleri. Buradaki gibi Allah'ın has kullarının Allah'a secde ettiğinden bahseder. Müslüman da ben de o kullar arasında gireyim diye secdeye kapanır. Ya da Allah kafirlerin secde etmediğinden söz eder. Tilavet secdesinin ayeti. Müslüman der ki ben onlardan değilim diyerek secde eder. Ya da Allah kimi secde ettiğini der ki Allah için secdeye kapanın. Müslüman da bunu okuduk duyduğu zaman tabii ki ya Rabbi ben de secdeye kapanıyorum der. Tilavet secdesi denilen şey budur. Allah'ın şu veya bu şekilde getirmiş olduğu bu emre tabi olmanın adıdır. Araf suresi bağlamında söylüyorum. Surenin başında meleklerin ve iblisin Adem'e secdesinden söz etti. Hatırladık mı? Meleklerin ve iblisin Adem'e secdesinden bahsedildi. Melekler secde etti, iblis secde etmedi. Surenin son ayeti yine aynı. Secde etmek Adem olmaktır. Secde etmekten kaçınmak iblisleşmektir. Bu işin zihni tarafı, düşünce tarafı. Secde etmek Adem olmaktır. Secdeden kaçınmak secdeyi yapmamaktır.

0: iblisleşmektir. Bunun uygulaması, pratik karşılığı da alnı yere koymaktır. Alnı yere koymaktır. Ben tarif edeyim, siz yapın. İlmihallerde söylenir, hani bayram namazları, cuma namazları kalabalık olduğunda, saflar sıkışık olduğunda bir sonraki, bir öncekinin sırtına secde eder miydi? Bildiğiniz vakit namazları, bildiğiniz bayram namazları, bildiğiniz cuma namazı, namaz kılarken secde yapıyorsunuz. Secde tilavet ayeti okundu, tilavet secdesi ayetinin okunduğu bir ortam nasıl olursa olsun, o ortamda o ayetin okunduğu sırada secdenin olması gerekiyor. Geciktirdim, Allah beni de size affetsin. Çünkü secde ayeti okunduktan sonra secde etme gerekiyor. Tarif edeyim ki sonra yapayım. Secde ayetiyle, tilavet secdesiyle ilgili uygulamada Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bugüne kadar şöyle bir uygulama var. Abdest alınır. Aynen namaz secdesi gibi, namaz için ne gerekiyorsa kıbleye dönmek gibi, temiz bir yer gibi, temiz bir elbise gibi, abdestli olmak gibi vesaire. Bütün bunların gerçekleşmesi suretiyle secde yapılır. Kural budur. Allahu alem, Kur'an okunan mekanların buna uygun olması hasebiyle böyle bir kural geliştirdi. Bunun dayanağı hadis değil, onu da söyleyeyim. Bu içtihattır. Hadiste Hazreti Peygamber'in tilavet secdesi yaparken abdest almanın gerekliliği, kıbleye dönmenin gerekliliği vesaire gibi uygulamalar görünmüyor. Yok yani. Var olan şey sadece secdeye kapanmaktır. Hangi pozisyonda, pozisyon neyse. Dolayısıyla muntazam, kuralına uygun bir secde mantığında secdeye kapanmak en güzelidir. Bunu unutmayalım. En güzeli budur. Abdestli, kıbleye dönük, muntazam bir şekilde huşu içerisinde ön hazırlıklı bir secde. Ama değilse, bizim gibi böyle bir ortamda, ben ayakta, masada, siz oturuyorsun sandalyede. Peki geciktirsek olmaz mı? Yani ders bitsin, herkes evine dağıldıktan sonra. Allah'a yetmeyin bakın. İlmihal'de böyle diyor efendim. Ben de öyle denmediği kanaatindeyim. Dinden öğrendiğim şimdiye kadar. Çünkü namaz kılarken hatimle namaz kıldıysanız eğer, ya da hatimle namaz kılmayı izlediyseniz, bazen Arabistan'dan naklen verirler. Hatimle namaz kıldırılırken secde ayetinin geçtiği rekatın öncesine imam cemaat eder ki bu rekatta secde var. Ayeti okur, secde ayetini, secdeye varır. Eğer secde ayetinden sonra birkaç ayet daha okuyacaksa eğer şayet, secdeye varır ve kalkar, kalan ayetleri okur sayfenin sonuna, surenin sonuna kadar ve sonra secdeye kapanır. Soruyorum şimdi, yani selamı versek de kargaşa karmaşa olmasa, binlerce kişi namaz kılıyor böyle, kılarken bu secde yapılıyor. Selam versek olmaz mı? Olmuyor. Ne yapmak gerekiyor? Secdeye kapanmak gerekiyor. Nasıl yani? Benim gibi. Secde ayeti okuduysam, Allahu Ekber, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Allahu Ekber. Secde bu şekilde kapanır. Secde ayeti geldiğine göre sizin de secdeyi aynen böyle yapmanız lazım. Ertelesek, eve varsak olmaz mı? Hayır. Secdeyi şimdi yapmanız lazım. Ben söyledim, siz uygulama şeklinde yapacaksınız. Secde budur. Öbür türlüsü en güzelidir. Mesela oturduğumuz mekan secde, namaz kılma pozisyonda bir secde ortamında olsaydı elbette kalkar kılardık. Anlatabiliyor muyum? Abdestsiz Kur'an okunmuyor mu? Hiçbir mezhep Kur'an'ın abdestsiz okunmayacağını söylemiyor. Hiçbir mezhep. Kur'an'ın dokunmasıyla alakalı farklı anlayışlar var da, Kur'an'ın okunmasıyla alakalı abdest şartını hiç kimse söylemiyor. Ezbere de okunur, abdestsiz de okunur. Birisi okur, siz dinlersin. Okumanız da şart değil. Dolayısıyla siz şimdi neyi bekleyeceksiniz? Abdest almayı mı? Abdestinizi alın, sonra secdenizi muntazam yapacaksanız yapın. Ama ayetin, secde ayetinin okunduğu yerde secdeye ittiva etmek durumundasınız. Efendim arabada geçerken acaba, hani diyeceksiniz ya, kasetten de veya CD'den de okunan ses olur mu acaba? İlmihallerde sesin yankısına ses denmez diyorlardı hani. Ama dinliyorsunuz. Bir şey anlıyorsunuz oradan. Bunun, bu secde, tilavet secdesi ayeti okunduğu zaman yerine gelmesi gereken şey nedir? Eğer viraja girmiyorsanız, virajda değilseniz, süratiniz de 150 değilse, lütfen alnınızı direksiyona koyun ve secde edin. Secde ayeti ertelenmez. Ama rahat bir ortamdayken secdeyi erteleyebiliyorsun. Nasıl bir şey bu? Onun için Allah'ın secde ayetini duyar duymaz hemen tabi olmak gerekiyor. Peşinden hemen secdeye kapanmak gerekiyor. Pozisyon ne olursa olsun. Sonra pozisyonunuz daha rahat olur. İstediğiniz kadar zaten secde edin. Allah da bundan memnun olur. Her bir kul da zaten bundan şeref duyar. Bu ayrı bir konudur ama ona tabi olmanın ifadesi ol. Erteleyemezsiniz bunu. Allah'ın yanında ki kullar secde etmekten kaçınmazlar. Onu tesbih ederler. Onun kendilerine yüklemiş olduğu yaratılış amacına uygun hareket ederler ve ona secde ederler. Araf suresinin bitmesinden sonra aleyhissalatü vesselamın bir sünnetidir, uygulamasıdır. Sureyi bitirince bitirmeyin diyor. Bir başka sureye geçin. Hani Kur'an bitirirken bizde alışkanlık olmuştur. Gerekçesini de bilelim de, çünkü yapıyoruz uygulamayı. Minel cinneti ven nas, Nas suresini okuduk. Niye Fatiha'ya geçiyoruz? Çünkü bitti denmez Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bitti denmez. Biten bir şey değil ki. Nereden başladı, nereden bitecek? Yani başlangıcı nere, sonu nere? Kur'an-ı Kerim okunurken bir sure mi bitirdin? Sünnete uygun olan bir sonraki sureye geçiş yapmak. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûneke anil enfâl. Sana ganimetten soruyorlar. Peygamberleri tanıdınız Araf'ta. Araf'ta cennet cehennem yollarını tanıdınız. Geçmişte dine karşı çıkanların ne olduğunu, bittiğini anladınız mı? Din nedir, bunu anladınız mı? O zaman savaş ortamları da olabilir, karşınıza çıkar. Sana ganimetleri soruyorlar. Kulil enfalu lillahi ve rasul. Ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. Fettekullaha ve aslihu zate beynikum. Allah'tan korkun ve birbirinizin kendi aranızı düzeltin. Herkes kardeşinizdir. Kardeşlerinizin mal sevdasıyla, mal endişesiyle dışlamayın. Ve ati'ullaha ve rasule. Allah'a ve Resulüne itaat edin. İn kuntum müminin. Eğer iman edenlerdenseniz. Rabbim biz de bu iman edenlerden yaz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
1: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
2: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 7152.
9: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
10: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. inanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
15: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
2: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
1: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

0: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nehmaduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve netûbu ileyh. Ve na'ûzu billâhi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amalina. Men yehdillâh felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Ehabbul bikâi ilallâhi el mesâcidu. İmam Kudâi'nin tespitine göre aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz böyle söylüyor: Allah'a en sevimli gelen mekanlar mescitlerdir. Ehabbul bikâi ilallâh. Konumun, durumun, makamın, mekanın en güzeli, en sevgilisi Allah'a el mesâcidu, mescitlerdir. Mescit kelimesini ta insanlığın başından beri duyuyoruz. Bir ben değil, bir peygamberim değil, bütün peygamberler duymuş bu sözü. Çünkü bir secde sözü var ta ilk insandan bu yana. Allah Adem Adam'ı yaratmış ve onun şahsında belki bana ama tümüyle bir evrensel gerçeklik olarak meleklere demiş ki Adem'e secde edin. Onlar da söyleyen Allah olunca gereğini yerine getirmişler hemen. Hiç beklemeden, oyalanmadan, kendilerine göre demeden, yani işin içine kendi akıllarını katmadan, kendileri yorum yapmadan hemen boyun eğmişler, secde etmişler. Ama secde emri alanlardan biri var. Bütün bir melek aleminin yanında bir de iblis var, kendisine secde emredilen. O dik kafalılık etmiş, yan çizmiş, hemen yanaşmamış bu işe. Yorum yapmış, sonra kendince haklılığını göstermiş. Çünkü Allah soru vermiş: Kale ma mena'ake ella tescude iz amartuk. Neden? Ama neden ben secde emretmiştim sana, sen neden secde etmedin deyince o kendince doğrular sıralamış. Materyalizmin babası olmuş. Her şeyi maddeyle ölçmenin atası olmuş. İlk kıyas eden varlık o olmuş. Ama yanlışa dayanınca yanlışa varmış. Hatasını hatasıyla süslemiş, artırmış, çoğaltmış. İşte o secde etmemiş. Dolayısıyla secde denilen bir eylem var insanlık tarihinde. Hazreti Adem'e bütün meleklerin secde ettiği günden bu yana. Ama Hazreti Adem'e de secde emredilmiş. O da Allah'a secde etmiş, boyun bükmüş. Fakat bir yerde yanlış yapsa da, o yanlışı kendisini hanımıyla birlikte cennetten çıkmasına sebep olsa da, ama yine de boyun bükmüş. Evet demiş, tamam ya Rabbi demiş. İşte bu secdenin yapıldığı makam, işte bu secdenin uygulandığı alan, oraya secdegah diyoruz, yani mescit diyoruz. Çünkü aleyhissalatü vesselam'dan bunun tarifini aldık. Diyor ki: ve cu'ilet liyel ardu mescide, tüm yeryüzü benim için mescittir. Öyle kılındı bana, öyle lütfedildi. Evet, bütün bir yeryüzü peygamberimiz adına mescit. Yani öncelikle yeryüzünün neresinde olursanız olun, tuvalette, banyoda olmayın, yani mezar başında bulunmayın ya da deve ağıllarında olmayın. Yani birkaç özel istisnai durumun dışında siz yeryüzünün neresindeyseniz orada Allah'a secde edebilirsiniz, edeceksiniz, namaz kılabilirsiniz. Ama bu işin bir de bir başka anlamı olsa gerek. Yani yeryüzünün neresinde olursanız olun, orada Allah'ın emrine boyun eğin. O konumda, o durumda Allah sizden ne istiyorsa siz öylece icra edin. Allah güzel söyledi deyin, Allah'ın güzel söylediğine inanın ve uygulayın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bize secde emredilen ayette, yani Hazreti Adem'e secde edildiği noktayı bize tarif eden bölümde, A'raf suresinde mesela 29. ayette de secde şöyle geçiyor: Kul emara rabbi bil kıst ve akimu vucuhakum inde kulli mescidin ve ed'uhu muhlisina lehu'd-din kema bedaakum ta'udun. Şöyle söyle onlara: az önceki ayetlerde, yani bundan önceki 28 ayette Secde nedir? Kim kime neden secde edecektir? Meleklerin secdesinin anlamı ne demektir? Şeytan secde etmeyince başına ne gelmiştir, neden gelmiştir konularını öğrenen ey insanlar! Size söylüyor Allah, dinleyin de bu insanlara. Emre Rabbi bil kıst. Rabbim adaleti emrediyor. Rabbim dengeli olmayı emrediyor. Rabbim düzenli, yani kendisinin istediği düzende olmayı emrediyor. Bunun için, bunu yapabilmek için ve akimu vucuhekum inde kulli mescidin, her bir secdegahta, yani Allah'a boyun eğme konumunda, Allah'ın dediklerini dinleme makamında yüzünüzü çevirin, o konumda, o durumda Allah'a secde edin, yani dediğini dinleyin. Secdegah budur, mescit budur aslında. Yani siz secde edeceğiniz her bir makamda yüzünüzü ikame edeceğiniz bir yer olsun. Yüzünüzü nerede tutacaksınız? Yani nereye döneceksiniz? Siz nerede varsınız? Ne tarafa dönmüş olarak bulunuyorsunuz? Ve dini tamamen Allah'a ait kılarak da dua edin, davetiye gönderin. Unutmayın, ilk yaratılışınız gibi yeniden yaratılacak ve hesaba çekileceksiniz. Yine 31. ayette ya beni Adem hudû zînetekum inde kulli mescid buyurulur. Yani ey Adem oğulları, ey şu iblisin vesvesesiyle ayağını kaydırdığı cennet ortamından çıkan Adem'in çocukları, ey Adem ile Havva'nın çocukları, bakın artık bundan sonra iblis sizi kaydırmasın ayağınızı. Dikkat edin, her bir secdegahta, her bir secde makamında, her bir Allah'ın emrine sizin boyun eğeceğiniz konumda ve durumda kesinlikle o konumda siz nasıl olmanız gerekiyorsa öylece ziynetlenin, süsünüzü takının. Dikkat edin, sizi Allah nasıl kabul edecek idiyse öylece yapın. Kurbanınızın önünde misiniz? Süsünüz ne ola? Niyetiniz güzel olsun, bu bir ziynettir. Kurbanınız makbul cinsten olsun, bir ziynettir. Yani helal parayla alınmış olsun, ziynettir. Bıçağınızı güzelce bilemiş olun, bir ziynettir. Bismillah'ı unutmayın ama Allahu Ekber deyin, bir ziynettir. Kesince üçe ayıracağınızı unutmayın, bir ziynettir. Veya bir başka makamda, bir başka secdegahta düşünün kendinizi. Kadın mısınız? Örtünüz bir ziynettir. Ama babanız, oğlunuz, amcanız ve erkek kardeşinize karşı farklı bir ziynet biçimi ama diğer kadınlara, Müslüman kadınlara karşı bir ziynet biçimi, fakat yabancı erkeklere bir ziynet biçimi, lakin kocanıza karşı çok daha özel bir ziynet şeklinde bürüneceksiniz. Çünkü secde emri, başınızı örtün, bedeninizi kapatın şeklindeki emre sizin secde etmeniz elbette her bir secdegahta farklı uygulanacaktır. İşte Allah kulunu böyle secde makamında sever. Çünkü kulun Allah'a en yakın olduğu makam secde makamıdır. Namazdaki bildiğiniz secdenin namaz dışında yapıldığı makamları anladınız mı? Evet, zaten öyle. Yani Allahu Ekber dediniz, kendinizi yerde buldunuz. Ben dik kafalılık etmiyorum, ben ukalalık etmeyeceğim, ben senin dediğini dinleyeceğim dediniz. Kendinizi yere attınız, toprakla bir kıldınız. Kesinlikle başımı sen izin vermezsen kaldırmam dediniz. Güzel, işte orada Allah'a tesbih, Allah'a tahmid ile meşgul oldunuz. Dua ettiniz, istiğfar ettiniz. Ya Rab dediniz, affet dediniz. O en güzel makamdır, kendinizi bildiniz. Çünkü hakikatin ta kendisi işte odur. Allah'ı kendisine kul köle olunacak, Rab ve ilah bilmek ve bunu yapacak olanın siz olduğunun bilincinde olmak. Bu insanın ulaşabileceği, hakikate erişebileceği bir makamdır. Secde makamı, mescid odur işte. Sen oradayken en yücesin. Allah seni en çok sever o konumundayken. Ama bunu genelleyelim, hayatın tümüne teşmil edelim. Diyelim ki Allah'ın bizden istediği şeyleri yaşama makamıdır mescid. Hani dört duvar ve üstünü kapattınız ya çatıyla veya tavanla veya tabanla veya kubbeyle bir şeyle kapattınız ve sadece orası sizin namaz kıldığınız yer oldu, öyle mi? Onun dışında Allah'a kulluğu düşünmediniz, öyle mescid olur mu? Yani bir mescid düşünün ki kapınızın dışına karışmayacak, öyle mi? Bir mescit düşünün ki komşusuna karışmayacak. Bir tarafta bilmem ne hane, öbür tarafta bilmem ne hane olacak ve onlara hiç müdahale etmeyecek bir mescit, öyle mi sizin mescidiniz? Ama çarşıdaki, pazardaki, sokaktaki, mahalledeki mescidi vurguladığımı zannetmeyin. Siz Evinizdeki mescitlerinizi düşünün. Hani minicik, küçücük, seccadeniz kadar mescitleriniz var ya, seri vermiştiniz odanızın, salonunuzun bir kenarına. Ama iyi bilin ki o secdegahınız, o seccadeniz hemen yanı başındakine, karşıdakine, arkadakine, kenardakine, biraz önce kurulan sofraya, biraz sonra kurulacak olan düzene kesinlikle müdahale yetkisi elinden alınan bir secdegah mı, bir mescit mi? Öyle olmaz tabi. Allah secdegahlarda olmamızı ister. Allah secdede olmamızı ister. Allah mescitte olmamızı ister. Hayatımız tüm bizim mescit olsun ister. Hatta Allah'ın gölgesinden başka gölge olmayan günde, sadece o gölgeden yararlanacak 7 sınıf insandan biri olarak tarif edilen kişiyi, onlardan biri olarak, sınıfın biri olarak tarif edilen kişiyi biz kalbi mescitlere bağlı olarak tanıyorduk. Ve kalbuhu muallakun bil mesacit. Öyleyse kalbin mescitlere bağlı olması demek bedenin orada kalması anlamına gelmese gerek. Yani öyle bir mescide bağlı kalbimiz olacak ki o oradan mesaj alacak, o orayla irtibat halinde olacak, oradan emir alacak, oradan nehi öğrenecek ve onu hayata geçirecek. Yani mescitle irtibat halinde yaşayacak. Evden çıktı mı mescide önce uğrayacak. Eve dönecek mi mescide önce uğrayacak. Dükkana mı gidiyor önce mescide uğrayacak. Dükkandan mı geliyor önce mescide uğrayacak. Karar mı verecek önce mescitte bulunacak. Kararını değiştirecek mi mescitle irtibat kuracak. Çünkü mescit Allah'a secdegahın ifadesidir. Çünkü mescit Allah'ın dininin ikame edildiği yerdir. Çünkü mescit peygamber planında hayatın düzenlendiği yerin adıdır. İşte burası Allah'a en sevimli gelen makamlar, en sevimli gelen mekanlardır. Ama eğer bir Müslüman hayatının merkezi olması gereken mescitten mahrum yaşıyorsa, mescitsiz, ezansız ve imamsız yaşıyorsa, ben nasıl olsa kaç rekat kılacağımı biliyorum diyor ve sadece sanki namaz kılmayı bilmeyenler ya da kaç rekat kılacağını bilmeyenler gitsin, ben biliyorum iddiasındaysa, söyleyin, böyle mescitlerdeki Müslümanların mescitlerde olduğunu mu iddia edebileceksiniz? Müslümanların hayatlarını yaşayacakları, bütün hayat programının öğrenileceği, ikame edileceği, var kılınacağı, ana hedeflerin tartışılacağı, öğrenileceği ve uygulanacağına söz verileceği yerler olarak mescitler elbette hayatın merkezi olacak ve orası en sevimli mekanlar olarak Allah'la buluşma yeri olacaktır. Aslında bu anlamda belki de bir beyefendi için hanımı adına sevinilecek en güzel yer ya da hanımını görünce en mutlu olacağı ortam onun şöyle Allah'ın huzurunda secdegahta bulunduğu alandır, değil mi? Ama sadece seccadesinin başında mı bu gerçekleşsin? Bir bey için, bir bayan için asla ve kesinlikle, yani mutfaktaysa, sofradaysa, kıyafetiyle beraber ya da ziyaretteyse, dışarıya çıkarken ya da eve dönerken ki halini yaşıyorsa, kazanıyor ya da harcıyorsa, konuşuyor veya susuyorsa, bütün bunlarda Allah'a kulluğu gerçekleştiriyorsa, işte o eş dünyanın en sevimli eşidir elbette. Çünkü Allah'a kulluğu yaşıyor ve Allah'ın en sevimli mekanı mescitlerde hayatını sürdürüyor demektir. Tabi bizim literatürde mescit denildi mi belli saatlerde açılan, hatta bazen açılmayan, özel prosedürü olan, yani çok ciddi törensel girişimler adına bir şeyler yapılıp bir şeyler yapılması yasaklanan özel yerlerdir diyorsanız, o ayrı, o sizin mahalledeki belki, ama bunu söyleyen peygamber dönemine ait bir mescit mantığıyla söyleyeceksek, ben bildiklerimin kimilerini bu kadar hatırlayabildim. اَحَبُّ الْعِبَادِ اِلَى اللّٰهِ الْاَتْقِيَاءُ الْاَخْفِيَاءُ Allah'a göre kulların en sevimlisi, hidayet yolunu Allah'ın kitabıyla bulan, cennet yolunun tarifini Kur'an'dan alan, takva sahibi ve kendisini gizleyen, yani reklamını yapmayan kimselerdir. Allahu Ekber. Ya Rabbi, bizi de onlardan eyle. Allah'a göre kulların en sevimlisi, اَحَبُّ الْعِبَادِ اِلَى اللّٰهِ Onlar el-etkıya vel-ahfiya imiş. Yani öyle kendini ortaya çıkarmayı istemiyor, reklamını istemiyor, kendini gizliyor, kenarda duruyor. Allah bilsin yeter diyor. Allah'ın kulları zaten bilir diyor. Beni bilin, bak işte bu benim diye kendisini iddia etmiyor. Kendisini ortaya koymuyor elbette. Zaten kendisini anlatmaya çalışması şeytanın vurgunlarından biridir. Kul a'udu bi Rabbin Nas suresini hatırlayın. Onun tefsiriyle ilgili İbnül Kayyim el-Cevzi'nin kitabında görmüştüm. Hani var ya, hannas bir vesvastır şeytan, bıkmaz ve usanmaz, ısrarla ve tekrarla dönüp dönüp tekrar, gizlenip gizlenip tekrar, bir daha bir daha tekrar sahneye çıkar ya, anne şeklinde gelip ikna edemezse baba biçiminde çıkar karşımıza, dediğini dinletemezse komşu olarak ya da düşman ya da dost olarak, ya da seven ya da nefret eden olarak, ya da veren ya da alan olarak, kısaca bizi Allah yolundan uzaklaştırıcı bir rol üstlenerek bıkmadan, usanmadan, ısrarla ve tekrarla görevine devam eder ya, işte bu şeytanın, iblisin, gerek insanlardan gerek cinlerden olsun, tüm iblis uçaklarının özelliklerini sıralarken İbnül Kayyim diyor ki, hannas olma özelliğini sıralarken, o öyle bir hannastır, o öyle bıkmaz usanmaz sahnede görevini envai türlü çeşit kılıktan kılığa girerek yapar ki, hatta gücü yeterse önce kişiyi küfürde tutmaya çalışır. Müslüman olmasın da ne olursa olsun diye ona neler ve neler sunar. Eğer bu mümkün olmazsa, eğer buna gücü yetmezse, her şeye rağmen kişi Müslüman olmayı becerir, o işe teşebbüs eder ve başarırsa, yani şeytan çaresiz yenik düşmüşse, bıkıp usanıp ayrılıp gitmez, ya da eyvah bitti elimden kaçtı demez, ümidini yitirmez, görevine devam eder, gelir bu sefer fitne ve fesadını, fıskı fücurunun vesvese verişini onu şirke düşürmeye kullanır. Şirke düşürsün de hem Müslüman gibi yaşasın hem de gavur olsun. Şirke düşürsün de hem Allah'a kul olsun hem başkalarına kul köle olsun. Şirke düşürsün de bütün bir hayat boyu yapıp ettikleri sonunda boşa gitsin. Şirke düşürsün de o da kendisi gibi cehennemlik olsun ister. Israr eder, tekrar eder. Eğer gücü yetmez, her şeye rağmen kişi Müslümanlığına devam ederse bu sefer büyük günahlara zorlar. İçki gibi, kumar gibi, zina gibi, fuhuş gibi, hırsızlık gibi, adam öldürmek gibi, kitapsızlık gibi, sünnetsizlik gibi, namazsızlık gibi, abdestsizlik gibi büyük günahlara zorlar. Eğer bunda muvaffak olursa bayram etmiştir. Bu sefer şirk bölümüne yeniden döner. Değilse, muvaffak olamazsa, kişi küfre düşmemiş ama şirke bulaşmamış ama büyük günahlar da işlememeye inat etmiş, ısrar etmiş, imanını ortaya koymuşsa, şeytanın yapacağı bir başka iş vardır. Yeniden sahnededir. Önceki görevlerini sanki unutmuştur. Çünkü karşısındaki adam farklı çıkmıştır. Bu sefer onu küçük günahlara sevk eder. Küçücük göstermeye, onlara teşebbüs ettirmeye çalışır. Ne yapıp edip küçük günahlarla hayatını karartmaya, kalbini ezip bozmaya, niyetini değiştirmeye çalışır. Her şeye rağmen küçük günahlarla bir hayat doldursun ister. Çünkü günahlar küçücük de olsa sonunda büyüyecektir. İstiğfar ile büyük günahların küçüldüğü, yok olduğu gibi. Eğer bunda da muvaffak olamazsa, o zaman da lehviyat ve laviyat ile uğraştırırmış kişiyi. Yani boş işler, mizana konulunca ağırlığı olmayan işler, mezara gidince kişiye mezarda genişlik kazandırmayan işler, kişiye cennet kazandırmayan ameller, hep böyle boş şeylerle uğraştırırmış. Tertip mi dersiniz, düzen mi dersiniz, zevk mi dersiniz, menfaat mi, duygu mu, geçmişi değerlendirme, geleceğe bakma mı dersiniz, neyse o, yani İslam'ın istemediği yükleri yüklenmek şeklinde nice boş şeylerle uğraştırırmış. Eğer bunda da muvaffak olamazsa son kozu kalırmış artık, en son koz. Ne o? Bütün insanlar ve cinlerden avenesini görevlendirir, böyle bir Müslümanın üzerine çullandırırmış herkesi. Kim varsa, kime söz geçirebiliyorsa, kime emrettiğini yaptırabiliyorsa, hepsi gelir adama nice işkenceler, nice iftiralar ederlermiş. Akla hayale gelmedik bir ızdırabın insanı olunca kişi, kendisi de böyle bir pirifani kılığında, çok samimi bir şekilde o adamı düşündüğünü iddia ede ede, yalvar yakar, yemin billah ederek dermiş ki, ya sen farklı adamsın, kendini anlat bu insanlara, sen öyle değilsin, bu insanlar seni bilmiyorlar, sen kendini hele bir anlatmaya başla, bak göreceksin bütün sıkıntıların bitecek gibi, böylece şeytanlık yaparmış, yani kendisini anlatmasını istiyor. Ne kadar garip değil mi? Oysa Allah'a en sevgili kullar, Allah'ın en sevdiği kullar, kulların en sevimlisi Allah'a göre kendisini gizleyen, reklamını yapmayan kimselerde oysa şeytan oradan vurmaya çalışırmış. Yani hedef saptırırmış. Oysa benim anlatacaktım insanlara, yoksa Allah'ı mı anlatacaktım? Yani insanlara beni anlatmadığım için Allah'ı, Allah'ın kitabını, onun Resulünü, onun dinini, ondan kaynaklanan imanı, İslam'ı ve ihsanı anlattığım için başıma bunlar gelmişti derse şeytanın son kozu da boşa gider ve artık ümitsiz ama köşede pusuda yatmış, bir imkanı bulsam da yine saldırsam diye bekler dururmuş. Beklesin, Müslümana yapacağı bir şey yok ki zaten. Evet, kişinin kendisini gizlemesi. Yani aman, insanlar beni bilmesin, benim namaz kıldığımı görmesin, benim zekat verdiğimi görmesin, benim hacca gittiğimi bilmesin şeklinde bir gizleme değil. Gün yüzüne çıkmaya çalışmanın anlamsızlığını bilmek, Allah bilsin yeter demek, birilerine bildirmeye çalışmanın anlamsızlığına inanmak, işte böyle bir gizlenme. İbn-i Mace'den bir hadis hatırlıyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir mümini, gerçek bir mümini, model insan olarak bir mümini tarif ederken diyor ki, o öyle bir kişidir ki yükü hafiftir onun. Ne dünyayı çok yük edinmiştir, ne yükendiği şeyler kendini ezer. Ne misafir olarak yük olur ev sahibine, ne ev sahibi olunca misafirine yüktür. Ne arkadaşına yük, ne kardeşine yük, ne karısına, ne kocasına yük değildir o mümin kişi. Ama her şeyi boş vermiş anlamına getirmeyin dercesine ikinci madde, zu hadzun minassalah şeklinde, ama bir derdi, bir yükü var. Allah'la diyaloğu dert edinmiş. Yani Allah'a kulluğu

değil. İnsanlar arasında sıradan, kendisine özel muamele istemiyor. Ne dersiniz? Yani çevremizdeki insanların en büyük hataları bu mu? Yani bir özel muamele sevdasına mı kapılmışlar? Evirip çevirip söyledikleri bunun benzeri değil mi dersiniz? Yani bulunduğu yerde o zenginse zengin muamelesi görecek, fakirse fakir. Yok efendim, öyle olmayacak, ezilmeyecek ya da alkışlanacak, takdir edilecek, tebrik edilecek, o dediyse yapılacak, sultan gibi bir dediği iki edilmeyecek, öyle mi? Oysa daha mütevazi, daha alçak gönüllü olunca kazanılacak çok şey var. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Yani kendilerini Allah bilsin yeter, insanların bilmesine ne hacet demeyi bilmiyorlar galiba. El-akfiyâ oluş, ehabbu'l-ibâdi ilallah oluş anlamına gelecektir. Yani Allah'a göre kulların en sevimlisi kendisini gizleyen, reklamını yapmayan kimsedir. Öyleyse siz Allah adına Allah dedi diye hayatınızı sürdürün. Kul olun, köle olun Allah'a, o bilsin yeter. Kulların bilmesi mi? Hatta mümkünse, eğer örnek alınmayacaksa, eğer İslam gündemde tutulmayacaksa bununla, eğer sadece siz gün yüzüne çıkacaksanız, insanlar bilmesin. Ama maalesef, sanki gösteriş meraklısı toplumsal yapının en büyük belası. اَلَّذ۪ينَهُمْ يُرَاءُونَ deniliyordu ya, galiba demokratik bir sistem olarak insanlar yapıp ettiklerini birbirlerine göstermezlerse, bak ben bunu yaptım, bunu da yaptım diye eline dosya olarak vermezlerse, adamı kim nereden tanısın zaten? Herhalde oradan etkilenen insanlar, beni görün bak buyum demek zorunda kalıyorlar. Ama bu zorunluluk Allah'a ne kadar mazeret olur, onu ben gerçekten bilmiyorum. Fakat iyi bir müttaki Müslüman olmadan da gizlenmenin anlamı yok ki. Silik bir şahsiyet olunacaksa, yani kişi Allah'a kulluğunu bilmiyor, yapmıyor, olmayan şeyi gizliyorsa, onun ne anlamı var zaten? Bakın, Allah'ın en sevimli dediği kulları, Peygamberimizin Allah'a göre kulların en sevimlisi dediği insanların en büyük özelliği el-etkıya oluşudur. Yani cennet yolunu bana Allah tarif eder diyebilenlerdir. Ben Kur'an'dan öğrenirim diyebilenlerdir. Allah'a karşı gelmekten sakınan ve korkan, Allah'a isyan etmekten çekinen, Allah'ın sınırını bozmaktan korkan, Allah'ın emir ve nehilerini kaybetmekten, Allah'ın dinini kaybetmekten korkan, ya Allah'ı razı edemezsem diyen, işte bu işten korkan insanlar, yani müttaki insanlar, yani takva yolunu Kur'an'la belirleyen insanlardır. Allah hayatıma karışır benim. Hem ki bedensel programıma, bireysel hayatıma tıpkı namazda olduğu gibi, hem ki mali hayatıma ve de toplumsal planda hayatıma tıpkı infakta ve zekatta olduğu gibi diyen insanlardır müttakiler. Bu tür insanlar Kur'an'a, Tevrat ve İncil'e inandıklarından farklı inanırlar. Yani Allah Musa'ya Tevrat diye bir kitap göndermiş, evet çok güzelmiş ama içindekileri bilmiyorum deme şeklinde bir Tevrat inancına, bir benzeriyle İncil inancına rağmen Allah Muhammed'e Kur'an göndermiştir, İçindekiler çok güzelmiş ama bilmiyorum demezler. Böyle inancı sevmezler. Çünkü vellezine yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik. Onlar hem Kur'an'a hem Kur'an'dan önce Allah'ın hayata karışma yetkisi anlamına kitaplara inanırlar. Tarih boyunca bu işin böylece devam ede geldiğini bilirler. Ama Kur'an'a göre hayat sürmeye, Kur'an'ın dediğine göre Müslümanca yaşamaya inanırlar. İşte Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Kur'an'da ve sünnette anlatılanı en bilen Peygamberimiz, yeryüzü insanlığı içinde en takvalı insan olarak Peygamberimiz, Allah'ın kulları içinde Allah'a en sevimlisi el-etkıya, bir de el-akfiya olarak tarif ediyor. Yani Allah'a göre kulların en sevimlisi, hidayet yolunu Allah'ın kitabıyla bulan, yani takva sahibi ve kendisini gizleyen, yani reklamını yapmayan kimselerdir diyor. Ehabballahu abden semhan bai'an ve müşteriyen ve kadiyen ve muktadiyen. Allah satarken ve alırken, borcunu öderken ve tahsil ederken, hükmederken ve kendisine hükmedildiğinde müsamahalı, yani fırsat veren, hoşgörülü davranan kulunu sever. Ya Rabbi bizi de onlardan eyle. Allah bir kulu sever ki o kul müsamahakar davranmalıdır.
yani fırsat vermeli.

hoşgörülü davranmalıdır. Ne zaman mı? Hayatın tümünde aslında, ama burada sanki iki bölüm anlatılmış. Bir, eğer alıcıysa ya da satıcıysa. İki, hükmediyor ya da kendisi adına hükmediliyorsa. Borcunu ödüyor ya da tahsil ediyorsa. Parasını alıyor ya da veriyorsa. Mal satıyor veya mal alıyorsa. Bütün bunlar ortamında, yani sanki ekonomik ve sosyal hayat tüm insan hayatının belli başlı ana kurallarıydı ya, işte bütün hepsiyle beraberken, eğer müsamahakar davranıyorsa birileriyle beraberliğinde, işte o zaman bu adamı seviyor Allah. İnsan hayatında ya ticaret vardır ya sosyal ilişkiler. Yani ya ekonomik hayatı vardır insanın ya da sosyal hayatı. İşte ya kendisinin yanlışını söyleyen birisi vardır karşısında, ya kendisine yol gösteren, ya kendisini değerlendiren veya eleştiren birisi vardır karşısında, veya kendisi hayat adına birilerine hükmediyordur. Yap, yapma diyordur. Dur, yürü diyordur. Git, gel diyordur. Gelme, gitme diyordur. Bir şeyler söylüyordur. Yani hayatı düzenleyen yargılarda bulunuyordur. Bütün bunları yaparken müsamahakar davranıyorsa, yani fırsat veriyorsa, imkan tanıyorsa, hoşgörülü davranıyorsa, Allah o kulu sever, ama o kul aynı zamanda ekonomik dünyada da böyle davranmalıdır. Borç mu vermiş? Borcunu almaya mı gitmiş? Tahsil mi ediyor? Kendisi mi borç ödüyor? Mal mı alıyor? Mal mı satıyor? Mal mı veriyor? Ekonomik bir ilişki içinde mi? Veren mi? Alan mı? Borçlanan mı? Ödeyen mi? Tahsil eden mi? Ne durumda? İşte bütün bu hal ve ahvallerde de o, eğer hoşgörülü davranıyorsa, fırsat tanıyan birisi idiyse, yani müsamahakar idiyse, Allah böyle kulunu seviyor. Tekrar okuyorum. Ahabballahu abden semhan ba'ian müşteriyen ve kadiyen ve muktediya. Allah satarken ve alırken, borcunu öderken ve tahsil ederken müsamahakar davranan, fırsat veren, fırsat tanıyan, hoşgörülü davranan kulunu sever. Ahibbe linnas ma tuhibbu li nefsik tekun müminen. İnşallah. Ya Rabbi bize yardım et. Kendin için istediğini insanlar için de iste ki mümin olasın. Siz bunu bir başka şekliyle daha önce duyduğunuzu zannediyorum. Burada da bu kalıpla söylenmiş. Kendin için neler istiyordun? Sırala. Bunu aynen insanlar için de iste, o zaman mümin olasın. Ama sözü söyleyenin peygamber olduğunu unutma. Bir peygamber ki Allah'ın sözcüsü, yani elçisi olarak konuşuyor, bunu hiç unutma. Ve ki sen bir Müslüman olarak dinleyeceksin bu sözü, ona göre anla sözü, o zaman ne denildiğini gayet rahat kavrar ve gereğini yerine getirirsin. Değilse mesela şu yanlışlara düşmek işten bile değil, değil mi? Kendin için istediğini insanlar için de isteyeceksin. Sen Ayşe ile, sen Ali ile evlenmek istiyorsun. Herkes öyle yapsın, öyle mi? Aa, ne mümkün. Sen pazartesi sabah peynir ekmek, salı gün sabah çay ekmekle karın doyurmak istiyorsun. Herkes öyle mi yapsın? O anlama gelir mi? Ama sözü söyleyen peygamberdi hani. Sen zevkine bir dünya kurmak, adalarda yaşamak, denizleri aşmak, gökyüzüne yükselmek istiyorsun, öyle mi? Sen dünyada ebedi kalmak ve de hayatına kimse karışmadan yaşamak istiyorsun, öyle mi? Yani sen neler istediğini Allah'a sormadan, peygambere danışmadan isteyen birisisin, öyle mi? O zaman bu söz sana ne anlatsın ki? Önce bu sözü söyleyen peygamber ve de Allah'ın elçisi. Sen ki Müslüman olarak dinleyecektin. Zaten iyi bir mümin olmak için, gerçekten peygamber sana tamam mümin oldun diyeceği makamda bulunmak için sen bu peygamber sözünün karşısında olacaktın, ona göre anlayacaktın, değil mi? Bu anlamda yeniden dinleyelim. Kendin için istediğini insanlar için de iste ki mümin olasın. Ben ne isteyecektim? Bilmem ki. Nereden bilebilirdim? Ne isteyeceğimi bana Allah tarif edecekti. Peygambere gidip danışacaktım. Onun dedikleri doğru olacaktı. Hadi hep beraber gidelim. Kur'an'a soralım. Ne isteyecektim? Daha işin başında ihdina sıratal müstakim istememiz isteniyor. Böyle dememiz gerekiyor. Yani öyle bir müstakim sırata hidayet isteyeceğiz ki Allah'tan, o öyle bir dost doğru yola bize yol gösteri olacak ki sonunda biz cenneti bulacakmışız. Hem ki o yoldan insanlar o yolu bulduğu halde saparlarmış, kimileri gazaba azaba uğrarlarmış. Onlar gibi olmadan gitmemizi isteyecekmişiz. Tamam,
benim için istedim, kendim için istedim, başka insanlar için ciddi mi istediniz mi? Komşularınız için, kendiniz için istediğinizi isteyebildiniz mi? Tabii ben şöyle bir evde oturmayı istedim, komşuma da her gün tavsiye ediyorum. Ben en son almıştım geçenlerde, en son teknolojik ürünlerden falan filanı evime getirmiştim. Bunu herkesin yapmasını istedim. Çünkü herkes bana benzerse ben daha kolay ya da ben daha çok satacağım belki de. Ya da benzer şeyler söylüyor değil mi insanlar? Öyle değil, ben benim cennete gitmemi isteyeceğim ve herkesin cennete gitmesi için uğraşacağım değil mi? Ben Allah'a itaati isteyeceğim. Ben peygambere itaati isteyeceğim. Ben ana babaya itaati isteyeceğim. Ben Kur'an'la beraberliği, ben sünnetle birlikteliği isteyeceğim. Ve de bütün bunları ben Müslümanlar adına, diğer insanlar adına da isteyeceğim. Ama sadece oturduğum yerden istiyorum diye bağırarak değil elbette. Ya bunu nasıl istemek gerekiyorsa, o kardeşim, o arkadaşım, o komşum, o tanıdığım, o bildiğim için bunlar nasıl istenecekse, işte öylece isteyeceğim elbette. Değilse istedim, istiyorum dememin ne anlamı var? İnsanlar eğer isteklerini ve de arzularını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiğine tabi ve teslim eylerlerse gerçekten mümin olurlar diyen Peygamberimizden hareketle diyelim. Biz de neler isteyeceğimizi Peygamberden öğrenirsek, onu kendim adıma mı, bütün insanlık adına mı öğreneceğimi de bu hadis söylemiş oluyor. Öyleyse ey Peygamber'e ümmet olmak isteyenler, ey mümin olmak isteyenler, Peygamberimizin tarifiyle kendimizin için istediğimizi insanlar için de isteyelim. Ama neler isteyeceğimizi ısrarla Peygamber'e sorup onun dediklerini ısrarla bütün insanlar için de istemeye çalışalım inşallah. Çünkü kendin için istediğini insanlar için de iste ki mümin olasın. Ahbib habibeke hevnemme asa en yekune bağıtake yememme ve abgıd bağıdaki hevnemme asa en yekune habibeke yevmemme. Bir de böyle demiş Peygamberimiz. Müsned-i Şihab 27. hadis. Dostunu ölçülü sev ki o bir gün gelir kızman, yani buğz etmen gereken biri olabilir. Kızdığına da, yani buğz ettiğine de öfkende ölçülü ol ki o da bir gün olur, dostun olabilir. Enteresan bir kural. Tam bize göre. Evet, ama yakışan da bu değil mi Peygamber'e? Çünkü Allah öğretiyor bizi ona, o da bu öğrendiğine göre bizi anlatıyor. Bize hayatı anlatıyor, bize kulluğu anlatıyor elbette. Sevgi ve nefret, sevgi ve buğz. Kızdığımız insanlar, yani buğz ettiğimiz, öfkelendiğimiz, sanki paramparça edeceğimiz, yiyip bitireceğimiz insanlar vardır. Tam tersine sevdiğimiz, can verdiğimiz, canımız bildiğimiz, kanımız olsun istediğimiz, damarımızda dolaşsın dediğimiz insanlar vardır. Dengeyi bulamayız biz. Bu hadis olmasaydı hiç bilemezdik elbette. Ve benzeri hadislerden dolayı elhamdülillah diyoruz Allah'a. Bize böyle bir peygamber gönderdin ve bizi o peygamberin sözlerine ulaştırdın. Hamdolsun sana diyoruz. Çünkü birini dost mu bildiniz? Var mı hayatınızda böyle? Yaşın epey olmuşsa, hele ki 40'ı geçmişse sen ne dostlar edinmiştin değil mi? Üstelik onlardan neler geldi başına? Ama ölçülü sevmemişsin belki de. Şimdi anlamışsın değil mi? Kaçıncıdan sonra? Oysa peygamber işin başında söylüyor. Dostun mu? Ölçülü sev. Mesela çocuklar bunu bilmez ve güzel örnek sergilerler benim görebildiğim kadarıyla. Bir çocuk dünyada, kendi dünyasında her şeyini verebileceği kadar en seveceği kişi olarak elbette annesini bilir. Biz bunu biliyoruz. Evet, sevsin. Ama hem o kadar sever ki annesi bir gün olur, istemediği bir şey yaparsa nasıl da yıkılır, nasıl da yerlere atar kendisini, tepinir, oyuncaklarını kırar, kendine yazık etmeye başlar. Neden o? Ölçülü sevmeyi bilmemiş ki, annesini anlamamış ki, her dediğini yapacak zannetmiş ya da öyle hesaplamış ve hesabında tutmamış, bunu bilmiyor ki. Kimi çocuklar dayısını bir o kadar, hatta daha çok, bazen amcasını, bazen öyle bir büyüğünü severler. Ama ondan hiç beklemediği, hiç ümit etmediği bir karşılık görünce
öyle yıkılırlar, öyle biterler ki, çünkü dostunu ölçülü sevmemiştir onlar. Oysa bir gün gelecek, onun yanlışını görecek. Yani en sevdiğimiz, tam sevdiğimiz nice insanlar vardır. Güzeldir, hoştur, ahlaklıdır, edeplidir, terbiyelidir. Yani bizi bizden çok sever pozisyondadır. Her dediği güzeldir, hep bizim hayrımıza düşünmüştür. Ama o gün var ya, evet, o gün yaptığını yakıştıramazsınız, hazmedemezsiniz. Amcanızdır, dayınızdır ya da yeğeninizdir bazen, karınız, kocanızdır. Bunca yıldır tanıyorsunuzdur. Hem o kadar tanıyorsunuz ki mümkün değil, bunu yapması mümkün değil diyorsunuz. Olur mu? Dengeli sevecektin. Yani o özelliği de olacakmış. Bileceksin, onu haşa ilah makamına ya da peygamber zannına kapılarak sevmenin alemi yok ki. İnsanlar bu konuda kendi yanlışlarının faturasını da ümmete çıkarıyorlar mı dersiniz? Mesela beni çok seviyor bir adam. Hem ne kadar çok, ama neden çok seviyor? Verdiği sözü tam tutar, kesinlikle mümkün değil ki verdiği sözü bir saniye bile geciktirmez diye. Bu kimin kanaatı? Kendisinin. Nereden aldı bunu? Ben garanti belgesi falan vermedim ha. O benimle diyaloğunda böyle bir kanaata sahip olmuş. Sonunda hayatını ilgilendiren çok önemli bir meselede ben bir saniye değil bir gün gecikmişim. Olur mu? İnsanım tabii. Ya atlamışım, ya atlatmışım, ya hain olmuş, ya zalim olmuşum. Olur değil mi? İnsanım ben. Bu sefer öyle yıkılır ki benim şahsımda dini de yıkar, İslam'ı da yıkar, Kur'an'ı da yıkar, Müslümanları da yıkar. Hepsi biter. Zaten değil mi ya, Müslümanlar böyledir der. Hatta namazını da bırakır, abdestini de bırakır, Kur'an'ı da bırakır. Görüyoruz öyle insanları. Ama ne suçum var benim o kadar? Sen kendin benimle ilgili %100 garanti belgesi düzenlediğini unutma. Onu sen düzenlemiştin. Sen kendine kız, yanlış hesaplamışsın. Ama ben öyle değilmişim. Bak, böyle de yapabilen birisiymişim. Anlamadın mı? Demek ki ölçülü sevecekmişiz sevdiğimizi. Belki de yanlış yapabilecek tabii. Peki ama birine kızıyoruz. Darıldık. Öfkelendik. Buğz ediyoruz. Peki tüm mü? Hepten silelim mi? Hiç doğrusu olmaz mı adamın? Yani mümkün değil mi? Tevbe edemez mi? Aklı başına gelmez mi? Olur mu öyle şey? Sorun peygamberinize. Sorduk, beraber soruyoruz. Diyor ki kızdığına, yani buğz ettiğine öfkende de ölçülü ol ki o da bir gün gelir dostun olabilir. Evet, öyle olabileceğini şimdiden bilelim ve insanları böyle dengeli sevelim ya da dengeli kızalım insanlara. Kaldı ki zaten İbrahim Aleyhisselam'ı unutmayalım, babamız İbrahim'i. Diyor ki ben batanları sevmem. Yani batanları batar kadar severim diyor. Gökte ay mı vardı? Batıncaya kadar var. Sonra yok. Battıktan sonra hayıflanmanın alemi yok. Yıldız mı vardı? Batacak birazdan. Nice yıldızların battığı gibi. Güneş mi? Batacak birazdan. Ama güneş gibi de olsa, evet, o dostun, o kardeşin, o arkadaşın ne kadar güzel, ne kadar hoş mu? O malın, o mülkün, o eşyan, o senin olan şeylerin hepsi. Peki onlar bir gün batmayacaklar mı? Sen de ona göre sev, olmaz mı? 28. Ahsinu İza vellitum ve'fu amma melektum. Yönettiklerinize karşı iyi davranın. Hizmetçilerinizin de kusurlarını bağışlayın. Yönettiğiniz insanlar, emrini aldığınız, emretme yetkiniz varsa birilerine, dikkat edin, iyi davranın onlara karşı. Yani onların ihsanını artırın. Onlara cennete gidecek yollar belirleyin, ayarlayın. Onların dünyada hasene, ahirette hasene kazanmaları için gayret edin. Sorumlu olduğunuzu unutmayın. Eğer sorumluluğunu üzerinize almışsanız, oğlunuz, kızınız mı? Ya da kiminiz? Yakınınız, uzağınız mı? İşçiniz mi? Ya da hangi ortamda, nerede siz böylece onların velayetini üstlendiniz? Yani siz sorumlusunuz. Öyleyse bu tür insanlara karşı iyi davranın, dikkat edin. Aynı şekilde وَعْفُ عَمَّا مَلَكْتُمْ Hizmetçilerinizin de kusurlarını bağışlayıverin. Bu hadis bana tarihte yaşanmış çok özel bir olay hatırlattı. Peygamberimizle birlikte yaşayan insanlara sahabe dendiğini biliyorsunuz. Peygamberimizi görmeyen, ondan sonra yaşayan, sahabeyle birlik olup onunla görüşen insanlara da tabi'in denilir. Tabi'inin büyüklerinden, önde gelenlerinden Abdullah İbni Mübarek adında bir zat var. Allah kendisinden razı olsun. Gerçekten hoş bir insan. Eskiden hani
evlerde lavabolar, çeşmeler, musluklar olmazmış. Leğenler, ıbrıklar, bardaklar getirilir. Birisi su döker, diğerisi elini yıkar, abdest alırmış. İşte o dönem cariyesi su döküyor, bu da abdest alacakmış. Derken nasıl olduysa olmuş, elindeki ıbrık mı bardak mı ne denir? O alabora olmuş ve Abdullah İbni Mübarek'in bir tarafına çarpıp kanatmış. İnsan ya, kızmış şöyle içinden içine ama açığa çıkaracak kadar neredeyse patlayacak ve öfkelenmiş. Bunun üzerine cariye gayet sakin, hafif bir eda ile bir ayetin bir bölümünü hemen okuyuvermiş. Vel kazimine'l gayiz. Kendileri için cennet hazırlanan müminleri tarif eden bir ayettir bu. Cennete hak eden müminlerin, yani kendileri adına cennet hazırlanan müminlerin özelliklerini anlatan bu ayette, öfkelerini yutarlar tabirini hemen aklına getiren cariye, karşıdakine, yani sen öfkeni yut da bu müminlerden ol, sen bu işe layıksın, Allah sana cennet versin dercesine vel kazimine'l gayiz demiş. Böyle bir ayete ne denir? Ne yapmak zorunda Abdullah İbni Mübarek? Hemen yuttum kız, tamam öfken bitti demeli değil mi? O da öyle yapmış. Arkasından cariye ayete devam etmiş. Bir başka bölümünü, hemen bir sonraki bölümünü okumuş. Demiş ki vel afine aninnas. Yine cennetlik müminlerin, kendileri için cennet hazırlanan müminlerin ikinci bir özelliği, insanları affederler olunca sanki demiş ki iyi ama evet öfkeni yuttun, yutmaya da beni affettin mi? Fakat sen beni affedersen Allah sana cennet versin demiş. Ne desin Abdullah İbni Mübarek? Demiş ki affettim seni. Başkası denmez ki zaten ortamda. Çünkü söyleyen cariye ama mümine, ama söylenilen Abdullah İbni Mübarek, bu işin piri, üstadı olanlardan biri, önde gelenlerinden biri. Allah öyle der de bu geri durur mu hiç? Ben ayet mahiyet anlamam. Yok be, beni öfkemi yutturacaksın da, yok bir de ben seni affedeceğim ha demez o. Onun ahlakı Kur'an'la, onun ahlakı sünnetle belirlenmiş çünkü. Evet demiş, affettim seni. Kadın bu kadarın üzerine, cariye bu kadarın üzerine cesaret bulup söylemez mi? Ayeti bitirivermiş. Vallahu yuhibbul muhsinin diye. Yani Allah muhsinleri sever. Allah'ın huzurunda olma bilinciyle ihsan sahibi olanları sever Allah deyince, tamam demiş, azat ediyorum seni. Hadi hürsün bundan sonra özgürlüğüne. İşte böyle. Yani birileri varsa, hizmetçilerimiz varsa, kölelerimiz varsa, o durumda olanlarımız, parası bize bağlı, hayatı bize bağlı olanlarımız varsa, kusurları, kabahatleri olabilir, affediverelim onları. Çünkü onlar da insan ve hain değillerse, o zaman kusurdur, kabahattır yaptıkları ve bağışlanması gerekir. Bugünkü okuduğum hadisleri tekrar ediyor ve sohbetimize son veriyoruz. Allah'a en sevimli gelen mekanlar mescitlerdir. Allah'a göre kulların en sevimlisi, hidayet yolunu Allah'ın kitabıyla bulan, yani takva sahibi ve kendisini gizleyen, yani reklamını yapmayan kimselerdir. Allah satarken ve alırken, borcunu öderken ve tahsil ederken müsamahalı, yani fırsat veren, hoşgörülü davranan kulunu sever. Kendin için istediğini insanlar için de iste ki mümin olasın. Dostunu ölçülü sev ki o gün gelir kızman, yani buğz etmen gereken biri olabilir. Kızdığına, yani buğz ettiğine öfkende de ölçülü ol ki o da bir gün dostun olabilir. Yönettiklerinize karşı iyi davranın. Hizmetçilerinizin de kusurlarını bağışlayın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Özel Efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 0357 Kartal.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vault, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

Çocuklarımızı okullara binbir umutla gönderiyoruz. Bugün eğitimin lüzumunu artık herkes kabul ediyor. Fakat hangi eğitim, nasıl ve niçin eğitim? Bilginin kıymetini herkes takdir ediyor. Fakat hangi ilim, hangi bilgi? Bu sorular etrafında evlatlarımızın günümüz eğitim ve öğretim anlayışıyla gerçekten ihtiyaç duydukları edep ve terbiyeyi, manevi ilmi tahsil edebileceklerinden emin miyiz? Yoksa ışıltılı, yaldızlı maskesiyle kanlı, acılı, abuz çehresini kapatan tek dişi kalmış canavarın, kapitalist, materyalist medeniyetin daha fazla sömürmek ve daha fazla semirmek için vasıta gördüğü tek kanatlı, manadan koparılmış, kupkuru bilgisini edep ve terbiyeden, şükür ve tefekkürden mahrum halde kitap yüklü merkepler gibi yüklenmeye mi yolluyoruz onları? Kur'an ilmi dahi dilden, boğazdan aşağıya, sineye, gönle inmezse sahibine lanetten başka bir şey getirmiyor. Günümüzde bilgi, eğitim, tahsil diye sarıldığımız, yücelttiğimiz, her duada arzu edilen faydalı ilim mi, her nefes Allah'a sığınılan faydasız ilim mi? Bu sorular etrafında maskeli medeniyete dikkatinizi çekmek istiyoruz. Deccal'in sahte cenneti gibi, ışıltısıyla nesillerimizi kandırmaya çalışan faydasız, edepsiz, maneviyatsız ilim ve akıbetine. Bizim medeniyetimiz maske değil, edep tacını takar, terbiye hırkasına bürünür, takva libasını kuşanırdı. Onun ilim ve irfanı, kalbe inen ve gönle sinen ve insanı kamil insan olma yolunda tekamül ettiren bir vasıftaydı.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı

0: istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
14: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 18.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rum suresinin 40. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Allahu'l-lezî halakaküm sümme razakaküm sümme yumîtüküm sümme yuhyîküm. Hel min şurakâikum men yef'alu min zâlikum min şey'in sübhânehu ve teâlâ ammâ yüşrikûn. Bizim görüp de anlamadığımız, yiyip de düşünmediğimiz, yapıp da fazla tefekkür etmediğimiz konuları Rabbim tekrar bizim gözümüzün önüne getiriyor. Diyor ki, yahu sizi yaratan Allah diyor. Sonra size rızık veren Allah. Sonra sizi öldürecek olan yine Allah. Sonra sizi mahşerde diriltecek olan yine o Allah Celle Celaluhu. Hani dünyaya geliyoruz, çocuk ağlarmış. Eyvah! Rızık kapım kapandı diyor. Hani ana rahminde hiç çalışmaya gerek yok. Isınma veya soğuma derdi de yok. Her şey hazır. Dünyaya gelince ağlayıverirmiş. Eyvah! Rızık kapım kapandı. Bir yerden kapanıyor ama sevgili analarımızın göğüslerinden Allah Celle Celaluhu iki tane cennete dayalı çeşme gibi dünyanın en temiz, en gıdalı ve her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde de ayarlanmış süt gıdasını Allah Celle Celaluhu veriyor. Çocuk doğmadan önce annede o süt yok. Çocuk doğunca geliyor. Rabbim de ne diyor? Sizi yaradan o, hemen arkasından rızkınızı veren de o. Sizi öldüren de o. Sizi ahirette diriltecek olan da o. Gelin Allah'a kulluk edin. Yok, biz Allah'a kulluk yapmayız. Allah'ın dediğini tutmayız. Filanın veya filanların dediğini tutarız diyenlere de Rabbim diyor ki, peki Allah'a ortak koştuklarınızdan biri bunlardan herhangi birini yapabilir mi? Yani günümüzde teknoloji en üst seviyesine ulaştı, süratle de daha yükseklere çıkmaya çalışıyor diyoruz. Ama bir tane buğday yapamıyoruz. Bir damla kan yaratamıyoruz. Bir ipek böceğinin ipeğini çağımızın teknolojisi yapamıyor. İlla ki o küçücük canlının yapması gerekiyor. Allah Celle Celaluhu diyor ki, peki biz Allah'ın dediğini tutmayız, filanların dediğini tutarız dersiniz ya, onlar size bir şey yaratıveriyor mu? Onlar size bir şey, bir rızık verebiliyor mu? Veremiyor. Size bir can verebiliyor mu? Veremiyor. Dünyanın en kaliteli doktorlarının nezaretinde, dünyanın en iyi donanımlı hastahanesinde insanlar ölüyor. Sübhanehu ve Teala amma yüşrikun. O Allah Celle Celaluhu her türlü eksikliklerden uzaktır. Biz eksiyiz. Hastalanıyoruz. İhtiyarlıyoruz. Saçlarımız ağarıyor. Unutuyoruz. Ve ecelimize doğru da gidiyoruz. Uyukluyoruz. Uyuyuyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu her şeye kadir. Hiçbir zaman bizde olan eksikliklerin hiçbiri o Allah Celle Celaluhu'da yoktur. Zaheral fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi liyuzikahum ba'dallezi amilu leallehum yerciun. Rabbim diyor ki yeryüzünde bozgunculuk ortaya çıktı. Karalarda da denizlerde de bozulma meydana geldi diyor. 1400 yıl öncesinde Rabbim diyor ki insanların kendi elleriyle yaptıkları kötülükler nedeniyle yeryüzünde yani karalarda ve denizlerde bozulma meydana geldi. Niçin bozulma meydana geldi? Yaptıklarının acısını bu dünyada tatsınlar da doğruya dönsünler, gerçeğe dönsünler diye meydana geldi diyor Rabbim. Günümüzde özellikle batılı devletlerin siyasileri bir araya geliyor. Devlet başkanları seviyesinde bir araya geldiklerinde veya devletin desteklediği, devletlerin desteklediği dünyanın geleceğiyle ilgili sorunları halletmek için kurulmuş bilimsel merkezlerin başkanları bir araya geldiğinde dünyanın en önemli sorunu nedir diye onlara sorduğumuzda terör birinci sıraya girmiyor. Birinci sıraya çevre sorunu giriyor. Çünkü terör bazı devletlerin bazı bölümlerindedir. Hatta devletin de tamamına sirayet etmiş değil. Belirli bir ili veya ilçesi veya birkaç ilçesinde olur. Dünya devletlerini de göz önüne alın. Ama çevre sorunu ise bütün 6 milyar insanı, milyarlarca değil trilyonlarca canlıyı, karıncasından file kadar, hamsisinden balinaya kadar bütün kuşları, denizdeki canlıları, karadaki gezen, yürüyen canlıların tamamını, otları ve ağaçları tamamını ilgilendiren bir konu. Rabbim de kendi ellerinizle yaptıklarınız nedeniyle karalar da bozuldu, denizler de bozuldu diyor. Yani insanların kendi elleriyle yaptıkları, tabiatın dengesini bozduklarından dolayı cezaları da tabii oluyor. Daha önce söylemiştim, Rabbimizin iki türlü kanunu var demiştim. Bir, tabiat kanunları. Hiçbirini insanlar koymadı. Değerli bilim adamları tabiat kanunlarını keşfettiler. Bizim istifademize sundular. Tabiata kanunu koyan Allah Celle Celaluhu. Aynı Allah Celle Celaluhu bir de peygamberleriyle kitaplar göndermiş. En son kitap Kur'an-ı Kerim'ine göre insanların insanlarla olan ilişkilerini, insanın tabiatla olan ilişkisini, insanın Rabbi ile olan ilişkisini düzene koymak üzere kanunlarını koymuş. Kanunlara uymayanlar bu dünyada da cezasını çekiyorlar, ahirette çekecekler. Nasıl ki tabiat kanunlarına uyum sağlamadığımızda su kirleniyor, hava kirleniyor, deniz kirleniyor, Rabbimin Kur'an'ındaki kanunlarına uyulmadığı takdirde insan kirleniyor. İnsan kirlenince tabiat zaten kendiliğinden kirlenir. Su kendiliğinden insan kirletir onu. Kirli insan kirletir. Daha önce de bir sureyi anlatırken demiştim. Depreme dayanıklı ev yapmadan önce depreme dayanıklı adam yetiştirmek lazım. Eğer insanlar haramı ve halalı bilmeden yetişecek olursa çimentosundan da çalacaktır, demirinden çalacaktır, planından çalacaktır, her şeyinden çalacaktır. Depreme dayanıklı adam yetiştirecek olursak o depreme dayanıklı evi de yapmasını bilir. Çünkü çalmaz. Halal ve haramı bilerek yetişmiş olur. Rabbim bu dünyada bu dünyada diyor yaptıklarının karşılığını bir görsünler. Yani tabiat kanunlarını bozmanın cezasını çektikleri gibi ayrıca Rabbinin Kur'an'ına riayet etmemelerinin de insanlar cezasını çekiyorlar. Biz gene Türkiye en az çeken insanlar bir devletiz biz. Niye halkımız hala Müslüman? Batıya gittikçe kadınların, erkeklerin, oğulların, kızların yaşamlarında benim buradan söylemek şöyle dursun, kendi kendime bile mırıldanamayacağım derecede hoş olmayan, kelime bulamıyorum, buluyorum da söyleyemiyorum, hoş olmayan davranışlar anaların ve babaların yüreklerini yakıyor ama çaresizlik içerisinde çırpınan, hani petrolün içerisinde çırpınan, denize dökülmüş atığın içerisinde çırpınan kuş gibi Batı'nın en modern sokaklarında, meydanlarında veya en modern evlerinde çırpınan analar ve babalar vardır. Rabbim diyor ki قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْدُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ اَكْتَرُهُمْ مُشْرِك۪ينَ. Şöyle yeryüzünü bir dolaşın bakalım, gezin. Daha sonra öncekilerin hali nasıl olmuş bir görün. Onların birçoğu müşrikti diyor. Ama kötü sonla bittiler. Kötü sonla bittiler. Öyleyse diyor Rabbim, فَاَقِمْ وَجِهَكَ لِدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. O zaman yüzünü kıymetli bir dine çevir. Kıvamında bir dine çevir. İslam dini. Kıyamete kadar devam edecek olan bir dine çevir. İnsanı insanca ayakta tutacak dine çevir yüzünü. O İslam dinidir. Ama dikkat et, ölüm gelmeden, kıyamet kopmadan çevir. Ölüm gelmeden çevir. Ölüm geldikten sonra, mahşer yerinde azabı gördükten sonra, ya Rabbi doğru söylüyor musun? Beni dünyaya tekrar dönder de gereğini yapayım demenin faydası yok. O gün geldiğinde ise insanlar birbirlerinden ayrılacaklar. Paramparça olacaklardır. Ana oğuldan, baba kızından, karı kocadan, birbirlerinden uzaklaşma tarafına gideceklerdir. Orada da beraber olmak istemez miyiz annemiz, babamız, çocuklarımız, eşlerimiz, dostlarımızla? Öyleyse imanda birliği sağlamamız, o imanın bize emrettiği ameli salihi, yani eylemlerimizin tamamını Kur'an'a uygun hale getirmemiz, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme uygun hareket etmemiz gerekiyor. Men kefara fe aleyhi küfru ve men amile salihan fe li enfusihim yemhedun. Kim inkar ederse inkarı kişinin kendisine zarar verir. Gavurluk önce insanın kendine zarar verirmiş, gavura zarar verirmiş. Kim de iyi işler yapacak olursa, ameli salih yerine getirecek olursa, kendisi için güzel bir yer hazırlamış olur, diyor Rabbim. Yani iyilik yapan da kendine yapar, kötülük yapan da kendine yapar. İman eden kendisine fayda verir, inkar eden de ilk önce kendine zarar verir. Kendisini cehenneme hazırlar. Hem de pohpohlayarak hazırlar. Gideceği yeri güzel göstererek cehenneme doğru koşturur kişiyi. Hani ve yahsebûne ennehum yuhsinûne sun'a. Yaptığı işin güzel olduğu zannıyla gider oraya. Kafir kendi küfrünü beğenirmiş. Onu güzel gösterir şeytan ona. Ve zeyyene lehumuş şeytanu amalehum der. Peki bu küfür yolunda, inkar yolunda giderken İlk zararı kime verir? Kendisine verir. Sonra o sevdiği, saydığı, gönlünü kıramadığı eşine ve çocuklarına zarar verir. Onları kendi elleriyle cehenneme atmak için eğitim kurumlarına para öder. Benim oğlumu gavur yapın, cehenneme hazır hale getirin. Bunları kelime olarak kullanmaz, düşünce olarak bu geçmez kişide. Ama o en nazik, en kibar insan İslam'a inanmazsa kendine zarar eder, çocuklarına zarar verir, eşine zarar verir, sevdiklerine zarar verir. Biz bu ayet-i kerimeleri onların, kendimiz de dahil, yanmamamız için, onların da yanmaması için bu ayetleri okuyoruz. Liyeziyellezine amenu ve amilus salihati min fadlihi innehu la yuhibbul kafirin. O Allah Celle Celaluhu iman edip ameli salih işleyenlere kendi lütfundan mükafatlandırması için bunları bize anlatıyor, ayetlerini indiriyor. O Allah kafirleri sevmez diyor. Aksi nedir bunun? Müminleri sever. Bir insanın bu dünyadan kazanabildiklerinin en değerlisi nedir diye sorsalar, Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Bu ahirette kazanılmayacak, burada kazanılacak. En kötüsü nedir deseler, Allah'ın sevgisini kaybetmek. O nasıl kaybedilir? Kafir olarak. Rabbim diyor ki innehu la yuhibbul kafirin. Ve min ayatihi en yursiler riyaha mübeşşiratin ve liyuziqakum min rahmetihi ve litecriyel fulku bi emrihi ve litebteğu min fadlihi ve leallekum teşkurun. Ayet deyince bunu çok çok anlatmaya çalışıyorum. Ezberlemenizi de istiyorum. Ayet deyince Kur'an'da iki durağın arasına ayet diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim bir ayet. Elhamdülillahi Rabbil alemin bir ayet. Rabbim Kur'an'daki her durağa bir ayet dediği gibi yarattığı her şeye de ayet diyor. Ve min ayati halqus semavati vel arz. Göklerin ve yerin yaratılması Allah'ın ayetlerindendir. Diyordu ya, burada da rüzgarları müjdeci olarak göndermesi Allah'ın ayetlerindendir. Rüzgar Allah'ın ayetlerinden. Yağmur Allah'ın ayetlerinden. Bulut Allah'ın ayetlerinden. Güneş Allah'ın ayetlerinden. Ayet neydi? Bir başkasının varlığına delil olan şey. Yani dumanı gördük, dağın arkasında ateş var diyoruz. Orada bir şey yanmış diyoruz. O duman oradaki ateşin ayeti, işaretidir. Bulutlar Allah var ve bir diye bize işaret veriyor. Yağmurlar, çünkü biz yağdıramıyoruz. Yağdıran var. O da Allah Celle Celaluhu. Rüzgarları biz estiremiyoruz. Meteorolojimiz esecek olanı önceden tahmin ediyor bilimsel verileriyle. Ama rüzgar estiremiyoruz. Allah'tan ki estiremiyoruz. Yoksa rüzgar estirerek milleti mahvederiz, Allah korusun. Rabbim rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderiyor. Rahmetinden bize tattırmak için gönderiyor. Yağmurları indiriyor, gemiler rahatlıkla yüzsün diye denizlerde ve ırmaklarda. Evet. Allah'ın lütfundan, kereminden rızkımızı aramamız için gemileri bize lütfetmiş Allah Celle Celaluhu. Hazreti Nuh Aleyhisselam'la beraber başlatılan bu gemicilik hala güncelliğini koruyor. Uçaklarla da yük taşıyoruz ama hala dünyanın en ağır yükü gemilerle taşınmaya devam ediyor. Rüzgar gönderdi. Gönderdi kelimesini ifade ederken aynen peygamberi gönderdi kelimesini kullanmış. Ersele kelimesini kullanmış Rabbim. Peygamberler içinde ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Peygamberimizi rahmet peygamberi olarak gönderdiğini ifade etmek için ersele kelimesini kullanmış. Burada da yağmuru, rüzgarı gönderme kelimesinde de irsal kelimesini kullanmış. Yağmura da rahmet diyor Kur'an-ı Kerim'inde. Kur'an ayetlerine de rahmet diyor. O peygamberimiz mübeşşir olan, beşir olan o peygamberimiz, müjdeci olan peygamberimiz rahmet ayetlerini getiriyor. Bulutlar rüzgarlarla beraber geliyor. Onlar da rahmet taşıyor. Rahmet yağıyor, yeryüzünden çiçekler açıyor, meyvelere dönüşüyor. Tabiat yemyeşil oluyor. Peygamber, beşir olan müjdeci peygamberin getirmiş olduğu ayetler insanların gönüllerini cennete dönüştürüyor. Haram yemeyen, yalan demeyen, iftira yapmayan, gıybet etmeyen, elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyen insanlar üretiyor Rabbimin rahmet ayetleri. Bütün bunları vermiş bize şükretmemiz için. Ve lealleküm teşkurun diyor Rabbim. Şükredesiniz diye bunları verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Siz isterseniz bu ayet-i kerimeyi, yani Rum suresinin 46. ayet-i kerimesinin tefsirini benim telifim olan Şifa tefsirinden de bir okuyuverin. Rum suresini alın, açın. Şifa tefsirinden Rum suresini açın. 46. ayet-i kerimeyi bulun ve orada daha geniş bir şekilde tefsirini bir okuyuverin. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Senden önce de o toplumlara biz peygamberler gönderdik diyor Rabbim. Yani sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam İnsanlık tarihinin duymadığı, bilmediği bir insan değil. Peygamberlik Hazreti Adem ile başlamış. Sevgili peygamberimize kadar sayıları Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiyor ama hadis-i şerifte 100.000'in üzerinde olduğu söyleniyor. Çeşitli rivayetler var. Bu kadar peygamber gönderilmiş. Burada rakam vermiyor ama senden önce de biz peygamberler gönderdik kavimlerine. Apaçık belgelerle geldiler onlara. Bu belgeler ayetlerdir. Tevrat'ın ayeti, Zebur'un ayeti, İncil'in ayetleridir. İbrahim Aleyhisselam'ın sahifelerinin ayetleridir. Mucizelerdir. Bir de peygamberlerin göstermiş olduğu mucizeler var. Mucizelerle ve de ayetlerle, ikisi de bunların apaçık belgedir. Onlar iman etmediler. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا. Rabbim diyor ki biz de o suç işleyenlerden intikam aldık. İntikam yani cezalandırdık. Bizim Türkçe'de anladığımız intikam değil yalnız. Cezalandırdık biz onları. Yaptıklarının karşılığını verdik. Bu dünyada verdik. Nuh kavmine verdiği gibi, Ad, Semud kavmine de verdiği gibi, Firavun ve ordusunu denizde boğduğu gibi, Lut kavmini topluca şehrin altını üstüne getirmek suretiyle yok ettiği gibi onları cezalandırdık diyor. Ve kâne hakkan aleyna nasrul müminin. Müminlere yardım etmek bizim nezdimizde bir hak oldu diyor. Yani biz müminlere yardım ederiz. Bir başka ayet-i kerimede ne diyordu? Allah Celle Celaluhu ve in yansurkumullahu fela galibe lekum. Allah size yardım ederse size galip gelecek olan yok. Peki Allah'ın bize yardım etmesi için ne lazım? Yine ayet-i kerime söylüyor. İn tansurullaha yansurkum. siz Allah'a yardım ederseniz, Allah'a demek Allah'ın dinine yardım edersiniz. Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah size yardım edecek olursa size galip gelecek olan yoktur. Öyleyse biz kendi iç donanımımızı güçlendirmemiz lazım. Yani ekonomik güç, askeri güç daha sonra geliyor. Önce kişinin kendi iç dünyası güçlü olmalı, arkasından diğer güçlere gelmelidir. Onun için de Kur'an'ı okumak, amel etmek gerekiyor. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir. Özel FM 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
2: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
10: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
11: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
0: Reklamları dinlediniz.
12: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net
13: ozelfm.net. Makale arası.
14: Makale arası.
13: Makale arası.
15: Toplum ve inanç. Değişim ve dönüşüm her toplumda tarih boyunca ola gelmiştir. Bazen müspet, bazen menfi olmuştur. Bazen asan olmuş, bazen sıkıntılı olmuştur. Kimi değişimler toplum tarafından kabul görmüş, benimsenmiş ve toplumun karakteri olmuştur. Kimi değişimler de topluma yabancı sayılmış ve toplum bu değişmeleri kabul etmemiş ama değişim daima ola gelmiştir. Donuk ve statikocu toplumlar tarih sahnesinden silinmiş, yerine yenileri gelmiştir. Bir toplumun değer yargıları Cihan Şumul ise o toplumun değişimi insanlık için hayırlara yol açmıştır. Dünyanın zulümata boğulduğu dönemlerde Allah tarafından gönderilen rasuller değişimin en bariz örnekleridir. Statükocu olanlar gelen yeni risalete karşı direnenlerdir. Firavun, Nemrut, Ebu Cehiller, Ebu Aba izini tahlil etmeden takip edenler mevcut durumu muhafaza ediciliğin bariz örnekleridir. Sabitesi olmayan toplumların değişimi savrulma ve başkalaşma olarak karşımıza çıkar. Bu coğrafyanın sabitesi derin ve esaslıdır. Bu derin sabite İslam, inanç ve ahlakıdır. İslam'ın kabulünden sonra Müslüman halkların temel anlayışı İslam, inanç ve ahlakı ola gelmiştir. Din toplumun iliklerine kadar işlemiş ve toplumun ruhu toplumu ayakta tutan yegane varlığı olmuştur. Dünya siyaset sahnesine bu İslami kimlikle çıkmış ve öylece yerini belirlemiştir. İslam'ın inanç, ahlak ve toplumsal yapısı tarih boyunca dünyaya Müslüman halklar tarafından örneklik olarak sunulmuş. Bugün Arap, Türk, Kürt, Arnavut, Fars, Peştun, Özbek, Türkmen gibi vesaire kavimler kendilerini bu kimlikle tanımlıyorlar. Türkiye toplumu bu kimlikten asla rahatsız değildir. Tarihinden ve geçmişinden asla hicap duymaz. Bunun için dünyada öyle tanınmaktan ve İslam'ın varisi olmaktan haz duyar ve bununla kendini ayni sayar. İslam'ın dışında kimlik arayışlarını sapma ve inhiraf olarak kabul eder. İslam'ın üst kimlik olmasından rahatsızlık duyanlar elit tabaka ve dünyaya karşı kendini korumaktan aciz devlet ricalidir. Başkalarına yaslanarak hayatını sürdüren sığınmacı ve mandacı takımıdır. Toplumun din algısı sahih midir? Doğrusu bu ayrı bir konudur. Değişen dünya şartlarına uyum adıyla dini tebdil ve tahhir etme gayretleri vardır. Bu hususta yine başkalaşıma uğrayan toplum değil, toplumu etkileme mevkiinde olanlardır. Tebdil ve tehyire karşı direnenler yine toplumun kendisidir. Tüm bu batılılaşmaya karşı direnen halktır. Cumhuriyetin ilanında en büyük bedeli gelenekçiler ödemişlerdir. Önder olanlar daima mazeretler üretmiş ve sıvışmışlardır. Genel itibariyle bid'at ve hurafelerle mücadelede çok dik duranlar siyasi erk karşısında süklüm püklüm olmuşlardır. Bugün inancını ciddiye almayanlar toplumun geneli değil yol göstericilerdir. Yol göstericiler daima mazeretlere sığınmayı bilirler. Din hayattır. Düsturu esas alınırsa ki öyledir, dini yaşayışa önem verenler ile dini yaşayışı hafife alanları tefrik etmeliyiz. Bu sahici bir kıstastır. Osmanlı'nın tarih sahnesinden silinmesiyle din yürürlükten kalktı. Bu kalkış dinin anlaşılmasında da menfi etki yaptı. Din ticari hayattan, sosyal hayattan, idari hayattan uzaklaştırıldı. Bu uzaklaştırış dinin bütün olarak anlaşılmasına engel oldu. Yani dinin ceza hükümleri, uluslararası hukuk anlayışı, evrensel insani değerleri, insan yetiştirme gayesi ve metodu, insanlık için gelecekte neler vaat ettiği, adalet anlayışı, bunlar gibi vesaire çoğaltmak mümkün. Genel kitle tarafından anlaşılamaz oldu. Çünkü yürürlükte değildi. Hayatın kendisi olan din hayattan koparılınca birer ihtisas konusu olarak kaldı dinin bu yönleri. Geri ibadet ve kısmi muamelat kaldı, o da bütününden kopuk bir anlayış. Bütünden koparılan ibadetin de ne kadar ibadet olabileceği malumunuzdur. Din kendi sosyal ve fıtri ortamından azade olarak kaldı. Bu da dinin aslının kitaplarda kaldığı kısmi ahlakın ve ibadetlerin hayatın içinde olduğu sonucunu doğurdu. Kitabi din ile hayat dini birbirinden ayrıştı ve laiklik denen acube ortaya çıktı. Laikliği sadece din devlet ayrımı olarak anlamak eksiklik olur. Laiklik bir nevi zihin parçalanması demektir. İnsanları münafıklığa itmektedir. Çünkü Allah'ın indirdiği din ile yukarıda izah etmeye çabalanan din arasında farklılıklar var. Ve bu farklılıkları uzlaştırma çabası ve gayreti içinde olmakla ancak erke ulaşılabilir ve entelektüel olabilirsiniz. Anlayışı yaygınlaştı. Buradan bakılınca halk kendine ait olan kısmını yaşıyor. Burada kırılma yok. Kırılma siyasi havas ve entelektüel camiada var. Halk kelime-i şehadet getiriyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, zekat veriyor, dahası sadaka veriyor. Depremzedelere yardım ediyor. Darda kalan Müslümanlara her türlü yardım yapılıyor. Gerektiğinde sıcak gelişmelerin olduğu yerlere gidip fedai can dayatıyor. Burada bir kırılma yok. Fedakarlıkta ve yaşayışta kırılma önderlikte var. Umudum odur ki halk dinin kitabi olanı ile hayatı birleştirir ve dünya siyaset sahnesine İslam'ın adaletini tekrar geri getirir. Toplum ve inanç. Kazım Sağlam.
13: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ahdikum diya'ini ve def'al kalbi atikum.

0: düşünen insanlar için.
1: Biz yaşlımızla, gencimizle, çocuklarımızla, delikanlılarımızla, kadınımızla, erkeğimizle aziz İslam'a gönül vermişiz. Evet, kusurlarımızı biliyoruz. Eksiklerimiz var. Onları inkar etmiyoruz. Ama mesele iman oldu mu? Ama mesele ümmet oldu mu? Küllerinden dirilen bir ümmetiz biz. Hiç kimse bizi bundan geri bırakamayacak. Bütün zalimler buradan şunu duysun. İsrail ile duysun. Rusyasıyla duysun. Amerikasıyla duysun. Herkesiyle duysun ki bu ümmeti hiç kimse susturamayacak. Ve bu ümmet son bir adamı kalsın. Son bir nefesi kalsın. Allahu Ekber diyecek. Allahu Ekber diyecek.
2: Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Lisibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 3413. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.

0: Özel FM 103.2. Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz canım kardeşlerim. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketli o mübarek ömrüne yaptığımız bir yolculuğun bir sayfasında daha sizlerle beraberiz. Bizler hazırız, heyecanlıyız. İnşallah aynı heyecan, aşk ve muhabbetle sizler de beklemişsinizdir. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hocam siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Nasılsınız canım hocam?
2: Elhamdülillah.
1: Hocam Yesrib Medine oluyor. Bugün acayip yoğun bir gündemimiz var. Elhamdülillah. Konuşacak ne kadar çok şeyimiz var ve biz ne kadar boş durmuşuz. En azından ben kendi adıma söyleyeyim. Oluyor ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam isimle beraber Yesrib bir Medine kılma adına çok şey değiştiriyor.
2: Sadece değişen isim
1: değil. Sadece isim değil. Yani. Ne değişti hocam?
2: Şimdi sorun şurada dursun. Hı. Bir şeyi söyleyelim ki kardeşlerimiz işin ehemmiyetini biraz daha fark etsinler. Biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını 3 devreye ayırıyoruz. Nübüvvet öncesi, nübüvvetin Mekke dönemi, nübüvvetin Medine dönemi. Bu 3 tane bölgenin, 3 tane önemli alanın ilk alanı yani nübüvvetin öncesi konu konu bileceğimiz bir malumata sahip. İşte o dönemdeki mesela sosyal hayat, kültür hayat, şu bu falan zaten bir miktarında konuştuk. Geldik ortaya Mekke dönemine, Mekke dönemini ay ay bilebiliyoruz. İşte diyelim ki nübüvvetin birinci yılının Ramazan ayında ne olmuş, Şevval'de ne olmuş, Zilkade'de ne olmuş, Zilhicce'de ne olmuş, bunu bu kadar bilebileceğimiz kadar bir malumata sahibiz.
1: Elhamdülillah.
2: Ama iş Medine'ye geldi mi, Medine'de gün gün biliyoruz.
1: Ne güzel.
2: Ve 10 yıl boyunca, 10 yıl 360 günden olsa 3600 gün eder, 3600 günlük bir birikimle karşı karşıyayız. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını her alanıyla bu noktada değerlendirme imkanımız var elhamdülillah.
1: Elhamdülillah.
2: Ve böyle bir değerlendirmeyle karşı karşıya kaldığımızda şunu görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Medine hayatı savaşlarla başlayıp savaşlarla biten bir hayat değil. Savaş var mı? Var. Ne kadarı savaş? Seriyeler, gazveler toplasanız 600 gün. Geriye kalan 3000 günde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir toplum inşa ediyor. Bir medeniyet inşa ediyor. Ve bize bu noktada çok önemli kodlar veriyor. Onun için aklımızdan çıkarmamamız gereken bir ilke olmalı. Şimdi söyleyeceğim cümle, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir Medine kurup gitmedi. Kıyamete kadar gelecek olan insanlara Yesriblerin nasıl Medine olacağının yollarını da gösterdi. Bu cümlemi tekrar etmek istiyorum.
1: Lütfen edin
2: bu
1: hocam.
2: O kadar
1: çok önemli
2: ki
1: gerçekten.
2: Yani önemli. Bugün buna ihtiyacımız var bizim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece Medine kurup gitmedi. Yani kendine bir şehir oluşturmadı. Kıyamete kadar gelecek olan bütün bir insanlığa, sadece müminlere de değil bakın, bütün bir insanlığa şehirlerin nasıl medineleşeceğinin yolunu da gösterdi. Bugün biz şimdi 21. asırda yaşıyoruz. İslam şehirlerini şöyle bir saysak, Mekke'yi, Medine'yi, işte Kahire'yi, Bağdat'ı, Basra'yı,
1: Semerkant'ı,
2: Buhara'yı, Endülüs'teki şehirleri, Gırnata'yı, işte diğerlerini, İstanbul'u, Ankara'yı, bana şöyle bir soru sorsanız, deseniz ki hocam bir tane Medine var mı şu anda dünyada? Adı Medine olan şehir bile Medine değil. Çünkü Medine'nin ruhundan mahrum şu anda insanlık ve biz, ve bu çok acı bir şey bizim için. Bakın mesela bugün dünyada birinin elini tutup bir yere götüremiyorsunuz ya, burası bizim şehrimiz diye. Mekke'ye ve Medine'ye gittiğiniz zaman bile şehir olarak bizim şehrimiz değil. Sadece meseleyi mimari olarak ele almıyorum ben. Şimdi ruhuna gireceğiz birazdan. Ama mimari olarak bile öyle.
1: Tabii oteller karşılıyor seni. Dünyanın en büyük markaları karşılıyor.
2: Yani mesela. O kadar acı ki Bekir kardeşim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yeşile ve toprağa karşı inanılmaz bir sevgisi var. Onun ümmeti yeşilin ve toprağın düşmanı, betonun, tahtanın sevdalısı olmuş bir vaziyette. Ve dünya şu anda böyle ve İslam dünyası böyle. Çok acı bir şey bu. Gerçekten bugün
3: bir yeri ihya etmeyi yeşilden arındırıp büyük binalar yapmak zannediyoruz.
2: Tabii yani betona ne kadar yatırım yapsak oranın ilerleyen, oranın işte modernleşen bir yer olduğunu zannediyoruz. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle yapmıyor. Medine oluşturuyor. Medine'de medeniyet oluşturuyor ve bize bu ruhu önceliyor ve bu ruhun nasıl olması gerektiğini bize öğretiyor. Bir şehrin Medine olabilmesi için, şimdi o isim meselesine döneceğiz ama tamam, şu anda ruhu anlamaya tamam çalışıyoruz. Hocam. Bir şehrin Medine olabilmesi için üç esası olması gerekir. Zeminde kökte tevhid, gövdede adalet, dallarda meşveret. Varsa eğer bu üçü, o şehir Medine. Eğer yoksa Medine yok. Şimdi ben susayım, siz söyleyin. Üç tane temel esası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği gibi nerede var? Gönül rahatlığıyla diyemiyoruz bir yerde. Evet. Yani bu gerçekten Müslümanlar olarak böyle başımızı ellerimizin arasına alıp ciddi ciddi düşünmemiz gereken bir mesele. Biz dünyaya bu noktada İslam'ın mesajlarını ulaştırırken ulaştırma noktasındaki temel zeminde de buradan hareket etmek durumundayız. Çünkü Allah Resulü bunu öğretti bize. Şimdi detaylarını göreceğiz. Yahudilerin hakim olduğu bir şehirde, müşriklerin sayıca çok olduğu bir şehirde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir inkılap gerçekleştirdi. Bir değişim ve dönüşüm gerçekleştiriyor. Öyle bir adalet anlayışı ortaya koyuyor ki Yahudi bile o adalet anlayışına mahkum ediyor. O bile o anlaşmaya imza atmak zorunda kalıyor. Çünkü ötesi yok.
3: Çünkü adil.
2: Adil, ötesi yok. Onun ötesine ait bir şey olsaydı 40 tane bahane ileri sürerlerdi. Şimdi madem önümüzde böyle bir model var, o zaman biz bu modelden çok ciddi bir biçimde nasiplenmek durumundayız. Ne yaptı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Yesrib, biraz çağrışımı farklı olduğu için işte karıştırmak, katıştırmak, zarar vermek diye Allah Resulü biliyorsunuz böyle kötü isimleri hemen değiştirirdi. Taybe dedi, Tabe dedi, hoş, güzel şehir anlamında. Medine dedi. Medine'nin kökü kelime olarak birkaç yere dayanır da en güzel anlamlarından bir tanesi şudur. Bir yerde deyyan varsa oraya Medine denir. Medine deyyan, şehir demek. Deyyan kadı. Yani hukuku olan yere şehir denir. Hukuk varsa eğer oranın adı Medine. Hukuk yoksa orada Medine'den bahsedilemez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de cihana böyle bir işte mesaj, örnek bıraktı, mesaj bıraktı. Ne yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yesrib'i Medine kılarken 7 tane şey yaptı. Mescidi getirdi, toplumun merkezine koydu. Menzilini getirdi, mescidin yanı başına koydu. Mektebini getirdi, mescidin arkasına koydu. Muahhadı getirdi, toplumun merkezine koydu. Medine vesikasını getirdi, tarafların ortasına koydu. Medine çarşısını getirdi, insanları bağımlılıktan kurtardı. Medine askeriyesini getirdi, dışa karşı savundu. Medine bu. Şimdi 7 tane temel meseleyi biz anladığımız zaman Yesrib nasıl medineleşmiş? Ben bugün neredeyim? Dünyanın neresinde olursam olayım fark etmez. Ben netice itibariyle Mus'ab'ın rolünü oynamak zorundayım. Yesrib'leşen coğrafyaları Medine kılmak zorundayım. Medine'nin nasıl kılınacağını da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana öğretti.
3: Burada şu bir geçerli bahane değil değil mi? Ben Londra'da yaşayan Mehmet, ne yapacağım şimdi? Burada Darül Erkan mı kuracağım? Ben burayı Medine mi yapacağım? Yapmak zorunda değilsin. Gayret edeceksin.
2: Edeceksin. Sen zaten orada. Ben şimdi bizi dinleyen bir sürü Avrupa'dan, Amerika'dan, Kanada'dan kardeşlerim var. Ben onlara selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum ve diyorum ki siz orada Mus'ab ve Esma olmak zorundasınız. İkinci bir seçeneğiniz yok sizin. Muhakkak orada bunu olmak zorundasınız. Ve şunu da iyice anlamak durumundayız. Müslüman dünyanın neresinde olursa olsun asla mülteci olamaz. Bu mültecilik lafını biz silmemiz lazım zihinlerimizden. Mültecilik sığınmacı demektir. Niye sığınmacı olsun? Bugün Suriyeli kardeşlerimiz de Türkiye'ye gelmişlerse onlar da muhacirdir. Biz de dünyanın neresine gidersek gidelim muhaciriz ya, kendi kelimelerimizle konuşmamız
3: ama
2: lazım.
3: Ama muhacirliğin içini doldurmak
2: İçini
3: lazım.
2: İçini doldurmak
3: işte.
2: Lazım.
3: Yani benim adım muhacir deyip mülteci gibi yaşıyorsan o da olmuyor.
2: O da olmaz.
3: Yani.
2: Hakkını vereceksin. Evet. Orada gerçekten bu noktada bir mücadele vereceksin. Hicretin gerçekten sana yüklediği o görev, misyon neyse onu tam anlamıyla ortaya koyacaksın. Şimdi bu 7 basamağa bir daha dönelim.
3: Dönelim hocam.
2: Birincisi neydi?
3: Mescid.
2: Mescid. Toplumun kalbi. Dün de biraz bahsettik oraya. O kalp ve merkezde olmalı. Oradan yola çıkarak sonra İslam medeniyeti şehirler kurdu biliyorsunuz. Basra İslam medeniyetinin kurduğu şehirdir. Kufe bir askeri karargah olarak kullanıldı. Sonra şehre dönüştü. Fustat işte Kahire öyledir. İstanbul öyledir. Sayarsak bir sürü şey sayarız. Oradan öğrendikleri üzere ne yaptılar İslam medeniyetinin çocukları? Getirdiler merkezi, şehrin tam ortasına koydular. Eğer bir site yapılıyorsa, yapılırken site yapıldığı zaman cami kenarlara, köşelere, böyle altlara, şuralara, buralara gizleniyorsa demek ki biz anlamadık bu medeniyetin bize vereceği şeyi. Hayatın merkezinde olacak cami, tam merkezde olacak. Hatta Hazreti Ömer nasıl yaptırıyor biliyor musunuz? 6 tane okçuyu o arsanın, yani o arazinin, şehir olarak kullanacak o arazinin 6 farklı noktasına konumlandırıyor. Oklarını atıyorlar. Okların ortada buluştuğu yer şehrin ortasıdır diyerek mescit gelip oraya konumlandırılıyor. Bu camiye ve İslam'ın şiarı olan, sembolü olan mescide verilmiş önemle alakadar olduğu gibi aslında kalp meselesinin sadece işte manevi bir şey değil, mecazi değil, hakikat olduğunu da ortaya koyuyor. Mescidi getirdiği sallallahu aleyhi ve sellem Neccaroğullarında dün işte ayrıntılarını biraz konuştuğumuz şekilde yapmaya başladı. Şimdi zaten onun hikayesi devam ediyor. Sonra ne yaptı aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Kendisi o gün Sevda annemiz ile evli. Ayşe annemizle de nişanlı. Onları ben özellikle buraya bıraktım. Neden? Ayşe, Hatice anamız vefat ettiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 50 yaşında ve 2 yıl Efendimiz dul kaldı. Çok tekliflerde bulundular Efendimiz'e, Allah Resulü hayır dedi. Sonra Havle binti Hakim isimli hanım ısrarla bu noktada bir aracılık yaptı ve Efendimiz'i kendisiyle yaşıt olan 5 tane de çocuk sahibi olan, bakın 50 yaşında bir hanımla evleniyor sallallahu aleyhi ve sellem ikinci evliliğini. Yani burada özellikle evliliklerinin üzerinden Efendimiz için geri, ileri geri konuşan bazı işte insanlar var. Bu değerli toplu değerlendiği zaman aslında değerlendirildiği zaman aslında buradan onlara hiçbir şey çıkmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci yaptığı evlilikte bu Sevda annemizle. Geldiğinde Medine'ye Sevde validemiz var onun nikahının altında. Ayşe annemizle de nişanlanmış. Yani biz öyle diyelim ki anlaşılsın. Onunla da zaten hemen Hicri 1. yılda evlenecek. Dolayısıyla menzil olarak, yani kendine ev olarak bir tane oda yaptırıyor ilk mescit yapılırken. Aradan bir müddet geçiyor, o odaya bir tane daha ekleniyor. Sonra evlilikleri arttıkça mescidin kenarında odalar yapılıyor. Ama o odalar birer menzil, ama onlar ayrıca birer mektep de. Her annemiz birer muallime, birer alime, birer fakihe, her birisinin onlarca talebesi var. O talebeleri yetiştiriyorlar. Bugün mesela biz İbn Abbas'ın adını anıyoruz. İbn Abbas'ın ilk muallimelerinden birisi kimdir? Teyzesi Meymune validemizdir. Bugün biz Urve'yi anlıyoruz. Urve İbni Zübeyir'i. Kimdir onun muallimesi? Ayşe anamızdır. Bunun gibi her annemizin yetiştirdiği talebeler var. Dolayısıyla o menziller sadece gecelenen yerler değil. Dolayısıyla ikinci basamakta menzil var. Üçüncü basamakta ne var? Mektep var. Oranın adı ne?
3: Suffa.
2: Suffa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada bir suffa oluşturuyor. Sadece fakir, kimsesiz, evsizlerin kaldığı bir yer değil. Bazen öyle resmediyorlar. Hayır, öyle değil. Orası bir eğitim, bir talim ve terbiye yeri. Aslında Darül Erkam'ın bir devamı. Ve bir müddet geçtikten sonra hanımlar da ricade bulununca aleyhissalatü vesselam Efendimiz suffatun nisa diye kadınlara ait de bir suffa oluşturuyor. Bu üç adım atıldıktan sonra aleyhissalatü vesselam Efendimizin attığı adımın adı ne? Muakkat.
4: O nedir hocam?
2: Ensar muhacir kardeşliği. Hmm. Kardeşlik. Kardeşlik nedir Bekir Bey bizim için?
4: Din kardeşliği.
2: Varlık teminatımızdır. Varsa eğer kardeşlik İslam toplumu var. Bakın bizim dört tane kardeşlik meselesinde konuşacağımız şey var. Nesepte kardeşlik var işte soydan dolayı. Hilkatte kardeşliğimiz var insan olarak. Sütte kardeşliğimiz var. Dinde kardeşliğimiz var. Bu dinde kardeşlik hem dünyada hem ahirette olan bir kardeşliktir. Ve bütün kardeşliğin üstündedir bu dinde kardeşlik. Ve bu olmazsa İslam toplumu yok. Çünkü kardeşlikle ayakta dururuz biz. Ve bugün eğer problemlerimiz varsa, sorunlarımız varsa, aramızda bir istenilen oranda muhabbet yoksa, bu kardeşlik müessesesinin istenilen düzeyde bizde oluşmadığından kaynaklanıyor. Evet. Çünkü o yoksa İslam toplumu yok. Burada kardeşlik meselesini konuşmaya başladığımızda çok şey söyleriz de ben bir cümle söylemek istiyorum burada. Biz bütün kardeşlerimizi meşrebi, mektebi, mezhebi ne olursa olsun sevmek zorundayız. Ama kardeşlerimizin hatalarını sevmek zorunda değiliz. Kardeşlerimizi hatalarıyla sevmek zorundayız. İkisi ayrı şeyler.
4: Çok güzel bir söz bu.
2: Yani biz hatalarını niye sevelim? Ama hataları var diye sevgimizi bitireceğiz diye de bir şey yok. Hataları ayrı ama biz sevmek zorundayız. Hele hele ehli küfre, ehli nifaka al bu fitneyi kullan diyerek içimizdeki iç sorunları malzeme olarak veremeyiz. Bunun adı ihanettir. Bunu yapan adam hem tarihin önünde hem Allah katında öyle büyük bir veballe karşı karşıyadır ki ne yazık ki tarih bunların onlarca örneğiyle doludur. Şu anda da yaşadığımız sıkıntılar budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşliği orada yeniden diriltti. Nasıl bir kardeşlik diriltti? Tarihte ikinci bir örneği yok. Mescid-i Nebevi bittiği zaman Enes bin Malik'e dedi ki çağır bana muhacirle ensarı. Ensar muhacir toplandı Allah Resulü'nün karşısında. İbn-i Sad diyor ki 50 muhacir 50 ensar vardı o gün orada. Makrizi isimli bir alimimize göre sayı daha fazladır. 93 muhacir 93 ensar. İleride daha da artmıştır bu rakam. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle yüksek bir yerden eşleştirmeler yaptı. Hı hı. Ey Ebu Bekir dedi, nefesler tutuldu. Kim ona kardeş olacak? Harice İbni Zeyd dedi. Ey Ömer dedi, senin kardeşin Itvan bin Malik. Ey Osman dedi, senin kardeşin Efs İbni Sabit. Ey Talha dedi, senin kardeşin Übey İbni Kab. Ey Zübeyir, senin kardeşin Kab İbni Malik. Ey Ebu Ubeyde senin kardeşin Muhammed İbni Mesleme. Ey Hamza dedi. Herkes merakla Hamza'ya kim kardeş olacak? Dün adını andık onun. Gülsüm İbni Hidim. Evet. O 100 yaşındaki çınarı Allah Resulü getirdi. Hamza'ya kardeş kıldı. Ey Abdurrahman İbni Avf senin kardeşin Sad İbni Rebi. Ey Sad bin Ebi Vakka senin kardeşin Sad bin Muaz ile ahir hepsini saydı. Bir ismi atladık.
4: Ebu Ayyub el-Ensari mi?
2: Onu söyledim. Bugün bir ismi atladık. Ali'yi atladık.
4: Evet.
2: Ve Ali boynunu büktü geldi. İş bittikten sonra. Ya Resulallah dedi. Niye bana kardeş kılmadın? Kimseyi mi bana layık görmedin? Beni mi kimseye layık görmedin? Niye bana kardeş kılmadın? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ali sen benim dünya ahiret kardeşimsin. Ali'yi kendisine saklamış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ali'nin bu noktadaki nasibinin Efendimiz olması meselesi o kadar önemli ve o kadar güzel bir meseledir ki zaten Efendimiz kardeşim kardeşim diye hitap edecek. İşte Ümmü Eymen anamız da bir gün dayanmayacak diyecek ki ya hem kardeşim diyorsun hem de kızını ona veriyorsun. Ya. O başka bir şey.
4: bu başka bir şey
2: diyor. Kardeşlik böyle bir şey ve o sayılan isimler daha sayamadığımız isimler öyle bir kardeşlik destanı yazdılar ki Bekir kardeşim. Lafta değil. Gerçekten altını doldurdular. Ama burada şöyle bir hakikat var. Bunu gözden kaçırmamamız lazım. Şimdi muhacir ne? Mekke'den evini, barkını, servetini, malını bırakmış gelmiş.
5: Ensar'da, Medine'de çiftçilik yapan, ziraatla uğraşan, ancak kendisi işte kendi halinde geçinen insanlar. Kardeş kılınıyor ya, evet. Neyi var neyi yoksa bölmeye çalışıyor Ensar. Ya Resulallah diyorlar mesela. Bizim şuyumuz var, biz bunları kardeşlerimize paylaşmak istiyoruz. İşte tarlamız şöyle ikiye bölelim, yarısı onların olsun yarısı bizim. İşte evimiz bölelim, yarısı onların olsun yarısı bizim. Muhacir kardeşleri ne de olsa biz geldik dışarıdan, mecburlar bize bakmaya demiyorlar. Hayır diyorlar, hayır. Onlar da onlara yük olmama adına bir mücadele veriyor. Bu çok önemli, evet. Bir şey. Yani bir suistimal yok ortada.
3: Tabii.
5: Bir farklı bir biçimde şey yapmak yok ortada. Mesela beraberce çalışmışlar. İşte bir miktar hurma toplanmış. Ensar bölmüş o hurmayı. Tutmuş kendi hurmalarının altına biraz fazlaca ağaçlar mağaçlar koymuş çok gözüksün diye. O çok gözükünce işte tutup diyecek ki çoğu sana kalsın diye. Çünkü öyledir zaten. Hmm. Muhacir asla çoğu benim olsun demez. Sırf muhacir kardeşine fazlası

0: da işin muakkat boyutu. Şimdi geldik biz beşincisine. O ney? Medine vesikası. O vesika nedir biliyor musunuz Bekir kardeşim? Dünyanın ilk yazılı anayasasıdır. Böyle bir mirasımız var bizim. Bilmem hatırlar mısınız bu programların öncesinde? Dedim ki hadi siyerin içerisinde şunu biliriz, bunu bilmeyiz, şundan haberdar ama oluruz, Medine bunu vesikası. Bilmeyiz. Ama şu Medine vesikasını, şu Hudeybiye'yi ve şu Hilful Fudul'u bir bilmek gerekiyor. Çünkü bugünün dünyasına çok önemli şeyler söylüyor. Eğer vaktimiz olsaydı buradan 47 tane temel madde, 5 tane de ara madde, 52 maddelik bir şey. 47 tane ana madde, 5 tane de ara madde, 52 madde. Dünyanın ilk yazılı anayasası. Neyi düzenliyor sallallahu aleyhi ve sellem burada? Müslümanlarla diğerleri, işte Arap müşrikler var, Yahudiler var. Bunlar arasındaki hukuku düzenliyor. Neyi düzenliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Müslümanlar arasında Medine'de Evs'le Hazreç var. Onların arasındaki hukuku düzenliyor. Neyi düzenliyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Yahudiler 3 kabile, Yahudiler arasındaki hukuku düzenliyor. Ve öyle bir adalet var ki orada herkes o anlaşmaya imza atmak zorunda kalıyor. Şimdi bazıları anlamıyorlar, diyorlar ki ya Yahudiler niye imza atsınlar? Adamlar zaten orada hakim, biraz sonra ticareti konuştuğumuz zaman da göreceğiz. Niye attılar biliyor musunuz?
1: Neden hocam?
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük başarısı, geçen derslerde de söyledik ya, düşmanı çok iyi tanıması. Düşmanı çok iyi tanıyor, Yahudilerin de zafiyetlerini biliyor.
1: Ha, onlara göre
0: o zafiyetleri değerlendirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl, bir örnek vereceğim. Buyurun sadece hocam. Yüzyıllardır Benu Nadir'den birisi, diğer Yahudi kabilelerinden, diyelim ki Benu Kurayza'dan birini öldürseydi yarım diyet öderdi. Ama onlar Benu Nadir'den birini öldürseydi tam öderdiler. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki niye bu adaletsizlik, ne farkınız var birbirinizden? Hayır dedi, diyetler eşit. E şimdi gel o Yahudi kabilesi, yüzyıllardır sömürülen o Yahudi kabilesi buna itiraz eder mi? Yüzyıllardır bunun ızdırabını çekiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Onlar için sosyal anlamda derin bir yaraya dönüşen bu meselede adilane bir hüküm getiriyor. Yani Efendimiz bana ne demiyor, oradaki o adaletsizliği de onarıyor. Şu anda dünyaya bizim sunacağımız model böyle bir model olmalı ya. Dünyanın ilk yazılı anayasası bizim olacak, biz yazmış olacağız yani İslam medeniyetinin çocukları olarak ve biz bugün kanun ithal edeceğiz başkalarından.
1: İş mi yani?
0: Anayasa ithal edeceğiz ve anayasaya, başkalarının bize dayattığı anayasalara mecbur ve mahkum olacağız. Yani inanın çıldırmamak mümkün değil. Ama öyle bir aciziyetimiz var ki böyle büyük bir numunemizin olduğundan bile habersiziz.
1: Yani ondan haberimiz bile yok ki yani.
0: Ama bunu anladığımız zaman, bu ruhu anladığımız zaman vallahi dünyanın alternatifi İslam'dır ve dünyanın kurtuluşu İslam'dır. Müslüman olmaları şart değil. Değil. Ama İslam adalet sunacak onlara. Adalet anlayışıyla gönüllere bu noktada dokunacak. Onların zulümlerini de bitirecek. Onlara yapılan haksızlıkları
1: senin
0: bitirecek.
1: Senin hakkını da savunacak.
0: Savunacak
1: kardeşim.
0: Ama gel gör ki daha biz kendimiz iki yakamız bir araya gelmiyor. Yani bu noktada öyle acılarımız var ki öyle böyle değil. İşte bu Medine vesikası meselesi de böyle bir mesele. Geldik altıncısına, o ney? Medine çarşısı. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz baktı ki bütün Yahudiler her şeyleri ellerine almış. 3 tane Yahudi kabilesi dedik ya. Benu Nadir tarım sektörünü eline almış. Benu Kaynuka borsayı, altın işte satışlarını,
1: nakit,
0: ve faiz, yani özellikle kuyumculuk, tefecilik yapıyorlar. Benu Kurayza ise deri işletmeciliği yapıyor. Tarımın yanında bir de öyle bir sektör var. Mesela yine bazı siyer kaynaklarından öğreniyoruz. İnanılmaz derecede çizme üretimi falan yapılıyor, ihraç ediliyor. Yani böyle bir sanayi de var o günkü şartlar çerçevesinde. Ve Medine'nin en güzel çarşıları bunların elinde. Çarşıların en iyi yerleri kendi ellerinde, kıyıda köşede kalan dükkanlar işte Araplara yüksek kiralarla veriyor. Güç bunların elinde olduğu için pazarın rayiş bedellerini bunlar belirliyor. Ne varsa ellerinde mal olarak onlar pazara sürüyorlar. Dolayısıyla onlarla yarışabilmek mümkün değil. Allah

0: Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüccar sahabilerin de yardımıyla bir gözledi. Önce bir sahayı etüt yaptı. Sonra dedi ki biz bunların pazarında ticaret yaptığımız müddetçe asla bunlarla mücadele edemeyiz. Peki ne yapalım ya Resulallah dediler. Kendimize bir pazar oluşturacağız.
1: İşte acziyet, işte benim en çok zoruma giden bu.
2: Bu pazarı protesto edeceğiz. Hadi gelin bir olalım. Hiç kimse burada alışveriş yapmasın bilmem ne. Şu an bugün bizim yapmaya çalıştığımız gibi değil işte.
0: Değil.
2: Alternatif. Değil. Hemen alternatifi kurduk.
0: Sünnet budur zaten. Evet. Sünnet sadece karşı çıkmaz. Karşı çıktığı her şeyin alternatifini
2: hemen
0: koyar.
2: Alternatif.
0: Karşısına koyar ki çözüm yolu üretir. Sünnet budur zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bize ait bir pazar. Nasıl yapalım ya Resulallah? Falanca yerde kocaman bir çadır kuralım, o çadırın içerisinde yapalım. Başlıyorlar ve gerçekten de güzel tutuyor. Müslümanlar çalışıyor, gayret ediyor. Şimdi muhacirler ticareti çok iyi bilir, ensar ziraatı iyi bilir. İkisi buluştu mu?
2: Oo, çok güzel.
0: Of uçuyor zaten.
2: Öteki pazarlıyor.
0: Öteki pazarlıyor. İnanılmaz bir şey oluştu. Endişelendi Yahudiler. Kab bin Eşref isimli Yahudilerin çete liderlerinden birisi, hem şair hem medya gücü var hem de böyle karanlık işler yapan bir adam ki sonradan Müslümanlar tarafından öldürülüyor. O adam yanına adamlarını alıyor, gece vakti basıyor o çadırı, iplerini kesiyor, ateşe veriyor, pazarı yakıyor. Sabah geliyor ki Müslümanlar pazar yerinde yok. Allah Resulü'ne haber veriliyor. Efendimiz geliyor, yüzünde tebessüm var. Şimdi sahabe anlamıyor o tebessümün nedenini. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yaptığımız iş Yahudileri kızdırdıysa
2: doğru
0: demek
2: yoldayız.
0: Ki biz doğru iş yapıyoruz.
2: Ya.
0: Ne yapalım ya Resulallah? Falanca yer, Bakî-i Zübeyr diye bilinen bir yer ki halen bilinir orası. Sûkul Kadîm, eski çarşı. Oranın arsasını sallallahu aleyhi ve sellem satın alıyor ve orayı Müslümanlara kalıcı bir pazar haline getiriyor. Ve pazara kurallar koyuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güç belli isimlerin elinde işte dönüp dolaşan bir şey olmasın diye şöyle de bir güzel kural koyuyor. Kim erken gelirse pazar yeri onundur. Pazar yerinden de vergi alınmıyor. He. Sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapıyor. Ve o pazara giden yolların mimarisini bile düzenliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela bakın o pazara giden ana yollar için şöyle bir ölçü getiriyor Efendimiz. İki tane yüklü deve birbiriyle yan yana geçtiğinde birbirini engellemeyecek kadar genişlikte olacak. Yola varıncaya kadar düzenliyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çünkü Efendimiz bir şehir kuruyor ve o şehirde nüfus sayımı yaptırıyor ilk önce Efendimiz. O nüfus sayımının şeylerini biliyoruz. Medine'nin sınırlarını belirtiyor. Medine şunlar arasındadır deyip bunu koyuyor. Medine'yi harem ilan ediyor. Taşına, toprağına, çiçeğine, böceğine asla el süremezsiniz diyor. Atam İbrahim nasıl ki Mekke'yi harem bölge ilan ettiyse ben de Medine'yi harem bölge ilan ediyorum diyerek Medine'ye bu noktada böyle bir dokunulmazlık getiriyor. Pazarı da kurduktan sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ticaret alanında da inanılmaz derecede adımlar atıyor. Çok değil, birkaç yıl sonra Yahudilerin Medine'deki ticari anlamdaki üstünlükleri Müslümanların eline geçiyor.
2: Yeniden zarar verme adına bir girişimleri olmuyor mu Yahudilerin çatır
0: yaptıkları
2: gibi? Artık
0: yapacak ferleri kalmıyor ki. O arada birer birer ihanet etmişler anlaşmaya. Önce Efendimiz ben Nadir'i cezalandırıyor, affedersiniz beni Kaynuka'yı, sonra Benü Nadir'i, en sonda da hicretin 5. yılında Hendek'in arkasından Benü Kurayza'yı, Yahudi diye bir şey kalmıyor zaten. Yani onlar anlaşmaya ihanet ettiklerinin bedelini ödüyorlar. Yoksa kalsalar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir şey söylemeyecek. Evet. Ama kendileri ihanet ettikleri için o ihanetlerinin bedelini ödüyorlar. Mescid-i Nebevi'nin ilk günleri Allah Resulü bir konuşma yapıyor. Konuşmada ne diyor biliyor musunuz? Kim cennet karşılığında Rume kuyusunu satın alacak? Neden? Mesele ne ki? İçme suyu olarak kullanılan bütün kuyular Yahudilerin elinde. Ve Müslümanlar parayla su alıyorlar. Su ki en temel ihtiyaç. Evet. Allah Resulü diyor ki hayır, olmaz diyor. Yani hiçbir yerde Müslümanların bir başkasına bağımlı bir biçimde yaşamasına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tahammül etmiyor.
1: Az önce hocamız etmiyor. Şey dedi ya dostlar, muhacir çok iyi bir tüccardı. Medineliler Ensar'da üreticiydi. Hani çok iyi tüccarlık tam olarak neye tekabül eder? Nasıl bir zeka ürünü? Belki onu en iyi anlatacak hadiselerden biri o kuyunun satın alınma hikayesi.
0: Aynen,
1: doğru mu?
0: Aynen. Şimdi ben deyip el kaldırabilir birisi.
1: Tabii, güç tabii. Varımı yoğumu veriyorum der.
0: Evet, o isim de Hazreti Osman. Ben demeye utanan birisi o. Meleklerin hayal ettiği biri. Usulce kalkıyor oradan, çıkıyor gidiyor Rum el-Gifari isimli Yahudinin yanına, kuyu onun. Burayı satın alacağım diyor. Hı. Tamam diyor, satarım diyor. Ne kadar? 50 bin dinar. 100 bin de istese verecek. Ama Osman radıyallahu anh bir şey öğretiyor bize. Yaptığınız iş hayır olsa, hasenat olsa, İslami bir faaliyet olsa israf edemezsiniz. O para ümmetin parasıdır. Velev ki şahsın mülkünde olsa. O para netice itibariyle ümmetin
1: ailesinin kazanıdır.
0: Ümmet ailesinindir. Pazarlık ediyor. Bakıyor ki adam dişli. Bu sefer başka bir manevrayla,
1: şimdi ticari zekaya
0: bir teklifte bulunuyor. Ya diyor, sen diyor hepsini satma bana. İşletim hakkının bir gününü sat. Bir gün senin olsun, bir gün benim olsun. Böylelikle sen de kuyudan tamamen elini çekmemiş olursun. İşletim hakkının bir gününü de biz kullanmış oluruz. Tamam diyor, ne güzel, aklına da yatıyor. Ne kadar? Yarısı da 25 bin dinar diyor. Hazreti Osman pazarlık yapa yapa bunu 12 bin dinara alıyor. Sonra geliyor mescide. Diyor ki ey Müslümanlar, ben Rume kuyusunu satın aldım ama böyle. Bir gün işletim hakkı bizim, bir günde kuyu sahibi Yahudinin. Siz bizde olduğu gün gidin su ihtiyaçlarınızı karşılayın. Sakın ertesi gün gidip de parayla su almayın. E bu söz karşılık buluyor İslam toplumunda.
1: Tabii ki adam göç ertiyor yani,
0: yani
1: aslında
0: İslam toplumu, ama o anda Hazreti Osman'ın o sözüne hemen icabet etmeleri de toplumdaki o birliğin, ümmet olma şuurunun en güzel işareti. Hı hı. En güzel örnek de ne biliyor musunuz? Ben o kadar hoşlanıyorum ki o rivayetten. Diyorlar ki ya kuyuyu Osman almış olmasına rağmen kendisi de alırdı su bidonlarını, gelirdi sıradan bir insan gibi sıraya girerdi. Kendisine sıra geldiği zaman kuyudan sularını doldurur öyle giderdi. Allah ondan ebeden razı olsun. Ve aradan bir müddet geçti, Yahudi geldi. Dedi ki ya gelen yok, giden yok.
1: Ben zarar ediyorum.
0: Ben zarar ediyorum yani, bir şey yapamıyorum. Gel diğer günleri de satayım sana. Hazreti Osman dedi alırım. Dedi ne kadara? E aynı fiyata. Aynı fiyata olmaz dedi. 8 bine verirsen alırım dedi. Ve 8 bin dinarı aldı.
1: 50 bin dinarlık kuyu oldu yok. Sana 20 bin dinar.
0: Şimdi hep böyle Yahudilerin ticari zekasından falan bahsediyorlar. Evet. Ya, al size zeka. Yani bu işin zekasının en güzelini ortaya koymuş Osman radıyallahu
1: anh. Hatta siz kitabınızda bu hadiseyi anlattıktan sonra şöyle bir şart düşüyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Yahudi'ye ümmetin parası çok gitmedi diye.
0: Tabii.
1: O zekadan ve bu pazarlıktan çok memnuniyet duydu diye ifade etmiştiniz.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Müslümanın parası gitmesin oraya diyor.
0: Tabii yani.
1: Ucuz aldık değil mesele.
0: Mesele
1: yani.
0: Başka bir şey yani. Evet. Onu zaten gözden kaçırmamak gerekiyor. Evet. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz 7. basamakta da askeri meseleyi oluşturacak. Oraya gitmeden bir şey söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitle ne yaptı? Müslümanların kalplerini inşa etti. Menzille ne yaptı? Bedenlerini inşa etti. Mektepte ne yaptı?
1: Fikirlerini,
0: akıllarını inşa etti. Çarşıyla ne yaptı? Midelerini inşa etti.
1: Hı hı.
0: Daha ne kaldı eksik? Her taraftan helal, gerçekten Müslümana yakışan ve Müslümanın Müslümanca tavrını ortaya koyabilecek bir inşa ortamı oluşturdu. E bugün mescit eğer benim kalbimi inşa etmiyorsa, benim evim, benim menzilim, benim bedenimi inşa etmiyorsa, benim mektep olarak kabul ettiğim yer burası neresiyse, benim aklımı inşa etmiyorsa, benim ticaret yaptığım yerde helal olmak şartıyla benim midemi inşa etmiyorsa, ben nasıl hayatı inşa edeceğim?
1: Biz zamanın büyükleri, zamanın hocaları, evet doğruyu veriyoruz ama o doğruyu yaşayabilecekleri, uygulanabilir
2: Alanlar sunamıyoruz.
0: İşte Allah Resulü onu yapmadı.
2: Önce o alanı teklif yapıyor. Aynen.
0: Yolu, yolu gösterdi.
2: Aynen öyle.
0: Ve hedefi koydu.
2: Aynen öyle.
0: Yol gösterilmeden hedef konmaz.
2: Aynen
0: önce
2: öyle.
0: Yolu göster. Yapılacak o yol. Sonra hedefi koy ki sen de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada yaptığı gibi yapmış olabilesin. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün bunları yaptıktan sonra bir devlet o. Bir devletin en önemli şeyi ne? Askeri anlamda bir güç oluşturmak. Peki askeri gücün en önemli ayağı ne? İstihbarat. Ve Efendimiz önce onu yapıyor. Ve o istihbaratın başına iki tane aşere-i mübeşşerenin yiğidini geçiriyor. Biri Talha İbni Ubeydullah, diğeri Said İbni Zeyd. Kuş uçsa haber geliyor Efendimiz'e. Yani Allah Resulü ben peygamberim ne de olsa bir şey olursa Cebrail bana getirir falan demiyor. Cebrail getiriyor, bazen getiriyor ama önce sen beşer olarak esbaba tevessül dedik ya hicret dersinde sebeplere riayet ederek yapman gerekeni yap, ortaya koy. Ondan sonra o manada Allah'ın yardımını bekle ama sen yapma, yan gel yat. Ondan sonra niye ümmet böyle, niye işte İsrail şunu yaptı, niye Amerika bunu yaptı, niye şu bunu yaptı, bunu yaptı diye sadece nutuk at. Böyle değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyor. Evet. Ve bu 7 tane basamak ki hepsi uzun uzun konuşulmalı ama biz ancak işte vaktimiz yettiği oranda bunlara değinebiliriz. Bunlarla aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yaptı? Medine'yi Medine İslam Devleti kıldı. Ve bir İslam toplumu oluşturdu orada. O İslam toplumuyla orada koca bir medeniyetin temelini atmış oldu. İlk nüfus sayımı diye bir şey söyledik ya.
2: Evet.
0: O nüfus sayımında Müslümanların oranı ne kadar?
2: Ne kadar hocam?
0: 1500.
2: Nüfus ne kadar? Medine'nin toplam
0: şimdi bu 1500'ün 1000'i Ensar, 500'ü Muhacir.
2: Tamam.
0: Medine'nin toplam nüfusu ise 10.000.
2: Mekke gibi aynı.
0: Mekke gibi. Şimdi 10.000 nüfuslu şehrin içindekilerin %10'u Müslüman. Dikkat buyurun.
2: %90.
0: %10'u Müslüman ve %90'ı müşrik ve Yahudi. Müşrik Arapların o 10.000 içerisindeki karşılığı 6.000 civarında. Onların işte 1000'e yakını Müslüman olmuş. Yahudilerden de Müslüman olanlar var. 4.000'i de Yahudi. Böyle bir ortam var ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ortamda söz söylüyor. Bu ortamda onları ikna ediyor. Özellikle aleyhissalatü vesselam Efendimizin Bedre kadar, Bedir işte bunun için önemli zaten. Bedre kadar Mekke'de hakim değil, hakemdir. Hakem pozisyonundadır ve o hakem pozisyonluğunu yaparken de adilane bir biçimde yaptığı için Yahudi'yi de Arap'ı da ikna etmiştir buna. Efsi de Hazreç'i de ikna etmiştir buna, Muhaciri de Ensar'ı da ikna etmiştir buna. Yani dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o hakem noktasındaki konumu bugünün dünyasında da bize bir şey söyler. Ya biz sayıca hep çok olmamız gerekmiyor. Yani öyle bir şeye kapılmayalım. Bulunduğumuz ortam neresi olursa olsun biz eğer bu noktada tevhid, adalet, meşveret adına bir şey anlarsak dünyaya model sunarız ya. Model sunarız. Bugün falan işte ideolojinin filanca sistemin filanca şuyun buyun bize dayattıkları her türlü ideolojiye karşı kardeşim bakın burada tecrübe edilmiş ve gerçekten yaşanmış, yaşandığı zaman da inanılmaz derecede bu noktada başarı elde edilmiş bir model var. Bu modeli gelin konuşalım. Bu modelin üzerinde tefekkür edelim ama bunu yapabilmemiz için önce bizim bu modeli bir anlamamız
2: bir
0: gerekiyor.
2: Bir şey sorabilir miyim hocam?
0: Buyurun.
2: Hakem dediniz, Bedir'den sonra da hakim dediniz ya.
0: Evet.
2: Belki hayranlık duyulacak ve bugün en çok ihtiyacımız olan, belki gözümüzden kaçan noktalardan biri hakem pozisyonunda kamil manada adilken hakim olduktan sonra adaleti kenara itmiyor.
0: İtmiyor.
2: Yine hakem.
0: Aynen,
2: yine adil.
0: Yine adil.
2: Değil mi?
0: Hiçbir
2: artık
0: şekilde.
2: Güç benim elimde bundan sonra bana doğru değil yani.
0: Asla asla asla böyle bir şey hiç olmadı. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gücü ve iktidarı arttıkça tevazusu arttı. Asla o güç ve iktidar artınca o gücü ve iktidarı birilerini ezmek için kullanmadı. Öyle bir peygamberden bahsediyor ki ediyoruz ki canlarımız onun yoluna kurban olsun.
2: Amin.
0: Asla bir intikam hissine girmedi. Çünkü nübüvvet bunu asla kaldırmaz. Yani bana bir şey yapılmış yıllar önce, ben onu unutmuyorum. Güç elime geçince onun intikamını alıyorum.
1: Öyle bir şey yok.
0: Öyle bir şey yok. Neler neler yaptılar
1: yani efendimize. Yani güçsüzken adil olmaya çalışmak evet olabilir ama ya, güçlüyken adil olmak.
0: Güçlüyken asıl orada senin elinde güç ve kudret ya olduğu zaman bile adalet diyebiliyorsan ve bunu gerçekten ikame etme adına gayretini ortaya koyabiliyorsan işte en önemli işi o zaman yapmış oluyorsun. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de gerçekten bunu yaptı ve bu noktada tarihe inanılmaz bir miras bıraktı. İnşallah evet, o mirası anlayanlardan oluruz.
1: İnşallah.
0: Şimdi gelelim aleyhissalatü vesselam Efendimizin o istihbarattan gelen bilgilerle çıkardığı askeri seriyelere. Bedre kadar birçok seriye oluyor. Şimdi seriye nedir? Efendimizin kendisinin gitmediği, sahabeyi gönderdiği. Onlara biz askeri sefer anlamında seriye diyoruz. Gazve ise bizatihi komutanlığını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı savaşlara diyoruz. Yaklaşık 28 tane gazve, bazı işte seferlerde Hudeybiye gibi seferlerde gazve olarak değerlendiriliyor. Hı hı. Şimdi biz 55 tane seriye, 28 tane gazve, bunların hepsini en ince detaylarına kadar biliyoruz elhamdülillah. Bedre kadar olan o süreçte dikkatimizi bir şey çekiyor Bekir kardeşim. Nedir o biliyor musunuz?
1: Nedir hocam?
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği seriyelere özellikle muhacirlerden komutan olarak da en yakınlarından insanları koyuyor. Hatırladınız mı bunun ne demek evet olduğunu? Bedeli aileye ödettiriyor. İlk seferlerde Hazreti Hamza'yı görüyoruz. Ubeyde İbni Haris'i görüyoruz. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı görüyoruz. Abdullah İbni Caş'ı görüyoruz. Hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme birinci dereceden yakınlar. Ve hep muhacirleri görüyoruz. Çünkü Ensar'a Medine'de kalma ve Medine'yi savunma adına bir biatlaşma gerçekleşmiş. Evet. Onun için Ensar'ı Medine'nin dışına gönderme gibi bir durumla karşı karşıya kalmıyor. Yarın Bedir'de göreceğiz. Ensar geldi. Allah Resulü onları orada bu meselede görüşlerini evet alarak işin içerisine dahil etti. Yani Efendimizin hayatında inanılmaz bir bütünlük var. Bir şey söyledi mi bitti yani. O ondan sonra o hayata ya da o söze aykırı başka hiçbir şey göremezsiniz orada. Bedelleri bu noktada ödettiriyor aileye. İnanılmaz derecede de bu noktada gayret içerisinde oluyor. O ilk seferlerde de savaş noktasında, savaş stratejisinde çok mühim şeyler atıyor ama vaktimiz gidiyor. Burada hı hı bir şey söyleyip
1: lütfen
0: diğer konuya geçelim isterseniz. O da şu Bekir kardeşim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaç yıl olmuş? Şu anda biz hicretin birinci yılındayız. O birinci yılında sayarsak 14 yıl. 14 yıl boyunca hiç heyecanları zayi etmemiş. Ne zaman ki savaşa izin veren ayet girince o zaman hadi yiğitlerim deyip ayağa kaldırmış. Öyle düşmana boşu boşuna efelenme diye bir şey yok. Yani mesela onu yapmadı Mekke'de 13 yıl boyunca. Siz görürsünüz gününüz. Hele bir Medine'ye gidelim, hele şöyle bir devlet olsun, şöyle bir ordu kurulsun, şunu yaparız, bunu yaparız. Bunlar hiç demiyor. Sahabeyi de bu noktada heyecan yorgunu haline getirmiyor. Biz bazen bazı şeyleri o kadar çok konuşuyoruz ki iş yapmaya sıra geldiği zaman o konuşmanın yorgunluğundan dolayı iş yapamıyoruz.
1: Bütün heyecanımızı o lafazanlıkla harcamış oluyoruz.
0: Mesela şehadet, cihat, şu, bu, bir sürü.
1: Biri yürü dediği zaman?
0: Yürü dediği zaman da mecal kalmamış oluyor. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 yıl boyunca sahabeye ne dedi? Sabredin dedi. Peki sabır ne? Eli kolu bağlayıp oturmak mı? Hayır. Sabrın tam sünnetin bize öğrettiği karşılık direniş. Direnmenin adıdır sabır. Direnin. Direnin. Allah size bir fırsat verecek. Fırsat verildi. Hac suresindeki ilgili ayetler, savaşa Allah izin verdi deyince, hadi yiğitlerim deyince öyle bir coşkuyla kalktılar ki yarın Bedir'i anlattığımız zaman 10 yaşındaki çocukların kılıç taşıyamayacak halde olmalarına rağmen Sukya dedilen mıntıkaya gelip beni de al ya Resulallah, beni de al ya Resulallah deyip yalvardıklarına şahit olacağız. Ya bu inanılmaz bir şey. Yani buradan biz eğitim metodu adına, hareket stratejisi adına, menheç adına, yol adına öyle şeyler alırız ki bir sürü şey inşallah alanlardan oluruz. İnşallah. Onun için konuşuyoruz. Alırsak eğer heyecan yorgunu olmayız ve heyecan yorgunu etmeyiz. Çünkü heyecanı bitenin her şeyi bitmiştir. Bugün birileri bizim heyecanlarımızı bitiriyor. Boşu boşuna heyecanlarımız tüketildiği için lazım olduğu yerde kullanacağımız en önemli şeyin mahrumiyetini yaşıyoruz. Lazım olacak bize ya, lazım olacak. Çünkü küfürle, çünkü nifakla, çünkü cehaletle savaşımız devam ediyor. Bu savaş devam ettiği zaman bize heyecan lazım. O heyecanı yerli yerinde kullanma adına da bize peygamberi bir dirayet lazım. Bir feraset lazım, bir basiret lazım. Allah şu güzel gecelerden talebimiz o ki Allah bize bunu nasip eylesin inşallah.
1: Allah razı olsun. Bir cümleyi atladık hocam. Bu mescit tamam olduktan sonra namaz ve ezan vardı. Sonra seriyelere geçecektik diye not almışım ama belki.
0: Olsun yani. Orada konu çok mühim çünkü.
1: Ama ne güzel anlattınız hocam. Ben bölmeye kıyamadım.
0: Allah
1: yani.
0: Razı
1: güzel.
0: Olsun. Allah şimdi razı olsun. Kaçırmamamız iyi oldu. Şimdi Mescid-i Nebevi bitti. Evet. Ne olacak? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu kadar Allah kendisine nimet vermiş. Bu nimetin şükrünü ödeyecek. Neyle ödeyecek? Namazla. Çünkü her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Bakın namazın tarihçesini bir cümleyle özetliyorum Bekir kardeşim. Önce ne vardı? 2 rekat sabah, 2 rekat akşam. Sonra ne oldu? Gece namazı. Miraç'ta ne oldu? 5 vakit namaz. Ama 5 vakit namazın içerisinde farzlar bile 2 rekat. Hmm. Daha 4 değil. Hmm. Allah Resulü geldi Medine'ye. Bu kadar Allah bize nimet verdi. Tuttu 2 rekatlık farz namazlardan sabahla akşama karışmadı. Öğle, ikindi, yatsıya ikişer rekat daha ekledi. Şu anda bizim kıldığımız namazın tarihçesi bu. Dolayısıyla namazın aslı 2 rekatken Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şükür nişanesi olarak bunu yaptı. Allah da bunu tasdikledi, kabul etti. Sonra Efendimizin yine revatip sünnetler dediğimiz işte o farzların önüne arkasına koyduğu sünnetler oldu. Namazın tarihçesi böyle. Peki mühim bir mesele var. Nasıl çağıracağız insanları namaza? Allah Resulü şu olsun demedi. Ne yaptı? Meşveret ya, istişare etti. Topladı sahabeyi. Söyleyin dedi. İnsanları namaza nasıl çağıralım? Biri dedi ki ya Resulallah ateş yakalım. Efendimiz dedi ki o olmaz. Bize ait bir şey değil. Boru çalalım dedi. Olmaz. Çan çalalım. Olmaz. Biri çıksın bağırsın dedi. Biri dedi bayrak dikelim, bayrağı sallayalım. Allah Resulü dedi ki bunlar olmaz. Çıkın gidin. Bakalım Allah bize ne kapı açacak. Çıkın gidin diyen dediği o zümrenin içerisinden iki isim bunu kendilerine dert edindiler. Öyle bir ders edindiler ki hele onlardan bir tanesi o gün akşam yemek bile yiyemedi. Yahu Resulullah böyle bir şey söyledi, biz makul bir şey söyleyemedik. O dertle de yattı. Dertle yatan necatla derdin kalkar. Dermanıyla kalkar. O dermanı Allah ona rüyada verdi. Kimdi o şahıs? Abdullah İbni Zeyd. Tarihe nasıl geçti o şahıs? Sahibul Ezan diye geçti.
1: Elhamdülillah.
0: Gördü rüyası. Rüya da muhteşem bir rüya. Sabah geldi koşa koşa. Ya Resulallah dedi. Rüyamda şöyle şöyle birini gördüm. Yeşil elbiseli biri. Elinde bir çan vardı. Dedim ki onu bana ver. Ne yapacaksın dedim. Dedi ki çanla insanları namaza çağıracağım. Hayır dedi Resulullah. Şey o şahıs. Şunları şunları şunları oku dedi. Ezanın bütün lafızlarını hatta kameti öğretti. Abdullah İbni Zeyd bunu söyler söylemez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söyledi orada. Ne dedi biliyor musunuz? Bana Bilal'i bulun. Niye peki? Güzel sesli olduğu için mi? İnanın ki gerekçe bu değil. Bilal'in öyle çok da güzel sesi yoktur aslında.
1: Hatta telaffuzda bile sinler şunlar aynen, karışıyormuş.
0: Aynen eşhedü
1: hani.
0: Diyemiyor. Evet. Eshedü
1: diyormuş. He?
0: Onun şikayet edince de bazıları ne dedi Efendimiz? Onun. Biz onun eshedüsünü eşhedü kabul ettik
1: İnşallah.
0: Diyor. Ama Bilal'in çağrılmasının çok büyük bir anlamı
1: neden
0: var.
1: Neden hocam?
0: Sen 13 yıl ahad ahad diyeceksin
1: ya,
0: çok... Allah o ahad sözünü senin dilinle kainata duyuracak ey Bilal.
1: Ne kadar güzel
0: senin
1: ya.
0: Dilinle aynı şeyi Bedir'de de yapacak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bedir'in parolası nedir? Ahad ahaddir aynen o. Dolayısıyla orada Bilal'i çağırttı. Bilal'i
1: taşların okudu. Altında inlediğin yeter. Haydi yeter. Şimdi mescidin üstünden seslen.
0: Seslen, seslen ki kainat dirilsin o seda ile. Bilal okur okumaz Ömer de geldi. Ya Resulallah vallahi ben de gördüm dedi. Aynı rüyayı gördüm dedi. Benden daha erken davrandı. Şimdi o ızdırabı çekenlere Allah böyle bir mükafat verdi. Bilal dediğimiz zaman karşısına hemen ezan yazıyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Bilal'in 5 tane ezanı var. Çoktur da 5 tane özel ezanı var. Biri ilk ezan bu. Biri fetih ezanı. Mekke fethedildiğinde Kabe'nin üstünde. Biri veda ezanı. Allah Resulü vefat ettiğinde bitiremedi ezanı. Eşhedü en la ilahe illallah dedi. Eşhedü enne Muhammeden deyince Muhammed yok ki dedi. Ve sözler boğazında kaldı. O onun veda ezanıydı. Muhammedsiz bir Medine'de ben nasıl durayım dedi. Çıktı gitti Şam'a. Dördüncüsü Şam ezanıdır. Yıllar sonra Ömer Şam'a gittiğinde dedi ki ya özledim Bilal. Özledim ya Allah aşkına bir ezan oku dedi. Şam'da bir ezan okudu ama gözyaşları içerisinde. O gün Allah Resulü'nünle beraber yaşamış olanlar dediler ki Bilal'in sesini duyunca sanki Resulullah içimizdeymiş gibi bize geldi. Son ezanı Bilal'in o beşinci ve son ezanı rüya görüyor Bilal yıllar sonra. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki rüyasında Bilal diyor beni ziyarete gelmeyecek misin? Kalkıyor Şam'dan varıyor Medine'ye. Toplanıyorlar etrafına. Özellikle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunları Hasan'la Hüseyin. Ya diyorlar Bilal bir ezan oku diyorlar. Ya etmeyin eylemeyin. Ben Resulullah'sız Medine'de ezan okuyamam. Ama ısrarlar çoğalınca Bilal bir ezan okuyor. O ezanı da son ezanı oluyor. Gözyaşları içerisinde. Medine'nin sanki böyle farklı bir iklime girdiği bir yer. O ezanı tasvir eden rivayetleri okusunlar kardeşlerimiz. Öyle güzel bir Medine tasvir ediliyor ki böyle insanlar evlerinden dışarıya çıkıyorlar. Bilal ezan okuyor, Bilal ezan okuyor diye birbirlerine haber veriyorlar. Ezan da böylece teşri oluyor. Peki biz ezan da sabah ezanında bir ayrı cümle söylüyoruz. Es-salatu hayrun minen nevm. O cümle kimin? Bilal'in. Bilal geliyor Efendimiz'i sabaha uyandırıyor sabah namazına. Efendimiz de o gün biraz geç kalmış. Şöyle biraz hücreye doğru eğiliyor. Es-salatu hayrun minen nevm diyor. Allah Resulü çıkıyor dışarıya. Kim de o sözün sahibi? Diyorlar ki Bilal. Bilal de utanıyor diyor ki acaba bir kusur mu işledik? Resulullah'a namaz uykudan hayırlıdır denir mi? Allah Resulü bilmez mi bunu? Ya diyor ne kadar güzel bir cümle. Biz bu cümleyi sabah namazlarına koyalım Bilal diyor. Ve Bilal'in cümlesi olarak giriyor.
2: Seriyeler bitti. Kıblenin değişmesini anlatalım.
0: Anlatalım hızlıca anlatalım. Anlatalım. Ne kadar geçmiş aradan? 17 ay hicretten. Nereye yönelik namaz kılıyorlar Müslümanlar? Mescid-i Aksa'ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Bera İbni Marur'un evinde. Bera vefat etmiş. Hanımı Ümmü Bera. Onun çocuğu Bişir. Onların evinde vefa olarak ziyarete gidiyor. Niye Bera'nın evinde? Şimdi dün gördük Esad-ül Himyeri yani Ebu Ayyub evet. el-Ensari'nin evinde. Yani hiçbir şey aslında gerekçesiz, hikmetsiz değil. Biz bazılarını biliyoruz, bazılarını bilmiyoruz. Niye o evde biliyor musunuz? Bera Medine'de olmasına rağmen Kabe aşığı birisi. Sen Kabe aşığı olursan senin vefatından sonra bile tutar böyle bir şeyi Allah sana nasip eder. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada bir öğle vakti ya da bazı kaynaklara göre bir ikindi vakti özel bir cemaat özel bir namaz olduğu için namazda kimler var hepsini biliyoruz. 31 kişi bir miktarı hanım gerisi erkek olan bir cemaat Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara namaz kıldırıyor. İlk iki rekatı ne tarafa? Mescid-i Aksa'ya. İkinci rekattan kalkınca üçüncü rekata doğru geliyor ayet Bakara suresinde kıblenin değişikliğine dair ayet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam namazın içerisinde adım adım tam aksi istikamete dönüyor. Cemaat de onun arkasında Ne oluyor demiyorlar. Çünkü ittiba budur. Anında onlar da dönüyor. Resulullah buradayken döne döne döne döne buraya geliyor. Cemaat de onunla beraber döndüğü için arkasına geliyor. Ben ne zaman gitsem umrelerde uygulamalı gösteriyorum ki iyice anlaşılsın. Bazen tam anlaşılmıyor çünkü.
1: Olduğu yerde dönmüyor böyle.
0: Adım adım böyle, ha, böyle dönüyor. Gidiyor.
2: Yine cemaat arkasında kalıyor.
0: Cemaat da
2: kalıyor.
0: Arkasında dönüyor. Ha. Dolayısıyla beraberce dönmüş oluyorlar. Yani bir daire çizer gibi anladım. Dönüyorlar. Ve iki rekatı da Mescid-i Haram'a yönelerek namaz kılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sonra zaten ayeti okuyor, müjdeyi veriyor. Asıl önemli olan ne biliyor musun?
1: Nedir hocam?
0: Şimdi neresi orası? Selime Oğulları Mahallesi. Birazdan resimleri göreceğiz. Kıble-i Mescidi diye bilinen yer.
1: Evet.
0: Oradan insanlar bu haberi Mescid-i Nebevi'ye doğru getiriyorlar. Yolda kim diyorsa, ey Müslümanlar, ayet indi, kıble bundan sonra Mescid-i Haram'dır deyince şart namazla dönüyorlar. Hemen ya, bu namaz son bir namazdır, bunu işte bitirelim ondan sonra bakarız falan filan, yok.
1: Anında.
0: Şimdi mesela bir günaha dalmış bir insan, şeytan öyle kandırıyor işte, ya bunu son kez, bunu da yap, bundan sonra tövbe edersin. Böyle olmuyor. O günahı o anında, en tatlı anında yapmıyorum diyen, kararlılık gösteren adam o günaha yüz çevirebiliyor.
1: Evet.
2: Dostlar, böylelikle sonuna geldik programın. Hocam teşekkür ederim.
0: Allah kabul etsin.
2: Yine de kavuşuruz inşallah. Allah'a emanet olun. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun inşallah.
3: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 2361.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533-190-4454.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551-433-3434 Arnavutköy.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
10: De ki, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Çirkin kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. Yetimin malına yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zamanda yakınınız da olsa adil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Affet. Allah'ım, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tevbeleri çok kabul eden

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Manasız sözden horoz sözü daha güzeldir. O manasını bilmese de hiç olmazsa öteki zamanı bilir. Deniz kiminse içindekiler de onundur. Çakıl taşlarını güzelleştiren şey çekiç darbeleri değil, suyun okşayışıdır.
0: Özel FM 103.2.

Özel FM. Sessiz yığınların sesi. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
11: Saat 21. 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
12: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
13: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve lakabatul lil muttakin. Esselatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İlâ amin ve selamu aleyküm ve rahmetullah. Rabbimiz emanet yüklenmiş olan insanı yeryüzüne yüklenmiş olduğu emanetin gereğini yapsınlar. Neleri üzerine almışlar ise vazifelerini yapabilsinler için yeri göğü donatmış. İnsanın bedenine, ruh bölümüne o işi yapabilecek vasıfları donatmış, lütfetmiş. Sonra insan yeryüzünde sorumluluğunu yerine getirebilsin için kitap göndermiş. Bu kitabı hayatlarıyla uygulayacak, dilleriyle anlatacak rasullerini, elçilerini, aracılarını göndermiş. Ki yarın insan unutmuştuk, bilmiyorduk, hatırlamadık deme mazereti sunamasınlar. Elbette ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz birçok ayette ey Ademoğulları, ey insanlar diye bütün insanlara hitap eder. İnsanı, emanet yüklenmiş olan insanı muhatap alır, onu sahipsiz bırakmaz, o gaflet içinde olsa da, cehalet içinde olsa da, ne yaptığının farkında olmasa da Rabbimiz ona hitap eder, verdiği sözleri, ahitlerini, üzerine aldığı yükleri, sorumluluğu hatırlatır. Dolayısıyla da davet kişinin sorumluluklarına çağırma herkese yapılır. Davete icabet, yola, o yolun ölçüsüne girmek, hidayete girmek de almak isteyene. Biz daveti herkese yaparız. Resuller daveti herkese götürdü. Hidayet ise doğruya girme işi almak isteyene idi. Dünden bugüne Rabbimiz binlerce ayette geçmişten örnekler vererek hak ile batılda olan insanların hayatlarından çeşitli örneklerle bugüne sunum yapar. Zamanın sorumlu, yeryüzünde imtihandan geçen insan bilgilensin, nasihatlensin, davet edilsin, hatırlatılsın, uyarılsın, unutmuşsa tekraren yinelensin için bilgi verilir. İbret ve ders alacaksa ibret ve ders alsın, tehdit uyarı alacaksa bu uyarıyı tehdide alsın ki gidişatına, haline bir çeki düzen versin ya da bir kontrol etsin. Her peygamber, her rasul bulunmuş olduğu topluma, o toplumun ihtiyacı ne ise, iman ölçüsü mü, ahlak problemi mi, ney problemi, iman problemi mi, ahlak problemi mi, toplumsal ilişkilerde mi problem var, ticaretlerinde mi var, ibadetlerinde mi problem var, Allah'ı tanımada mı problemleri var, yeryüzüne geliş amacını bilmeden mi problem var, problemleri ve o problemi çözecek ölçü ne ise onu bildirmişler. Her insanın daveti işitme hakkı vardır. Davet edilecek o hükmü, bilgiyi işitme hakkı vardır. Herkesin yeryüzüne gelişinden dolayı Rabbimiz onunla alakalı bilgiyi vermiş ise, ey Ademoğulları, ey insanlar diye hitap ediyor ise, bu ayetlerin mutlak o insanlara, her insana inancı ne olursa olsun ulaştırılması gerekir. Her insanın da eğer Rabbimiz insanı muhatap alıp ona hitap etmiş ise davetçi bu bilgiyi ona ulaştırması gerekir. Çünkü davetçi üzerinden, elçi üzerinden Allah-u Teala o bilgiyi insana ulaştırıyor. Herkese tek tek yeni bir rasul, peygamber olarak, nebi olarak göndermiyor. Zamanın hakkı anlamış, kavramış, akletmiş olan her insan, mümin kişi, insanlara o bilgiyi, bilmeleri gereken bilgiyi, Allah'ın hitap ettiği hükümleri insanlara ulaştırması gerekir. İnsanların da bunu duyma hakları vardır. Çünkü Rabbimiz onları muhatap almış, ey Ademoğulları, ey insanlar diye hitapta bulunuyor. Davet kişiye ulaştırılır, almak isteyen kişinin tercihine bağlı, almak isteyenin istemesine bağlı. Hidayet, doğru yola girmek ve doğru yolda kalmak olan hidayet kişinin istemesine bağlı. Şura suresinin 52 ve 53. ayetinde Rabbimiz, böylece biz sana emrimizden bir ruh vahyettik. Bir ruh, Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu bir nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola erdiririz. Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yolu göklerdekilerin ve yerdekilerin mülkü kendisine ait olan Allah'ın yolunu gösteriyorsun. İyi bilin ki bütün işler yalnız Allah'a döndürülür. O zaman davet edilecek hükmü, kişiyi doğru yola, hidayete erdirecek hükmü hiç kimse belirleyemiyormuş. Bu konuda iman esasları, ahlak esasları, toplumsal ilişkiler, siyasetinden, hukukundan, ekonomisinden, savaş meselesinden, ganimet meselesinden, esirler meselesinden ilahir ve ibadetlere varıncaya kadar. Dinin ölçüsünü, emir ve yasaklarını belirleme hakkı Rabbimize aittir. İşte bundan dolayı Rabbimiz, böylece biz sana emrimizden bir ruh Kur'an'ı vahyettik. Biz sana kitabın hükmü bir ruhu, kitabı sana vahyettik. Sana indirdik. İnanç ölçülerini, amel ölçülerini, yapılacakları, yapılmayacakları biz sana bildirdik. Sen bu kitabı, vahyi bildirmeden önce kitap nedir, bu kitap neden bahseder, İçeriği nelerdir, iman nedir bilmezdin. İman nedir? Allah'a iman sıfatlarıyla, bütün sıfatlarıyla iman güvenmek nedir? Kitaba iman nedir? Nedir kitap? Kitaba iman güvenmek nasıl? Ahirete iman güven nasıl? Bilmezdin, biz sana öğrettik. Kitap ne? Bu kitabın içeriği nelerdir? Geçmişteki kitaplardan da bilgin yoktu. Yeni gelecek olandan da. Biz bildirdik. Dün biz de bilmiyorduk. Biz de bilgilendik. Bir ruh olan Kur'an'ı Rabbimiz vahyetti, bize ulaştı. Kendi emrinden, kendi dilediğinden, dilediği, istediği hükmü bildirdi. Biz de bilgilenmiş olduk kitabın içeriğinden, iman ölçüsünden. Fakat biz onu bir nur kıldık. Bir aydınlık, bir ışık. İnsanların kalbine bir nur, aklı kullandıttıran bir nur, akla ışık veren, doğru düşündüren, doğru karar verdiren, muhakeme, muhasebe yaptıran, doğru kararlar aldıran bir nur. İradeyle de o kitabın aydınlattığı doğru yola iradeyle kişiler girebiliyor. Kitabın aydınlatmadığı, nurlandırmadığı, aydınlatmadığı nice inanışlara bakın, yaşantılara, topluluklara, cemaatlere bakın. İşte vahyin tamamen aydınlatamadığı Yahudilere, Hristiyanlara bakın, Hindu, Budistlere. Kitaptan, nur olan kitaptan, Kur'an'dan bütünüyle beslenmeyen, doğru beslenemeyen İslam toplumuna bakın. Nice cemaatlere bakın. İmanla beraber şirk, küfür yaşanmakta, inanılmakta. O zaman bir nur olan bu Kur'an bizim gözümüzü nasıl aydınlatıyor? Neye bakıp neye bakmayacağımızın ötesi, elimizden nasıl bir aydınlık çıkarıyor bu nur? İnsanları doğruya götürecek bu elden ne çıkıyor? Dilden neler dökülüyor? Bir nur olan, aydınlık vesi kaynağı olan bu kitap bizim dilimizden de insanları nura, aydınlığa, ışığa götürecek sözler çıkartıyor mu? Çıkartmıyorsa bir problem var. Kitabın kendisi nur, ışık, aydınlık. İçeriğini açıp aydınlanılmıyor ise o ayetler ile, Rabbimiz kitabı indirdik ayetleri üzerinde düşünsünler diye buyuruyor. Ayetleri üzerinde düşünülür ise kalpte bir ışık meydana gelir, aydınlık meydana gelir. Göze aydınlık, dile, ele aydınlık. Bununla insanlar doğru yol üzerinde olur. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola erdiririz. O kitabın iman aydınlığı, ahlak aydınlığı, ibadet aydınlığı içerisinde doğru bir yolda olurlar. Kapkaranlık, şirk, küfür, nifak karanlığı içerisinde giden bugünün dünyasında, haram karanlıkları içerisinde giden bugünün dünya insanının içerisinde, imanın, ahlakın aydınlığı içerisinde gidebilmek için nur olan kitaptan, onun ışığından istifade etmek elbette gerekir. Bunu kim diliyor ise, kim istiyor ise, kullarımızdan kim diliyor, istiyor ise, doğru yolda olmak, Kur'an'ın nuruyla, ışığıyla yol bulmak istiyor ise, Rabbimiz ona o yola erdiririz buyuruyor. Şüphesiz ki diyor, sen dosdoğru bir yolu gösteren, sen dosdoğru bir yolu gösteriyorsun. Kimin yolunu? Göklerdekilerin ve yerdekilerin mülkü kendisine ait olan Allah'ın yolunu. Sen dosdoğru ışık ve aydınlık olan bu kitabın ölçülerini belirlediği, o ölçüleri de Rabbimizin belirlediği o dosdoğru yola çağırıyorsun. Yolun ölçüsünü bir şeyin doğru cennete götürecek, imana, İslam'a götürecek yolun ölçüsünü göklerin ve yerin sahibi, yönetime hakkı kime aitse o hükmü belirleme hakkı da ona aittir. Sen göklerin ve yerin mülkü, göklerde ne varsa, yerden ne var ise onu çekip çevirip yöneten o mülkün sahibi kim ise sen o yola çağır. O zaman yani sen o yolun ölçüsünü belirleyen Rabbin koyduğu ölçüye çağır, Rabbi itaate çağır. İyi bilin ki bütün işler yalnız Allah'a döner. Bütün işler Allah'a dönecek. Her yapılan iyi ya da kötü, herkesin ortaya koyduğu inanç ve amelleri Allah-u Teala'nın huzuruna dönecek. Hesap verilmek üzere. O zaman herkes hesap vermek üzere Allah-u Teala'nın huzuruna dönecek ise, yapılan her şey, her iş onun karşısına çıkacak ise ve bunun hesabı sorulacak ise, herkes yaptığı işlerin Kur'an ölçüsünde, o nur ölçüsünde, onun aydınlığıyla yapıp yapmadığına bakacak. Yaptığı şeyin ölçüsünü insan mı belirliyor, Rabbi mi belirliyor, kendisi mi belirliyor? Herkes bir kontrol etmesi gerekir. O zaman insanların inanç ve amellerinde ışık, aydınlık olacak olan kitabın, Rabbimizin katından inmiş, onun gönderdiği, istediği ölçüye davet etmek gerekiyor insanı. Şura suresi 52 ve 53. ayet. Yer ve göklerdeki bu mülk kime ait ve kim yönetiyor ise onun hükmüne çağırmak gerekir. Hakim sıfatı ona ait, hakimiyet hakkı ona aittir. Yarattıklarına hüküm koyma ve yönetme hakkı ona ait ise, o zaman insanların çağrılacağı yer birinin fetvası, görüşü, düşüncesi, bir topluluk değil, Allah'ın kitabına çağrılacakmış. Bir nur kaynağı olan, ışık kaynağı olan, inanç ve amellere ışık olan, rehber olan o kitaba çağırmak gerekiyormuş. Davet oraya yapılması lazımmış. Hidayet ise, bir nur olan Kur'an aynı zamanda hidayet kaynağıdır. Kişiyi doğru yola girdirir ve o yolda tutar. O zaman Kur'an'ın ölçüsünü belirlediği o yola davet etmek, kişiyi o yolda tutmak gerekir. Bakara suresinin 285. ayetinde de Resul ve müminler Rabbi tarafından Resul'e indirilene iman ettiler. Âmena Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel müminun. Resul kendisine, Rabbinden indirilene güvendi, iman etti, güvendi ve müminler de güvendi. Hepsi de Allah'a, meleklere, kitaplarına ve rasullerine iman ettiler. Allah'ın rasullerinden hiçbirisinin arasında ayrım yapmayız. Dediler ki, işittik ve itaat ettik. Rabbimiz affını dileriz, dönüş ancak sanadır. O zaman insanların davet edileceği yer, Rabbimiz tarafından Resulüne ne indirilmiş ise, kitapta ne indirilmiş ise o hükme güvenmeye çağırmakmış. Davet bu. Allah'a birlemeye davet, sonra Allah'ın kitabını bir ölçü bilmeye çağırmak, birlemeye çağırmak. Kitabın bütün hükümlerini Allah'a has kılmaya çağırmak. Allah'a iman, Allah'a güvene çağırmak ise bütün sıfatlarına, o zaman kitaba iman, kitaba güvenmeye çağırmak. Resul, Rabbinden kendisine ne indirilmiş ise ona iman etti. Yani ona güvendi. Ona güvendi. Ve müminler de iman ettiler. Yani müminler de Rabbimizin Resulünü ne indirdiği ve bize ulaşan Kur'an-ı Kerim'de her ne hüküm varsa biz buna güvendik. İman ettik, bu hükümlere güvendik. Hepsi Allah, hepsi de Peygamber, Resul ve bütün iman etmiş olan, Allah'a, kitabına, Resulüne güveniyorum diyen bütün insanlar Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve Resullerine iman ettiler. Allah'a bütün sıfatlarıyla güvendiler. Meleklerine güvendiler. Meleklerin kendi başlarına iş yapamayacağını, kişi ne işlemişse aynısını yazacağını, eksik fazla yapmayacağını, rahmet dilediklerini, vahiy noktasında Allah-u Teala'dan ne vahiy almış ise Cebrail aleyhisselam, aynısını eksiltmeden, fazlalaştırmadan insanlara ulaştığına güvenilir. Sonra kitaplarına güvenirler. Allah katından gelen bütün kitapların öncekilerin kendi dönemindeki doğru olduğunu, bütün kitaplar Allah katında tek kitaptır, kitap olarak kabul edilir. güvenilir ama uygulamada son değişme, tahrip olmayan, bozulmayan, korunması Rabbimiz tarafından üzerine alınmış olan Kur'an'a güvenirler. Sonra Resullerine de güvenirler. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğine güveniriz ama Kur'an-ı Kerim'de binlerce ayette geçmiş ümmetlerden bahsederek o Resullerin de hayatlarından bize örnekler Rabbimiz kitabında sunar. Biz de o Resullerin o örnekliklerine güveniriz. Çünkü Rabbimiz bildirdiği için. Allah'ın Resullerinden hiçbirisinin arasında ayrım yapmayız. Hepsi Allah'ın elçileri. Birine az, birine çok güvenme yapmayız. Hepsi Rabbimiz tarafından seçilmişlerdir. Sonra dediler ki, o Allah'a, kitabına, Resulüne güvenen o müminler dediler ki, işittik ve itaat ettik. Şimdi Allah'a bütün sıfatlarıyla güveniyorum. Allah'ın kitabına bütün hükümleriyle güveniyorum. Resulüne bütün örnekliğiyle güveniyorum dedi, işittik yani. Güveniyorum dedi, tamam işittim. Duydum, işittim, kabul edim, tasdikledim, doğruladım, güvendim ve ta'ana. Şimdi de itaat emri. İşittik, tamam, kabul, hiçbir icraat yok, hiçbir değişim, dönüşüm yok. Hiçbir fiil eylem yok, bir hareket yok. İşittik, tamam, kabul, doğru. Ebu Talib'in dediği gibi, ya nicelerin dediği gibi, evet haklısın, doğru. Biz de biliyoruz, evet doğru. Hakimiyet Allah'a mı ait, insana mı? Tabii ki Allah'a ait, doğru, tabii ki Allah'a ait. İtaat nerede? Hakim Allah ise, hakimiyet ona ait ise, bir itaat et bakalım, hakimiyeti insandan al, Allah'a tekrar bir ver bakalım. İşitmede davet herkese, işittirmek herkese yapılacak, itaat almak isteyene. Herkes itaat edecek diye bir durum yok. Sen onların çoklarının düşüneceklerini, akledeceklerini mi sanırsın diyor Rabbimiz? Onların çoğunun değişeceğini, düşüneceğini, hidayete ereceğini mi zannediyorsun? Niceleri işitmek istemiyor. İnsanların çoğu işitmek, duymak istemiyor. Az bir kesim işitiyor, onlardan da itaat beklenilir. Yani bir insan, ben Allah'a, kitabına ve Resulüne iman ettim, güvendim diyor ise, ben işittim, tamam, kabul, doğru. Şimdi ondan itaat bekleniliyor. Şimdi o işittiğin o hüküm neyse ona boyun eğ. O hüküm neyse hemen o işi yerine getir. İtaat bir şeye boyun eğmek, bir hükme, birine boyun eğmek, boyun eğdiği o hüküm neyse onun gereğini yerine getirmektir. O hüküme uymaktır. Araf suresinin 59. ayetinde de Rabbimiz, yemin olsun ki Nuh'u kavmine Resul olarak gönderdik. Bir elçi olarak gönderdik. Yani hiçbir Resul kendiliğinden, ben bu dini öğrendim, bana ulaştı, bilgi geldi, ben kendi başıma size geliyorum, davet ediyorum diyemez. Rabbimiz tarafından seçilmiş, neyi bildireceği, neyi yasaklayacağını, emir ve yasak verileceğini ölçüsünü Rabbimiz ona bildirmiş. O da kavmine, ben elçiyim, aracıyım. Ben Resulüm, aracıyım, elçiyim. Size Rabbiniz tarafından ne bildirilmişse ben onu size aktarıyorum. Ben kendimden bir şey katmıyorum, ben aracıyım. Toplumda zaten Resul denilince ne demek istediğini anlıyordu. Bu elçi, aracı. O yüzden sen ben elçiyim, aracıyım diyorsun ama ben bizce yalan. Bizce sen uyduruyorsun. Allah seni seçmedi aracı olarak, elçi olarak. Sen ben Resulüm, elçiyim diyorsun. Meseleyi anlasalar da itiraz ettikleri nokta genel olarak. Yemin olsun ki Nuh kavmine Resul, elçi olarak gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, ey içinde yaşadığım topluluk, doğduğum ve beraber büyüdüğüm çevrem, etrafım, beni tanıyanlar, içinde bulunduğum topluluk, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ayetin bir bölümüydü. Araf suresi 59. ayet. Davet, hakkı bilmeyen, Allah'ı sıfatlarıyla tanımayan, kitabın indiriliş amacını, içeriğini bilmeyen, Resulü duymuş ama örnekliği neleri kapsıyor bilmeyen topluma, imanda problemleri varsa denilecek ilk davet, çağrılacak ilk şey, Allah'a ibadet edin. Yani onu ilah kabul edin. Ondan başka ilah kabul etmeyin. Yalnızca onun hükmünü, sözünü dinleyin. Ona boyun eğin. Onun emrettiklerini yerine getirin. Gönülden isteyerek ona yönelin. Sadece onun karşısında kendinizi aşağılayın. aciz, muhtaç hissedin. Yani ibadeti ona yapın. Sadece onu kendinize hakim bilin, hüküm koyucu bilin. Onun koyduğu hükümlere göre hayatınızı ve inancınızı düzenleyin. Siyasetinizi, hukukunuzu, ekonominizi, emir ve yasaklarınızı, helal ve haramlarınızı belirleyen hakim Allah olsun. Siz de onun koyduğu kurallara göre yaşayın, inanın, yani ibadeti yalnız Allah'a yapın. Niye? Çünkü de sizin için ondan başka ilah yoktur. Niye ilah kelimesi kullanıyor? Bir öncesinde ibadeti Allah'a yapın. O zaman ibadet edilen ilah olur. Sizin için ondan başka ilah yok. Yani ibadet edeceğiniz, hükmünü, sözünü dinleyeceğiniz, hayatınız için vazgeçilmez olup boyun bükeceğiniz, övüp yücelteceğiniz, seveceğiniz ilah sadece Allah'tır. Ondan başka ilah olamayacağı için siz de mutlak ona boyun eğip onun hükmünü, sözünü dinlemeniz gerekir. Nuh aleyhisselam kavmine Rabbinin emriyle bunları bildirdi. Kendinden bildirmedi Nuh aleyhisselam. Biz de onu Resul seçtik, elçi seçtik. O da kavmine de böyle demesini istedik. Peki peygamber Resullerine Rabbimiz inanç ve amel konusunda neyi yapacakları, neyi yapmayacakları, nasıl inanıp inanmayacaklarının ölçüsünü bildiriyor ve Resulleri de bunun dışına çıkamıyor ise bugün de aynı şekilde davet yapılması lazım. Bugün yeni inanç ölçüsü, yeni davet ölçüsü, yeni şirk ve küfür tanımları, iman tanımları olmaması gerekir. Olursa yeni din belirlenmiş olur. O hükmü belirleyen kendini Rab, hakim yerine koyar. Söylediği o din adına söylediklerinin yapılmasını isteyerek de kendini ilah yerine koyar. Bilerek ya da bilmeyerek. Kim Allah-u Teala'nın koyduğu herhangi bir hükmün yerine kendi hükmünü, görüşünü, yasasını, bencesini koyarsa Tevbe suresi 31. ayetin kerimenin gereği kendini Rab yerine koyar. Hüküm koymayı kendine ait görür, hakim yerine koyar. O hükme uyulmasını ister, ısrar eder, kendini ilah yerine koymaya çalışır. O zaman davetin herkese ilk yapılacağı şey iman konusu ise Allah'a boyun eğip onun hükmünü, sözünü dinleyerek ibadet etmeyi ve onu ilah bir olarak birlemeyi çağırmakmış. Yani la ilahe illallah deyip mümin olan kişi, ben Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmem, onun hükmünü, sözünü dinlemem, Allah-u Teala'nın hükmünü belirlediği hiçbir meselede onun dışında hüküm koyucu aramam diyen, ondan başka ilah aramam demiş olur. La ilahe illallah'ın gereğini yapmış olur. Problem kişinin ahlaki ise o zaman ahlakını düzeltmeye davet etmek gerekir. İbadetlerinde problem varsa ibadetlerini düzeltmeye davet çağırmak gerekir. Komşuluk ve akrabalık problemi varsa, müminlerle kardeşlik problemi, ticaretinde problem varsa, giyim kuşamında problem var ise onu düzeltmeye çağırmak davettir. Ama kişinin iman problemi varsa önce iman problemini çözmeye davet. Sonra diğer meseleler. Araf suresinin 60. ayetinde de Rabbimiz kavminin ileri gelenleri, Nuh aleyhisselam buna davet edince kavminin ileri gelenleri ise muhakkak ki biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Sen sapmışsın, ne dediğinin farkında değilsin. Sen alemlerin Rabbi Allah tarafından seçilmiş, onun elçisiyim, aracıyım, ben kendimden konuşmuyorum, o beni seçti diyerek sen sapmışsın, ne dediğini bilmiyorsun. Ben Allah adına konuşuyorum diyerek sen başka bir boyuta geçmişsin. Sen sapmışsın, haberin yok. O kadar sapmışsın ki kendini Resul yerine koyuyorsun. Allah'ın elçisi yerine koyuyorsun. Allah adına geldiğini söyleyecek kadar sapmışsın. Ben sizin başınıza lider önder olayım değil, Allah adına iş yapıyorum diyecek kadar sapmışsın diyorlar. Evet, Allah elçi gönderir, Allah Resul gönderebilir diyorlar, demeye getiriyorlar. Ama bu sen değilsin. Sen uyduruyorsun demeye getiriyorlar. Bugün de din adına birileri dinden diye batıla çağırıyor. Bir sapıklık var ortada. Dinden diye batıla çağırıyor. Hakimiyeti insana vermeye din adına biri çağırıyorsa burada bir problem var yani. Ama gerçekten hakimiyeti Allah'a vermeye birileri çağırıyorsa, Yalnız ona boyun eğip hükmünü sözünü dinleyerek ibadet etmeye ve ilah birlemeye, bilip birlemeye çağırıyor ise sapmış olanlar da o gerçek davetçiye de sapık diyorlar. Dolayısıyla gerçek daveti yapana sapık, bozuk yapana ise doğru davetçi görülüyor ise bu ciddi bir sapma. Elbette ki insanların birçoğu yapılan davete karşılık vermeyecek, hidayet bulmayacak, hidayete doğru yola girmek istemeyecek. Geçmiş üzerinden bugüne Resullerin yaptığı daveti, toplumların ona karşı verdiği tepkiyi, kabulü reddi bildiriyor ki bugün de alınacak olan tepkilerin karşısında verilmesi, o davetçilerin vermesi gereken, göstermesi gereken tavırları da Rabbimiz ortaya koyuyor. Mü'minun suresinin 23. ayetinde de, ayetin bir bölümü, ey kavmim, Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Şirk toplumlarına her peygamber aynı şeyi söylemiştir. Nuh aleyhisselam aynı şeyi söylediği gibi, Salih aleyhisselam da aynı şeyi söylemiş, Hud aleyhisselam da, Lut aleyhisselam da, İbrahim aleyhisselam da, Musa aleyhisselam da, İsa aleyhisselam da, Aysa da aleyhisselam da. Şirk toplumlarına Allah'ın sıfatlarını kendilerinde görüp, burada hükmeden hakim biziz, sekve idare eden Rab biziz, itaat edilecek ilah biziz, buraların sahibi, malik, yöneten meliki biziz, sığınıp yardım isteyeceğiniz veliyi, güvenip hayatınızı teslim edeceğiniz vekiller biziz diyen toplumlara peygamberlerin ilk daveti: Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, Allah'tan başkasına boyun eğmeyin, Allah'tan başkasına hayatınıza hüküm koyucu, hakim belirlemeyin, itaat edilecek ilah edinmeyin. Onları vazgeçilmez görürseniz, itaat etmek zorunda hissedersiniz kendinizi, bu da ilahınız olur. Yine Mü'minun suresinin 24. ayetinde de kavmi buna, bu da sizin gibi ancak bir beşerdir. Yani bu, ben Allah tarafından seçilmiş bir Resulüm, bir elçiyim, aracıyım diyerek nereden belli bu da sizin gibi? Sizden bir farkı yok, içinizde doğdu büyüdü, geçmişini de biliyorsunuz. Nereden edindi bu bilgileri? Kim seçti? Niye onun farklı makamları, mevkileri, şusu busu yok? O da sizin gibi bir beşer, sizin gibi bir insan. Bu size dini anlatanın profesörlüğü, doktorluğu var mı? Makamı, mevkisi var mı? Mekanı, yeri, yurdu var mı? O da sizin gibi birisi yani. Şurada burada çalışan, iş güç yapan bir insan. Üzerinize üstünlük sağlamak istiyor, diyor müşrik toplum. Hud aleyhisselama, Salih aleyhisselama gibi her şirk toplumu aynı şeyleri söylemiş. Bu da sizin gibi bir beşer. Mekke şirk toplumu da aynısını diyor aleyhisselatü vesselama. Abdülmuttalib'in, Ebu Talib'in yeğeni, torunu, Abdullah'ın oğlu. Varlıklı değil. Sizin üzerinize üstünlük, makam, mevki sahibi olmak istiyor. Bir yerlere gelmek istiyor. Bu düşünceyle ben Allah'ın elçisiyim diyor. Sizin gibi bir insan. Rabbimiz yine ayetinde, yani eski kavimlerin bu değişini, sen onlara hani de ki, ben de sizin gibi bir beşerim, ben de sizin gibi bir yaratılmış bir insanım, ziyade bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolundu, Allah'tan başka ilah edinmemeniz gerektiği bana bildirildi, ben de aracıyım, bunu size bildiriyorum demesini istiyor Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz. Aleyhisselatü Vesselam da kavmine dedi, bugün de biz diyoruz. Evet, biz de herhangi bir fert gibi bir fertiz. Ziyade bir kısım bilgi edinilmiş ise, biraz tecrübeler edinilmiş ise, bunları paylaşmış olacağız birbirimizle ancak. Davet herkese ulaşacak. Hidayet ise almak isteyene. Ne diyordu o kavimler? Sizin üzerinize üstünü sağlam. Bu sizin başınıza hoca olmak istiyor, baş olmak istiyor, sizi yönetmek, sevk ve idare etmek istiyor. Dün de Resullerine dendiği gibi, bugün de hakkı ortaya koyan herkese denmek istiyor. Gerek makam, mevki olarak size üstünlük sağlamak istiyor, gerek de ben üstünüm biliyorum, hani bilgi noktasında üstünlük sağlamak istiyor, ilahir. Ama davetçi haklı olmak için değil, hakkı ortaya koymak için mücadele etmesi gerekir. Bakışı böyle olması lazım. Siz haklı olma çabasında olursanız muhatabınız bunu mutlaka anlar ve sizinle işi tartışmaya götürür. Siz hakkı ortaya koymaya çalışın, hakkı ortaya koyduğunuz an itibariyle zaten tartışmazsınız. Muhatap da bunu anlar. Tahrim suresinin 10. ayetinde Rabbimiz, Allah kafir olanlara Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi. Bu uç bir nokta. Davetin uç bir noktası. Bir Resul, Allah-u Teala'nın seçtiği elçisi, Nuh Aleyhisselam gibi 950 yıl, Lut Aleyhisselam gibi 30-40 yıl davet yapmış. İnsanın davetinin en çok yapacağı kişi evdeki hanımı olur yani. En çok daveti onunla yaparsınız çünkü sürekli berabersiniz. En çok davet ettikleri ellerinin altındaki olan hanımlarına bile söz geçmiyor ise, bir Resul olmak, bir peygamber olmak vasfıyla söz geçmiyor ise, o zaman irade kime verilmiş ise kullanma hakkı ona aittir. Peygamberlerin hanımı bile olsa, elinin altında olan bir kişi bile olsa, akıl ve iradeyi istediği gibi kullanma hakkını Allah-u Teala ona vermiş. Peygamber kendi hanımı dahi olsa ona daveti yapar, tevhidi anlatır, imanı anlatır, ahlakı anlatır, helal ve haramı anlatır, vazifelerini anlatır. Yapıp yapmama, hidayet olup olmama tercihi kişiye aittir. Dolayısıyla davet herkese, hidayet doğru yola girmek ve kalmak isteyene. Peygamberlerin hanımları dahi olsa hidayet almak isteyeneymiş. Bak bu konuda ne Allah'ın elçileri onları zorlayabilmiş ne de Allah-u Teala zorluyor. Kişi almak istiyorsa, o zaman bize düşen, en yakınlarımız dahi olsa birini zorla mümin yapma, doğruyu yapma zorlaması yapamıyormuşuz. Onların akıl ve iradeleri üzerinde tahakküm, hükmetme, istediğimi yaparım, istediğimi yapacaksın zorlaması yapma yetkisi verilmemiş. Davet herkese bildirilir. Bu iman daveti olur, ahlakla ilgili meseleler, ibadetlerle ilgili meseleler bildirilir. Çocuksa eğitilip yetiştirilir, akıl bali olduktan sonra nasihat edilir. Davet edilir doğruya, tebliğ yapılır, bilgi açıklanır. Unutuyorsa tekraren nasihat edilir, sürekli hatırlatılır. Nasihat, sürekli hatırlatma yapılır. Kişi kendi yaptıklarını sürekli tavsiye eder, vasiyet eder. Bak ben böyle mümin oldum, bak böyle cennete gidilir. Allah-u Teala bu şekilde amelleri kabul eder. Bu senin yaptığın amel ifsat olur, bozulur, salih amele dönüştür. Sürekli yapmış olduğu şeyi kişi hatırlatır, vasiyet eder, tavsiye eder. Hud suresinin 42. ayetinde de Rabbimiz, Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, ey oğulcuğum bizimle beraber gel gemiye bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Nuh aleyhisselamın ve Lut aleyhisselamın hanımları üzerinden örnek, daveti yapmışlar, hidayet doğruya girmek hanımlarının kendi tercihine bırakılmış. Çünkü herkes kalbindeki akıl ve iradeyi ne şekilde kullanıp kullanmadığının hesabını ahirette kendisi verecek. Çünkü onlar ahirette peygamberlerin hanımları değil. Herkes hak ettiği yere gidecek çünkü. Peygamberler cennete girerken onlar cehenneme girmiş olacak. Müminseler cennette beraber olabilirler. Sonra insanın en yakınında elinin altında olan çocuğu. Nuh aleyhisselam 950 yıl davet süresi. Ondan önce peygamber olmadan önceki, Resul, elçi olmadan önceki yaşadığı süre ve tufandan sonraki ne kadar yaşadıysa Allahu alem, ama daveti 950 yıl. Belki de oğlu 900 sene davet yaptı. 800-700 yıl davet yaptı Allahu alem. Belki de 950 yıl davet yaptı. Belki de oğlu 900.000 yaşındaydı Allahu alem. Ne kadar yüzyıl oğluna davet yaptığı belli değil. İşin nihayetinde tufan başlamış, gazap olunacağı gözüküyor, geriye dönüş yok. O halde bile davetin üslubuna bakın. Ey oğulcuğum, hala üslubun güzelliğine bakın. Ey oğulcuğum, gel bizimle beraber gemiye bin. Yani mümin ol, mümin ol, Allah'a birle. Benim Resul oluşumu kabul et, gel gemiye bin, mümin ol. Kafirlerle beraber olma. Hakkın üstünü örtmüş, gizlemiş, Allah'ın hükmünün hükümlerinin üzerini kendi fikirleriyle, yasalarıyla örtmüş, gizlemiş. Allah'ın sıfatlarını kendilerine vererek örtmüş, gizlemiş. Allah-u Teala'nın ayetlerindeki kastettiği manaların üzerini örtüp gizlemiş olan o kafirlerle beraber olma. Gel bizim bulunduğumuz topluluğa. Gel gemiye bin, gel bu cemaatin, bu topluluğun içinde ol. Bu fikirde, bu inanışta olanların içine katıl. Onlarla beraber olma. Laiklerle, demokratlarla beraber olma. Sosyalist, komünistlerle, deist, ateistlerle beraber olma. Gel müminlerin bulunduğu o topluluğun, geminin içine bin. Allah'a isim ve sıfatlarıyla birleyen, hakimiyeti kayıtsız ve şartsız, yalnız Allah'a veren, hakim bilen o müminlerin topluluğun içine gel. Herkes etrafındaki kendinden küçük, oğlu ya da küçük olan herkesi güzel bir lisan ile müminlerin Allah'a birleyen topluluğun içine çağırması gerekiyormuş. Nuh suresinin 5. ayetinde de Rabbimiz, Nuh dedi ki, ey kavmim, şüphesiz ki ben, ey Rabbim, Nuh dedi ki, ey Rabbim, şüphesiz ki ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Başka ayetlerde de gizli açık davet yaptım. Tek tek topluca davet yaptım. 6 merhalede Nuh aleyhisselam davet yaptığını bildiriyor. Gece davet yapmış, gündüz davet yapmış. Tek tek yapmış, topluca söylemiş, çağırmış. Gizliden yapmış, açıktan yapmış. O zaman davet herkese gece gündüz yapılacak. Yerine göre tek tek, yerine göre topluca, bulunulan ortama göre. Bir düğün yeri ise, bir toplanan bir cenaze merasimi ise topluca. Ferdi kişiyi tek buldunuz, tek olarak. Gece denk geldiniz, gece gündüz denk geldiniz, gündüz. Misafirlikte, işte, güçte. Bazen gizli diyeceğiniz şeyler gizli dediniz, bazen açıktan yaptınız. Nuh Aleyhisselam'ın hem ayetlerde bildirilen, hem de hadiste, kutsi hadiste bildirilen, ahiretteki ben anlattım dediği bu merhaleleri bugünün her davetçisi yapması lazım. Davet sadece sohbetten sohbete, akşamdan akşama olmaz. Her fırsatta, her imkan bulunduğunda güzel bir lisan ile anlatılması lazım. Musa Aleyhisselam için Rabbimiz Firavun'a git, o tuğyan etti, tağutluk yaptı, haddi aştı. Ona güzel bir lisan ile davet yap, anlat. Firavun gibi bir haddaşmışa güzel bir lisan. O zaman etrafımızda hangi kişi Firavun kadar haddi aşmış ki sert bir üsül olsun, kavga olsun, kırgınlık, tartışma olsun. Biz daveti götürürüz güzel bir lisan ile. Hidayet, doğruya girmek ve doğru yolda kalmak kişinin tercihleridir. Kimse kimseyi ne doğru yolun içerisine, Allah'ı birleyecek bir yolun içerisine zorla çağırma hakkı var, ne de tutma hakkı var. Çağırma hakkı, zorlama, girdirme hakkı olmadığı gibi o yerde tutma hakkı da yok. Ancak çağırma, davet, izah ve nasihat edilir. Almak ve kalmak isteyene. Meryem suresinin 42. ayetinde de Rabbimiz, o bir zaman babasına şöyle demişti. İbrahim aleyhisselam için. O bir zaman babasına şöyle demişti. Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan şeylere niçin ibadet ediyorsun? Yani kabirde ya da başka bir yerde ölmüş, kabirde ya da göremiyor. İşittirebilsen bile kabrinin başında, uzakta işitemiyor, göremiyor senin şu halini, düştüğün şu durumu göremiyor, yerine göre işitmiyor olan. Dolayısıyla da işitemediği ve göremediği için sana ulaşamıyor ve senin ihtiyaçlarını karşılayamıyor olan birilerine niye itaat ediyorsun? Niye ibadet ediyorsun? Niye onların yolunda, izinde, batıl yollarında gidiyorsun? Onlardan beklenti içine giriyorsun. Onları boyun eğip hükmünü, sözünü dinliyorsun. Bugün bakın, siyasi ve din adına oluşumlara nice geçmişte ölmüş, kabirlerinin yerleri bile bilinmeyen, bilinse de çok uzak mesafelerde olan kişilerden yardım istenilir, medet umulur, şefaat beklenilir. İşitmeyen ve görmeyen. İbrahim Aleyhisselam'ın babası işitmeyen ve görmeyen birinden yardım ediyor. İşin içerisine İslam denilince başka bir boyut mu kazanıyor? İlginç. Dolayısıyla da ölmüş olandan yardım istenilemeyeceği, onların da yardım edemeyeceğini, eğer böyle bir hak olsaydı mutlaka bu hak önce rasullere verilirdi. İstenilecekse önce onlardan istenilirdi. Kabul görseydi, Hristiyanların İsa Aleyhisselam'dan istemeleri, Yahudilerin kendi peygamberlerden istemeleri doğru gösterilirdi. Onların yaptığı peygamberlerinden istemeleri doğru olmuyor ise, bugünün İslam toplumunun veli dedikleri, kutup gavs dediklerinden istemelerinin de hiç kabul görmeyeceği ortadadır. Resullere bu hak verilmemiş ise, sıradan insana hiç verilmeyecektir. Bakara suresinin yine 285. ayetinde daha önce bildirdiğimiz, Resul ve müminler Rabbi tarafından Resul'e indirilene iman etti, güvendiler. O zaman her davetçi Rabbimiz tarafından Resulüne Kur'an'da ne indirilmiş ise ona güvenmeye çağıracakmışız. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam kendisine indirilene iman etti, ne demek güvendi ve itaat etti. O zaman Resul'e itaat, Aleyhisselatü Vesselam o kitabı nasıl yaşamış ise aynısını yaşamaya çalışma mücadelesi Resul'e itaat olur. Çünkü o kendinden bir din uydurmadığına, ölçü ortaya koymadığına göre, kitaba göre bir inanç ve yaşantı ortaya koymuş ise bize düşen de odur. En'am suresinin 80. ayetinde de Rabbimiz kavmi onunla tartıştı. O da dedi ki, ben doğru yola eriştirdiği halde Allah hakkında benimle tartışmaya mı girişiyorsunuz? İbrahim Aleyhisselam'la kavmi tartışınca, Allah beni doğru yola eriştirdi, hidayete gir dedi. Bana inanç ve amel konusunda neyi yapıp neyi yapmayacağımın ölçüsünü bana bildirdiği halde, siz benimle Rabbim hakkında mı tartışıyorsunuz? İnanç ve amel ölçülerimin nasıl olacağını Rabbim bildirmişken, siz hala benimle onun hakkında mı tartışıyorsunuz? Ben vahyi yapıp yapmayacaklarımın ölçüsünü almış iken, siz benim hala yaptığımın yanlışlığının doğruluğunu mu konuşuyorsunuz? Yani Allah'a bırakacağım başka bir Rab mı aramamı istiyorsunuz? Başka bir ilah mı arayayım? Rabbim hakkında benimle tartışıyorsunuz. Allah hakkında benimle niye tartışıyorsunuz? Benim onu hakim, Rab ve ilah kılmam konusunda benimle niye tartışıyorsunuz? Yeni Rab ve ilah mı edineyim? Bakara suresinin 130 ve 131. ayetinde de, kendini bilmezden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Şüphesiz ki biz onu dünyada seçtik. Muhakkak ki o ahirette de salih kimselerdendir. Bir zaman Rabbi teslim ol dediğinde o, alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İşte İbrahim Aleyhisselam, Allah-u Teala'nın seçtiği, kendine Habibim dediği, dost bildiği o Resulü bir yaşantı ortaya koymuş, bir inanç ortaya koymuş, bir teslimiyet ortaya koymuş. Rabbi ona teslim ol, Müslüman ol dedi. Bana boyun eğ, benim hükmümü sözünü dinle. Müslüman, teslim ol, benim hükmümü dinle, bana boyun eğ dedi. İbrahim Aleyhisselam Rabbi tarafından her ne emretmişse buna boyun eğdi. Ateşe atılma pahasına boyun eğdi. Dik durdu. Çocuğunu kurban etme pahasına. Hanımını ve çocuğunu Mekke'de ıssız yerde bırakma bir teslimiyeti. En zor teslimiyetler ortaya koydu. Müslümanlık ise, teslimiyet ise, Müslümanlık, boyun eğmek, emri yerine getirmek ise, o zaman Rabbimiz bize neyi emretmiş ise emredildiği şekilde yapma çabasında olmak, bu Müslümanlıktır, İbrahim'in yolunda olmaktır. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Benim teslim olduğum, boyun eğdiğim, yerine getirdiğim hükümler Rabbimin belirlediği hükümlerdir. Ben Rabbimin belirlediği hükümlerin dışında başka bir hiçbir hükme boyun eğmem, onun teslimi, müslimi olmam demişti İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ı Rabbimiz bize genişçe ayetlerde, surelerde anlatır. Kendini bilmezden başkası kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? İşte Yahudiler, Hristiyanlar, bugün bakın İslam toplumunun geldiği noktaya. İbrahim'in dininden kim yüz çevirirmiş? Kendini bilmeyen, cahil, ne yaptığının farkında olmayan ancak yüz çevirirmiş. Başka yollar, yasalar, ölçüler, düşünceler, görüş, fetvalar ararmış. İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti, Müslümanlığı, güzel bir Müslümanlık örnek. Onun yaşantısının dışında kim başka bir yol arayabilir? Bunu ancak cahil, ne yaptığını bilmeyen, ne yaptığının farkında olmayanlar yüz çevirirmiş. Başka bir ayette Rabbimiz İbrahim'in yolunda olan, kendi döneminde yaşayan müminler, ona iman edenler, bu Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı kastederek ve ona iman eden müminlerdir diyor. Kıyamete kadar gelecek Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an merkezli örnekliğine kim tabi olmuş, uyuyor ise, Kur'an ve sünnet ölçüsüne hareket ediyor ise İbrahim'in yolunda olan onlarmış. Taha suresinin 43 ve 44. ayetinde ikiniz de Firavun'a gidin, şüphesiz ki o azdı, haddaştı, tuğyan etti, tağut oldu. Hakimiyet bana ait dedi. Hükmedip yöneten Rab benim dedi. İtaat edilecek ilah benim diyor. İkiniz de ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır veya korkar. Firavun'a gidilecek, hem de Firavun gibi haddaşmış birine, bir idareciye yumuşak bir söz ile, güzel bir lisan ile. Niye? Belki öğüt alır, sözü dinler, belki korkar. O zaman davet herkese yapılacak. Haddaşmışlığı ne boyutta olursa olsun, belki öğüt alır, belki korkar, takvalı olur, emir ve yasa uyma düşüncesinde olur. Dolayısıyla kimsenin kalbi durumu, yarın ne yapıp yapmayacağı, nasıl inanıp inanılmayacağı bilinmediği için davet herkese götürülecek. Hidayet almak isteyene, belki korkar, belki öğüt alır, hidayet almak isteyene. Firavun kavminin ileri gelenleri, Firavun'un kavminin ileri gelenlerini şöyle dediler. Şüphesiz ki bu elbette çok bilgili bir sihirbaz. Hemen karalayıverilecek. Bu insanların gözünü boyuyor. Bu şuna şir, buna küfür diyerek, bunlar tağutu, ilahı ve Rabbi gündeme getirerek insanların gözünü boyamak istiyor. Kafaları karıştırmak istiyor. Dün peygamberlere dedikleri gibi göz boyuyor. Bunlar kafa karıştırıyor, fitneci dedikleri gibi. Bugün de her davetçiye denile bilinir. Buna da müminin, davetçinin hazır olması lazım. Muhatabın ne dediği önemli değil. Bizim nasıl bir doğru götürdüğümüz, onun ihtiyaç duyduğu doğruyu mu götürdük, bizce mi bir şey götürdük, hakça mı götürdük, herkesin buna bakması lazım. Bu davet karşısında sihirbazlar secdeye kapandılar. Biz alemlerin Rabbi Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun belki öğüt almadı, korkmadı ama sihirbazlar öğüt aldı, korktu. Çok ilginç, Firavun kavminin o ileri gelenleri, devleti yöneten ileri gelen kadro, danışmanları, idarecileri, iş adamları, din adamları, sözü geçen askeri idare yetkililer, mele tabakası, bu dedi bir sihirbazdır. Sihirlemeye çalışıyor insanlar. Çok bilgili bir sihirbaz. Onların Musa Aleyhisselam'ı sihirbazlıkla suçladığı bir yerde onların sihirbaz kabul ettikleri mümin oldular. Musa Aleyhisselam'a sihirbaz derken onların sihirbaz dedikleri mümin oldular. Musa Aleyhisselam'ın sihirbaz dedikleri Musa Aleyhisselam'ın inancına katıldılar. Sihirbazlar secdeye kapandılar. Sormadılar bu nedir ne değildir. Çünkü onlar sihir ile sihir olmayanın ne olduğunu iyi biliyorlardı. Bakara suresinin 44. ayetinde insanlara iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz? Oysa kitabı da okuyorsunuz, hala akletmiyor musunuz? Nice davetçiler var, hidayete herkesi çağırıyor, davet yapıyor, hakka çağırıyor, ahlaka çağırıyor, imana çağırıyor, Allah'a birlemeye çağırıyor, doğru ibadet yapmaya çağırıyor. Fakat kendilerinde bir icraat yok. O zaman davetçi, davet ettiği şeyi önce kendisi yapacakmış. Siz insanlara iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz? Yani önce siz yapacaksınız, sonra bir başkasına. Ya da sizinle beraber yaptığınızı aynı anda bir başkasına demiş olacaksınız. Niye? Çünkü siz kitabı okuyorsunuz. Kitabı okuyorsunuz, Resullerin geçmişteki anlattıklarını, kendilerinin yaptığını görüyorsunuz. Onlar anlattıklarını yaşıyor, ortaya koyuyor, inanıyor da siz niçin söylediğinizi yapmıyorsunuz? Aklınız buna ermiyor mu yani? Alak suresinin 1. ayetinde de Rabbimiz yaratan Rabbinin adıyla oku. Tabiatı oku, kainatı, yeri ve gökteki yaratılanlara bir bak, bir oku, bir değerlendir, muhakeme, muhasebe yap.

0: Daveti onun istediği şekilde oku ve davet et, çağır. Müddessir suresinin 1 ve 2. ayetinde ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar ve yalnız Rabbini yücelt. 3. ayette de Müddessir suresinin. Bugün nice meseleyi kavramış müminler işinde, gücünde, uykusunda, sohbet evinde, ekranının başında, kahvesinde, çayında ey örtüsüne bürünmüş. Bazen örtüye bürünmüş, bazen de evin içinde. Yani evde bir örtü. Dışarı çıkmıyor, sohbete, muhabbete gitmiyor. Derse katılmıyor. İnsanlara davet yapmıyor ise, kalkıp uyarmıyor ise, Resul'ün yapmış olduğu o vazifeyi yapmamıştır. Ne yapacakmış kalkıp uyarıyı? Rabbini yücelt. İnsanlara önce Rab sıfatını bir tanıt bakalım. Sonra ilah sıfatını bir tanıt. Malik, melik, veli, vekil sıfatını insanlara bir tanıt bakalım. Bir Rabbi yücelt. Önce onu tanıt, sonra kitabını. Sonra Resulünün örnekliğini bir tanıt. Kalk ve uyar diyor. Herkes gücü kadar davet yapacak, kalkıp uyaracak. Oturmayacak, durmayacak. Her fırsatta uyaracak. Enam suresinin 51. ayetinde Rabbinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an ile uyar. Onları Kur'an ile uyar. Kur'an ile kim uyarılırmış? Hakk'a birini çağırırsınız da, ama mümini Kur'an ile uyarırsın. Bak, ahlakı Rabbimiz böyle tanıtıyor. Haset, kibir, gıybet, riyadan uzaklaş. Müminlerle böyle kardeş yap. Rabbinin huzurunda toplanacaklarına korkan. Bu ömrün, bu hayatın, bu yapılanların, bu elin yaptığı, bu gözün gördüğü, kulağın işittiği, bir hayat boyunca ne ortaya koydum ise, kalpteki akıl, irade, vicdanı haset, kibir, gıybet yönüyle nasıl kullandım ise, bunun hesabı olacak endişesi taşıyanları sen Kur'an ile uyar. Kasas suresinin 56. ayetinde de şüphesiz ki sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini ya da kişinin dileyen kişiyi hidayete erdirir. O hidayete erecekleri daha iyi bilir. Sen kimin mümin olup olmayacağını, kimin doğru yola girip girmeyeceğini bilemezsin diyor Aleyhisselatü Vesselam'a, ama bugün adamın şeyhi bunu biliyorsa değişik. Resuller, peygamberler bunu bilemiyormuş. Kim mümin olup kim olmayacak. Dolayısıyla da kimin mümin olup mümin olmayacağını bilmediği için herkese davet yap diyor. Herkese hatırlat. Sen sevdiğini ben mümin yapacağım, doğru yola erdireceğim. Bunu istesen de yapamazsın diyor. Sevdiğini istesen de. Nuh Aleyhisselam'ın ve Lut Aleyhisselam'ın hanımlarını mümin yapamadıkları gibi. O zaman daveti herkes, herkese ulaştıracak. Hidayet de almak isteyene, düzelmek isteyene. Bir kavim kendinde olanı değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez buyuruyordu Rabbimiz. Kişi ve topluluklar değiştirmek ister ise Allah da sizi vesile kılar. Sizin vesilenizle onlar doğru yola girmiş olur inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve la kuvvetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM. Sessiz yığınların sesi. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
4: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimşan'da açık bir ifadeyle de ki, Habibim, siz eğer Allah'ı seviyorsanız, Allah'ın sevdiği Allah'ın Habibi Hazreti Muhammed'e itiba etmeniz gerekiyor. Allah'ı sevdiğini iddia eden kişi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itiba edecek ki Allah onu affetsin, bağışlasın ki Allah bağışlayıcıdır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.
3: Özel FM uyarıyor.
5: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
6: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Birinci nokta neydi? Yardımı direkt Allah'tan isteyelim, aracı koşmaya lüzum yok çünkü kaygan bize. Şimdi ikinci nokta, bir mümin yaptığı salih amelleri dile getirerek, ya Rab eğer ben bu amelleri senin rızan için yaptımsa sen de benim şu sıkıntımı gider demesi meşru mu değil mi? Bu caiz çünkü bu usta varid olan naslar var. Bunlarla ilgili bildiğiniz şeyleri size tekrar okuyorum buradan. Ancak bu hususta kendisini şirke kaydıracak zemine düşmez. Yani nasıl? Diyor ki benim amelim gider yapar. Hayır öyle değil. O çünkü bizzat namaz kendisi yaptı gibi olursa yine o. Bakınız Bakara suresi 45'te Yüce Mevla buyuruyorlar ki Estağfirullah ve sa'inu bis sabri ve salah. Sabırla, namazla yardım isteyin. Ve inna ale kebiratun illa alel haşin. Şüphesiz ki namaz çok büyük bir şeydir. Ancak huşuyla kılanlar, bilinçli bir şekilde kılanlar hariç. Ya açık diyor, sabırla yardım isteyin. Yani sabredersen Allah senin derdine çare verir. Bir de namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Bu salih amelin aracı yapılacağının delillerinden biri. Yine aynı surenin yani Bakara'nın 153'ünde tekrar ediyor. Ya eyyühellezine amenusta'inu bis sabri ve salah. Ey iman edenler sabırla ve namazla yardım dileyin, yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'tan yardım istiyorsan sabret. İbadetlerden namazı kıl. Onun aracıyla Allah sana yardım eder diyor. Maide suresi 35'te geçen ve bir takım insanların kendilerine pay çıkardıkları vesile ile ilgili ayet-i kerimede Yüce Mevla buyuruyor ki ey iman edenler Allah'tan korkun, ona bir yol arayın, bir vesile arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Ayetin başında Allah'tan korkun. Vesile arayının sonunda cihad edin, onun yolunda cihad edin, savaşın ki kurtuluşa eresiniz. Yukarıdaki ayet neyle yardımlaşacağımızı söyledi? Sabırla, namazla. Onun için alimler diyorlar buradaki vesile yani kulun yapacağı salih ameller. Siz Rabbinize salih amel yaparsanız bu bir aracı olur. Allah da sizin dileklerinizi kabul eder. Bunun tersine yorumlayanlar tamamen aklı izahlar. Bir takım menakiplere dayanıyorlar. Şöyledir böyledir. Yapmasınlar. O haram günah milleti bilinçli bir şekilde yoldan çıkarma olur. Demek ki buradaki vesileden maksat kişiyi Allah'a yaklaştıracak itaatler ve Allah'ın yasakladıklarından kaçınma amelleridir. Diğer yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde dile getirdiği mağaradaki insanlar da salih amellerini zikrederek Yüce Mevla'dan dileklerini istemişler. Yani salih amellerini bir vasıta yapmışlar. Şimdi onun tercümesini sizlere kırık da olsa okumaya çalışacağım. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki üç kişi bir yerde yürüyüş yaparlarken onları yağmur yakaladı. Kendilerini korumak için dağdaki bir mağaraya doğru uzanıp gittiler. O arada dağdan bir kaya yuvarlanarak mağaranın kapısını onların üzerine dikadı. Birbirlerine dediler ki, bakınız Allah için hangi salih amelleri işledinizse onları dile getirerek onlarla Allah'tan yardım dileyiniz ola ki Allah bu taşı kaldırır, mağaranın ağzını açar. Bunun üzerine içlerinden biri dedi ki, ey Allah'ım, benim piri fani yaşlı olan annem ve babam vardı, bir de küçük çocuklarım vardı. Ben hayvanlarımı otlatır, onları götürerek anne ve babamı gıdalandırıyordum. Yani sütlerini onlara içiriyordum. Önce ana babama başlayıp içirip sonra çocuğuma, çocuklarıma süt veriyordum. Ne var ki bir gün ağaçlı yerler beni geç bıraktı. Geldiğimde artık gece olmuştu. Ana ve babamın uyuduklarını buldum. Her gün sağdığım gibi hayvanları sağıp, sağdığım kabı alıp onların başına götürdüm. Onları uyandırmak istemiyordum ve çocuklarımla başlayıp önce onları bırakma ağrıma gidiyordu. Ne var ki çocuklar ayağımın altında, ayağımın çevresinde bağırıp çağırıp duyuruyorlardı. Benim durumum böyle devam etti. Onlar da aynı halde devam ettiler. Ta ki fecir doğdu, yani sabah oldu. Ey Rabbim, eğer sen biliyorsan ki ben bunu senin rızan için sadece yaptım, bizim için bu mağaranın ağzından bir delik aç da göğü görebilelim. Allah onlar için bir delik açtı, oradan göğü görer oldular. İkincisi dedi ki, biraz hadiste şeyler varsa da ne diyelim, burada belki okumam bana ağır gelecek şeyler, yine okuma durumundayım çünkü Resulullah'ın hadisi. Ey Allah'ım, benim amcamın bir kızı vardı. Erkeklerin kadınları en şiddetli sevdikleri bir halde onu seviyordum. Ben ona kendisini bana teslim etmesini istedim. Kadın diretti ve 100 dinar getirirsem bu iş olur dedi. Ben çalışıp kazandım. 100 dinarı tedarik ettim. Onunla görüştüm. İki bacağının arasına oturunca dedi ki, ey Allah'ın kulu, Allah'tan kork. Allah'ın vurduğu mühürü haksız yere açma. Bunun üzerine ben o oturduğum yerden kalktım. Ey Allah'ım, sen biliyorsun ki ben bunu senin rızan için yaptım. Sen bu mağaradan biraz daha delik aç diye söyledi, mağaradan biraz daha delik genişlet. Üçüncüsü dedi ki, ey Allah'ım, ben işçiler çalıştırıyordum, her birine buradaki ispatımıza göre 6 kilo 120 gram pirinç günlük olarak veriyordum. İşçilerden biri işini bitirince bana dedi ki, hakkımı bana ver. Ben de ona

bir de onları otlatan çoban, yani köle satın almış. Adam bana döndü ve dedi ki, Allah'tan kork, bana zulmetme, hakkımı ver. Ben de dedim ki, git şu sığırlara ve çobanına, onlar senin. Dedi ki, Allah'tan kork, benimle alay etme. Dedim ki, ben seninle alay etmiyorum, git sığırı ve çobanları, çobanını al git. Adam sığırları ve çobanı alıp gitti. Ey Allah'ım, eğer sen biliyorsan ki biliyorsun, ben bunu senin rızan için yaptım, bu mağaranın geriye kalan bölümünü de aç dedim. Allah onlardan mağaranın ağzını tamamen açtı. Hadis Buhari, Edeb Bab 5, Enbiya Bab 53, El-Hars Bab 13, yani Buhari'nin çeşitli yerlerinde. Müslim'de hadis numarası 2743, Ebu Davud'da hadis numarası 3387, Müsned-i İmam Ahmet cilt 2 sayfa 116'da geçiyor. Sahih hadis yani. Bunlar salih amelleriyle doğada bulunmuşlar, mağaradan, taşta uzaklaşmış, çıkmışlar. Evet, bunlar gösteriyor ki kişi buradaki vesilede salih amelleri yaparak, onu ya Rabbim bunu senin rızan için yapmıştım, sen bana yardımcı ol. Bu amelin yüzü suyu hürmetinin ifadesinden kaçınması lazım. Yani amelin senin nezdinde itibarı var, ha hakkımı yeme manasına değil. İşte o sıra kötüye gider. Yani mecbursun bunu yapmaya. Böyle derse, Allah'ın iradesine kota koyarsa şirke kayar, haberimiz olsun. Allah mutlak kadirdir, mutlak faaldir. Hiçbir zaman tesir altında kala veyahut da yapma mecburiyetinde ola diye bir durum Allah-u Teala için söz konusu değil, bu beşer için. Dördüncü bir mesele neydi? Huzurumuzda bulunan diri insanlardan benim için dua et deme caiz midir, değil midir? Bu da vesile mi? Evet, araç oluyor ama meşru bir araç oluyor. Çünkü Resulullah da bunu yapmış, sahabi de yapmış. Bir mümin kardeşinden lehine dua etmeni istemen caiz. Bu hususta bakınız, üst alt talep, alt derecede olanların üst derecede olanlardan istemesi. Habbab bin el-Eret diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini kendisine yastık etmiş, Kabe'nin gölgesinde yaslanıp duruyordu. Biz ona şikayette bulunduk. Dedik ki, sen bizim için yardım dilemez misin? Sen bizim için Allah'a dua etmez misin? Yani sıkıntılarımızı görüyorsun. Biliyorsunuz Habbab bin el-Eret sırtı yandığından dolayı derisi düşmüş ve sırtı simsiyah olmuş sahabilerden biriydi. Mekkeli müşrikler bunu ateşin üzerine yatırırken ateşin üzerine biraz kum koyuyor, ayaklarını karnından basıyorlardı. O bağırdıkça güle güle yerlere yıkılıyorlardı. Birden yakmıyorlar ki o devamlı işkence görsün, bağırdıkça onlar da zevklensinler. Bu tür işkenceleri gören bir sahabi. Ondan Resulullah'a Mekke döneminde dua et de biz bundan kurtulalım ya Resulullah diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizden önceki insanlar için kuyular kazınıyor, testereler getiriliyor, başının üzerine koyarak ikiye biçiliyordu. Bu onları Allah'ın dininden geri çevirmiyordu. Yine onların etleri, sinirleri, kemiklerine kadar demir taraklarla taranıyordu. Bu onları da Allah'ın dininden alıkoymuyordu. Allah'a yemin olsun ki bu mesele tamam olacaktır. Öyle ki kişi San'a'dan Hazremut'a kadar yürüyecek, Allah'tan başka kimseden korkmayacaktır. Veya koyun

0: sürüsü için kurttan korkmuş olacaktır. Fakat sizler acele ediyorsunuz. Hadisin buradaki birinci bölümü bize delil, Resulullah'tan dua etmesini istiyor. Yoksa Resulullah derdi ki git kendin dua et, niye ben edeyim? Caizim. Bir başka husus, Ata bin Ebu Rabah diyor ki, bu tabiinlerden, Abdullah İbn Abbas bana dedi ki, ben sana bu hadis, biraz önce okuduğum hadis-i şerif Buhari'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor, Nesai'de geçiyor, Müsned İmam Ahmet'te geçiyor. Şimdi ikinci hadise geçti. Ata bin Ebu Rabah diyor ki, Abdullah bin Abbas bana dedi ki, ben sana cennetli kadınlardan birini göstereyim. Resulullah'tan sonraki dönem. Dedim ki evet. Dedi ki şu zenci kadın var ya, bu bir zaman Resulullah'a gelmişti ve şöyle demişti. Beni Sara yakalıyor. Bundan dolayı üstüm başım açılıyor. Sen benim için Allah'a dua etmez misin? Resulullah da dedi ki eğer sabredersen sana cennet var. Yok dilersen sana senin için Allah'a dua edeyim sana şifa versin. Kadın dedi ki ben sabredeyim. Vay sahabi, sahabi sana yakışır. Fakat ya Resulullah bu hastalık bana geldiğinde üstüm başım açılıyor. Allah'a dua et de üstüm başım açılmasın. Resulullah dua etti. Yani ya Rab sen bu sarı hastalığı geldiğinde kendisinin üstünün başının açılıp saçılır duruma gelmesin diye dua etti. Buhari Merda 6 Müslim'de 2756 Müsned İmam Ahmet Cilt 1 sayfa 347. Görüyorsunuz ki Resulullah'tan dua istemiş. Resulullah da bu kadına yapmış. Onun için Abdullah İbn Abbas da buna cennetlik gözüyle bakıyor. Tabiinlerden Ata'ya diyor ki gel gel bak sana bir cennetlik kadın gösterelim. Kadın bir başka sahabi var biliyorsunuz. Gözü savaşta çıkmış. Yani ok değmiş çıkarmış bebeğini. Diyor ki ya Resulullah ben yeni evlendim. Bu gözüm bana lazım. Allah'a dua et de iyi olsun. Aynı şeyi ona söylüyor. Diyor ki istersen dua edeyim istersen kalsın cennette komşum ol. Diyor ki ikisi de olsun sen dua et. Resulullah'ın mucizesi gözü yerine koyuyor Bismillah. Göz tutuyor ve diyor ki ihtiyarlığımda bu gözüm hiç kuvvetini kaybetmedi. Mucize meselesi. Yani bu kadın mı daha iyi etmiş bu mu? Bu yeni evlendim meselesi diyor. Bu kadının ne olduğu belli oluyor. Peki geçelim yine sağın sağdan dua istemesi, Allah-u Teala'dan bunu benden istemesine üçüncü bir delil. Yine Abdullah bin Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki milletler bana gösterildi. Baktım ki bir peygamber yürüyor, kendisiyle birlikte bir ümmeti var. Bir peygamber de yürüyor, onunla beraber birkaç kişi var. Başka bir peygamber yürüyor, onunla birlikte 10, diğer bir tanesi onunla birlikte 5, bir de bir peygamber gördüm ki hiçbir kimse ona iman etmemiş, tek başına yürüyorlar. Oradan baktım, çokça bir karartı gördüm. Dedim ki, ey Cebrail, benim ümmetim bunlar mı? Dedi ki, hayır, sen ufuklara bak. Ufuka baktım, baktım ki oldukça büyük bir kalabalık. Cebrail buyurdu ki işte senin ümmetin bunlar. Şu önde giden 70 bin kişi de var ya, bunlara ahirette hesap sorulmayacak, bunlara azap da yapılmayacaktır. Dedim ki niçin? Resulullah diyor Cebrail'e dedim niçin? Dedi ki onlar ilaçta dağlamayı kullanmazlar. Afsunlama işi yapmazlar, uğursuzluk işi yapmazlar ve Allah'a tevekkül eden kimselerdir. Bunun üzerine Ukkaşe bin Mehsan denilen sahabe ayağa kalktı ve dedi ki Allah'a dua et de beni de bu istismardan yani hesapsız cennete giren 70 binlerden yapsın. Bunun üzerine Resulullah dedi ki, ey Allah'ım sen bunu da onlardan kıl. Sonra başka bir adam ayağa kalktı. Allah'a dua et de beni de onlardan kılsın dedi. Resulullah Ükkaş'a senden önce davrandı cevabını verdi. Hadis Buhari Rikak Bab 50 Tıp Bab 42 17 Müslim İman hadis numarası 2220 Tirmizi hadis numarası 2446. Aynı hadis yani bu Ükkaş'a hadisi Ebu Hureyre'den geliyor. Buhari, Müslim, Tirmizi, Darimi. İmran bin Hüseyin'den geliyor. Müslim, Müsned İmam Ahmet. Abdullah bin Mesud'dan geliyor. Buhari. Yani tek sahabiden gelmiyor. Burada da gördüğümüz gibi diriden benim için dua et diyerek onu orada aracı yapma caiz. Aracı yapma demeye dilim varmıyor. Çünkü aracı yapma deyince öbürleri de buraya girer diye. Yani diriden dua istenilebiliyor, o da yapabiliyor. Bu hususta Enes bin Malik diyor ki, Ömer bin Hattab radıyallahu anhu kıtlık olduğu zaman Abdülmuttalib'in oğlu Abbas aracılığıyla yağmurun yağmasını dilerdi ve derdi ki, ey Allah'ım biz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle senden yağmur istiyorduk. Onun vasıtasıyla sen bize yağmur veriyordun. Şu anda onun amcası, peygamberin amcasıyla senden yardım istiyoruz. Onu vasıta kılıyoruz. Sen bize yağmur ver. Allah da onlara yağmur verirdi. Hadis Buhari İstiska Bab 3 Fedail Eshab-ı Nebi Bab 11'de geliyor. Geçiyor. Gördüğümüz gibi burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmadığında diri olan Abbas'tan vasıta yapılarak ya Rab amcası biz de bunun sana duasını kabul ederek bize yağmur ver demişler. Ölü olan Resulullah'ı aracı yapmamışlar. Onu da Hazreti Ömer söylüyor orada. Varken ondan istiyor, onunla senden yağmur istiyorduk ama şimdi amcasıyla istiyoruz diyor. Burada bazı zatlar diyorlar ki sahabiler her türlü hayırda çok hassaslardı. Herkesten fazla koşarlardı. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aracı yaparak yağmur isteme caiz olsaydı onu bırakır da amcasına giderler miydi? Bu da gösteriyor ki dirilerden bu iş olur, ölülerden değil. Gelecek onu tekrar işleyeceğiz. Bu verdiğimiz örnekler neye dairdi? Üst mertebede olan bir zattan daha mütevazi mertebede olan bana dua et. Allah bana şunu versin diyebilir, o da dua edebilir. Şimdi alt mertebede olan bir adamdan üst mertebede olan bir şey isteyebilir mi? Bakınız Hazreti Ömer diyor ki, ben ömre yapmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedim. Bana izin verdi ve dedi ki, kardeşciğim bizi duandan unutma. Bana inanın öyle bir söz söyledi ki, bunun karşılığında bütün dünya verilseydi bu kadar sevinmezdim. Yani Resulullah diyor birine ki bana dua et. Oradan kendi duasının kabul olabilme şeyini çıkarıyor. Diyor ki Resulullah bana öyle bir söz söyledi ki bunun karşılığında bütün dünya verilse bunun bir değeri olmazdı onun karşılığında. Hadis Ebu Davud'da geçiyor numara 1498. Tirmizi'de geçiyor 3562. İbn-i Mace'de geçiyor 2894. Üseyr bin Cabir diyor ki Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a Yemen'den yardım güçler geldiğinde İslam devleti vilayetlerinden fütuhatında devamlı yardımcı destek güçler alıyor. Mısır'dan alıyor, Yemen'den alıyor ki diğer yerleri fethedebilsin. Özellikle Hazreti Ömer, çünkü o 10 küsur senede neredeyse bilinen dünyanın yarısından çoğunu fethetti. Radıyallahu anh. Amerika bilinmemişti yani. Velhasıl yardım geldiğinde Hazreti Ömer'e Yemen'den onlara sorardı. Sizin içinizde Üveys bin Amir diye biri var mı? Bu bizim Veysel Karani dediklerinin adı biliyorsunuz Üveys. Üveys'i Veysel yapıyorlar. Üveysil Karani asıl adı. Babasının adı da Amir. Sizin içinizde Üveys bin Amir var mı? Devamlı sorardı. Nihayet bir gün Üveys'i buldu. Yani gelen yardımların içinde Üveys de gelmiş. Dedi ki sen Amiroğlu Üveys misin? O da evet dedi. Sen Murat oğullarından sonra da Karen oğullarından mısın? Üveys evet dedi. Hazreti Ömer, sen de alacalık hastalığı vardı. Ondan şifa buldun, sadece bir dirhem miktarı yer kaldı, öyle mi? Başka bir rivayette diyor ki Yüce Mevla onu ondan iyileştirdi. Sadece dirhem miktarı göbeğinin yanında bıraktı ki eski halini hatırlasın. Aynı hadisten rivayetinde. Hazreti Ömer diyor ki senin böyle bir hastalığın vardı. Şifa buldun da bir dirhem miktarı kaldı öyle mi? İyice perçinleştiriyor, bu mu değil mi diye. O da diyor evet. Dedi ki senin annen var mı? O da dedi evet. Hazreti Ömer dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Size Amiroğlu Üveys Yemen'den gelen asker, destek yardımlarla gelecektir. O Murat oğullarından sonra Karen oğullarındandır. Onda alaca hastalığı vardı, şifa buldu, sadece bir dirhem miktarı hariç. Resulullah devam ediyor. Onun annesi vardı, o da ona çok iyi iyilikte bulunurdu. Eğer bu kişi, yani Üveys, Allah'a bir şeye dair yemin etse, Allah onun yeminini boşa çıkarmaz. Eğer senin gücün yeterse, sana bundan af dilemek yap. Yani bu adamı bir yerde buldun, dedin ki, sen benim için Allah'tan af dile, sen bunu bundan dile. Şu an sen bana af dile Hazreti Ömer. Bunun üzerine o da Hazreti Ömer'e af diledi. Hazreti Ömer dedi ki nereye gitmek istiyorsun? Askeri sevkiyat yapıyor ya. Dedi ki Kufe'ye gitmek istiyorum. Hazreti Ömer dedi ki oradaki valime yazayım senin için, ne dersin? Üveys dedi ki ben insanların içinde tanınmayan tozlu biri olma benim için daha sevimlidir. Tozluyu anlıyor musunuz? Yani üzerine toz bürümüş, küllenmiş biri olmayı daha iyi seviyorum. Ravi diyor ki, bir sene sonra olunca, o Kufe'nin eşrafından biri haç yaptı ve Hazreti Ömer'le karşılaştı. Hazreti Ömer Üveys'i sordu. O zat dedi ki Kufeli zat, vallahi ben onu bırakıp geldiğinde kıyafeti derbederdi, gıdası, yiyeceği az bir, eşyası az bir kimseydi. Hazreti Ömer dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Size Amiroğlu Üveys gelecektir Yemen'den gelen yardımlarla birlikte. O Murat'tan sonra Karen oğullarındandır. Onda alacalık hastalığı vardı, şifa buldu, ancak bir dirhem miktarı hariç. Onun annesi vardır, o ona iyilikte bulunmaktadır. Eğer bu hususta Allah'a yemin ederse Allah onun yeminini boşa çıkarmaz. Ey filan, eğer gücün istiyor yetiyorsa onun senin için mağfiret dilemesini yaptırabiliyorsan yap. Başkasına da tavsiye ediyor. Adam Üveys'e geldi, dedi ki benim için af dile. Üveys dedi ki sen şimdi çok salih bir seferden geldin. Haçtan geliyorsun, sen benim için af dile. Adam dedi hayır, sen benim için af dileceksin. Yine Üveys dedi ki sen şimdi çok güzel bir yolculuktan geldin, sen bana af dile. Adam ısrar etti. Bunun üzerine Ömer dedi ki herhalde sen Ömer'le görüştün. Dedi ki evet görüştüm. Artık Uveys ona da Allah'tan af diledi. Bunun üzerine insanlar Üveys'in kim olduğuna uyandılar. Üveys orayı terk edip bir yerlere gitti bir daha görünmedi. Hadis nerede geçiyor? Bir başka kitapta geçse ben buna 40 çay darardım ki kabul edeyim. Beğeniniz olsun kendim. Müslim, hadis numarası 2542. Müsned İmam Ahmet, cilt 1 sayfa 38'de geçiyor. Hadis sahih. Şimdi burada alacağımız ibret, Hazreti Ömer, Üveys'ten kendisi için dua edilmesini istemiş. Resulullah da o tabiinin, kendisini görmediğinden tabiin diyoruz, salih bir kişi olduğunu haber vermiş. Demek ki salih bir kişiye benim için dua et demek caiz. Evet, diğer bir konuya geldik. Yaralamadan burada geçelim. Ölülerden aracı yapılması mümkün mü, caiz mi? Evvela ölünün bizzat özü yap sen bunu deme. Bu şirk, haberimiz olsun. Yani ey işte Abdülkadir Ceylan, medet ya Abdülkadir Ceylan'ı. Yani yetiş imdadıma, kurtar beni. Bu kişiyi gümletiyor. Muhtelefun fih değil, müttefakun fih değil yani. Ancak ne kurtarıyor? Cehalet. Cahilse ola ki kurtara, yoksa kurtarmıyor. Bu direkt ölüden istemek. Ve kabrinin başında olmayarak. Kabrinin başında olursa dedik ya duyar duymaz meseleleri var. Onu işleyeceğiz gelecek hafta inşallah. Ölüyü aracı koşmak. Sen Rabbime söyle benim bu işimi Yüce Mevlam yapsın. Bizim okuyacağımız bu. Ölüyü aracı yapmak, ölüden direkt isteme değil. Gelecek haftada inşallah onları okuyalım. Allah yardımcımız olsun diyorum. Burada kesiyorum.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinledi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Farkında mısınız? Çevrenizdeki her canlı bir yaratılış delilidir. Hiçbir canlı kendi kendine ve tesadüfen var olmaz. Doğadaki milyonlarca farklı tür hayvan ve bitkinin hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Bu canlıları incelemek bizlere Allah'ın güç ve sanatını tanıtır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.

Beyinle ilgili doğru bilinen yanlışlar. İnsan beyni bildiğimiz evrendeki en karmaşık organ. Bilim adamlarının onca çalışmalarına rağmen iki kulağımız arasına sıkışmış 1,5 kilogram ağırlığındaki bu kıvrım kıvrım organ hala birçok sır taşıyor içinde. İşte beynimiz hakkında çok yaygın olan kimi efsaneler ve bazı bilgiler. Beynimizin yalnızca %10'unu mu kullanıyoruz? Öteden beri beynimizin sadece %10'luk bölümünü kullandığımız söylenir. Ve geride kalan kullanılmayan %90'lık kapasiteyle neler yapılabileceği merak edilir. Ama beyin MR'ları teknolojisinde atılan adımlar bu yaygın kanının efsane olduğunu ortaya koydu. Londra Üniversitesi Kognitif Bilim Enstitüsü'nden Profesör Sophia Scott, yapılan işlevsel beyin görüntülemeleri beyinde herhangi bir şekilde faaliyete geçmeyen pek az nokta olduğunu gösterdi bize, diyor. Yumruğumuzu sıkmak gibi basit bir iş için bile beynimizin %10'undan fazlasını kullanmak zorundayız. İşlevsel beyin görüntülemeler, parmaklarımız ve avucumuzdaki kasların kasılmasıyla birlikte beyindeki çok sayıda hücrenin anında harekete geçtiğini gösteriyor. Anatomik olarak beyin sağ ve sol bölümler olarak ikiye bölünmüş halde ve bu iki bölüm bazı işleri aralarında paylaşıyorlar. Profesör Scott, beynin sağ ve sol tarafları arasında gerçekten büyük farklılıklar olduğunu söylüyor. Ama bu bir genelleme olarak söylendiğinde aynı şey kastedilmiyor, diyor. İnsanları kendi kendilerini geliştirme konusunda yönlendiren kitaplara ya da iş alanında yol gösteren kurslara bakarsanız, beynin iki bölümünün iki ayrı varlık olduğu gibi bir kanıya kapılıyorsunuz. Beynin sol kısmı mantık ve akılcılığın egemen olduğu bölüm olarak gösteriliyor. Sağ tarafı ise sezgi ve yaratıcılık bölümü olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla eğer mantığınızı kullanan bir insansanız, beyninizin sol tarafını daha çok işletiyorsunuz demektir. Ama daha duygusalsanız ve sanata eğilimliyseniz, beynin sağ tarafını kullananlardansınız. Yaygın efsaneye göre, beynin her iki tarafını tam anlamıyla kullanmayı öğrenen insanlar daha başarılı oluyor, hayattan daha büyük tatmin elde ediyorlar. Profesör Scott ise insanların karşılarına çıkan sorunlar ve hayat karşısında farklı şekillerde düşündüklerini ama bunun beyinlerindeki sağ ve sol bölümler arasındaki güç dengeleriyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguluyor. Bazı insanların görsel algılaması gerçekten çok iyidir. Bazılarının da işitsel algılaması. Bir bilgiyi alıp işleme ve kullanma şekillerimiz çok değişik oluyor. Ama bunu beynin mantıklı sol yanı ve yaratıcı sağ yanı şeklinde basitleştirmek, beynin çalışma şekli konusundaki saptamalarımıza uymuyor. Bir de bu, beynin bir yanını diğer bölümünden daha fazla kullandığımız gibi bir izlenim doğuruyor ki, beyin aslında böyle çalışmıyor, diyor Profesör Sophia Scott. Dolayısıyla beynin iki tarafı birbirleriyle sürekli iletişim halinde ve corpus callosum diye bilinen karmaşık bir sinir yumağı aracılığıyla işbirliği içinde çalışıyor. Yani beynin iki yarısı birbirini tamamlıyor ve birbiriyle uyumlu halde işliyor.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Saat 24. 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanellezi esra bi abdihi leylen min el mescidil haram ila el mescidil aqsa allazi barakna havlehu لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Toplum ve inanç. Değişim ve dönüşüm her toplumda tarih boyunca ola gelmiştir. Bazen müspet, bazen menfi olmuştur. Bazen asan olmuş, bazen sıkıntılı olmuştur. Kimi değişimler toplum tarafından kabul görmüş, benimsenmiş ve toplumun karakteri olmuştur. Kimi değişimler de topluma yabancı sayılmış ve toplum bu değişmeleri kabul etmemiş ama değişim daima ola gelmiştir. Donuk ve statikocu toplumlar tarih sahnesinden silinmiş, yerine yenileri gelmiştir. Bir toplumun değer yargıları cihan şumul ise o toplumun değişimi insanlık için hayırlara yol açmıştır. Dünyanın zulümata boğulduğu dönemlerde Allah tarafından gönderilen rasuller değişimin en bariz örnekleridir. Statikocu olanlar gelen yeni risalete karşı direnenlerdir. Firavun, Nemrut, Ebu Cehiller, Ebu Aba izini tahlil etmeden takip edenler mevcut durumu muhafaza ediciliğin bariz örnekleridir. Sabitesi olmayan toplumların değişimi savrulma ve başkalaşma olarak karşımıza çıkar. Bu coğrafyanın sabitesi derin ve esaslıdır. Bu derin sabite İslam, inanç ve ahlakıdır. İslam'ın kabulünden sonra Müslüman halkların temel anlayışı İslam, inanç ve ahlakı ola gelmiştir. Din toplumun iliklerine kadar işlemiş ve toplumun ruhu toplumu ayakta tutan yegane varlığı olmuştur. Dünya siyaset sahnesine bu İslami kimlikle çıkmış ve öylece yerini belirlemiştir. İslam'ın inanç, ahlak ve toplumsal yapısı tarih boyunca dünyaya Müslüman halklar tarafından örneklik olarak sunulmuş, bugün Arap, Türk, Kürt, Arnavut, Fars, Peştun, Özbek, Türkmen gibi vesaire kavimler kendilerini bu kimlikle tanımlıyorlar. Türkiye toplumu bu kimlikten asla rahatsız değildir. Tarihinden ve geçmişinden asla hicap duymaz. Bunun için dünyada öyle tanınmaktan ve İslam'ın varisi olmaktan haz duyar ve bununla kendini aynı sayar. İslam'ın dışında kimlik arayışlarını sapma ve inhiraf olarak kabul eder. İslam'ın üst kimlik olmasından rahatsızlık duyanlar, elit tabaka ve dünyaya karşı kendini korumaktan aciz devlet ricalidir. Başkalarına yaslanarak hayatını sürdüren sığınmacı ve mandacı takımıdır. Toplumun din algısı sahih midir? Doğrusu bu ayrı bir konudur. Değişen dünya şartlarına uyumadığıyla dini tebdil ve tahir etme gayretleri vardır. Bu hususta yine başkalaşıma uğrayan toplum değil, toplumu etkileme mevkiinde olanlardır. Tebdil ve tehyire karşı direnenler yine toplumun kendisidir. Tüm bu batılılaşmaya karşı direnen halktır. Cumhuriyetin ilanında en büyük bedeli gelenekçiler ödemişlerdir. Önder olanlar daima mazeretler üretmiş ve sıvışmışlardır. Genel itibariyle bid'at ve hurafelerle mücadelede çok dik duranlar siyasi erk karşısında süklüm püklüm olmuşlardır. Bugün inancını ciddiye almayanlar toplumun geneli değil, yol göstericilerdir. Yol göstericiler daima mazeretlere sığınmayı bilirler. Din hayattır. Düsturu esas alınırsa, ki öyledir, dini yaşayışa önem verenler ile dini yaşayışı hafife alanları tefrik etmeliyiz. Bu sahici bir kıstastır. Osmanlı'nın tarih sahnesinden silinmesiyle din yürürlükten kalktı. Bu kalkış dinin anlaşılmasında da menfi etki yaptı. Din ticari hayattan, sosyal hayattan, idari hayattan uzaklaştırıldı. Bu uzaklaştırış dinin bütün olarak anlaşılmasına engel oldu. Yani dinin ceza hükümleri, uluslararası hukuk anlayışı, evrensel insani değerleri, insan yetiştirme gayesi ve metodu, insanlık için gelecekte neler vaat ettiği, adalet anlayışı, bunlar gibi vesaire çoğaltmak mümkün. Genel kitle tarafından anlaşılamaz oldu. Çünkü yürürlükte değildi. Hayatın kendisi olan din hayattan koparılınca birer ihtisas konusu olarak kaldı dinin bu yönleri. Geri ibadet ve kısmi muamelat kaldı, o da bütününden kopuk bir anlayış. Bütünden koparılan ibadetin de ne kadar ibadet olabileceği malumunuzdur. Din kendi sosyal ve fıtri ortamından azade olarak kaldı. Bu da dinin aslının kitaplarda kaldığı kısmi ahlakın ve ibadetlerin hayatın içinde olduğu sonucunu doğurdu. Kitabi din ile hayat dini birbirinden ayrıştı ve laiklik denen acube ortaya çıktı. Laikliği sadece din-devlet ayrımı olarak anlamak eksiklik olur. Laiklik bir nevi zihin parçalanması demektir. İnsanları münafıklığa itmektedir. Çünkü Allah'ın indirdiği din ile yukarıda izah etmeye çabalanan din arasında farklılıklar var. Ve bu farklılıkları uzlaştırma çabası ve gayreti içinde olmakla ancak erke ulaşılabilir ve entelektüel olabilirsiniz. Anlayışı yaygınlaştı. Buradan bakılınca halk kendine ait olan kısmı yaşıyor. Burada kırılma yok. Kırılma siyasi havas ve entelektüel camiada var. Halk kelime-i şehadet getiriyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, zekat veriyor, dahası sadaka veriyor. Depremzedelere yardım ediyor. Darda kalan Müslümanlara her türlü yardım yapılıyor. Gerektiğinde sıcak gelişmelerin olduğu yerlere gidip fedai can dayatıyor. Burada bir kırılma yok. Fedakarlıkta ve yaşayışta kırılma önderlikte var. Umudum odur ki halk dinin kitabi olanı ile hayatı birleştirir ve dünya siyaset sahnesine İslam'ın adaletini tekrar geri getirir. Toplum ve inanç. Kazım Sağlam.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halaktani ve ana abduk.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufavyadzu emri ilallah. İnnallâhe basirun bil ibad. Çok değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 95. sayfasında yer alan Eddersur Rabia Aşar 14. ders başlıklı dersi ve devamını inşallah ele alacağız. 14. ders başlıklı derse programımızın bir önceki bölümünde bir giriş yapmış ve bu sayfanın, sayfa 95'in alttan ikinci satırında yer alan ve Ali'nin sözü olarak kaydedilen Eûzu Besmele'nin bulunduğu yerde kalmıştık. Sınıf ortamında öğretmenle öğrenciler arasında geçen bir diyalog var bu derste. Ve bu diyalog içerisinde söz Ali'nin ve Ali bir istiaze ile ve besmele ile Kur'an-ı Kerim'in Alak suresinden bir bölümü okuyor. Giriş ayetlerini, ilk ayetleri okuyor. Peki biz de okuyalım ve anlamaya çalışalım bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Peki efendim, Ali kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla istiazesi ve besmelesinden sonra Alak suresinin girişindeki ayetleri okuyor. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Halagal insane min alak. Rabbin insanı bir alaktan, bir embriyodan yarattı. Ya ustaz, hocam, hafiz tu hadihi surete. Ben bu sureyi ezberledim. Eyye suretin ahfazu ba'daha. Ben ondan sonra veya bu sureden sonra hangi sureyi ezberleyeyim? Efendim, sayfa 96'nın başındayız. Ali'nin sözü bitti. Ali sorusunu sordu. Hocam, ben bu sureyi, yani Alak suresini ezberledim. Bundan sonra hangi sureyi ezberleyeyim? El-Müderris, İhfaz suretettini. Tin suresini ezberle. Khud defterake hâzâ vektub fîhî suretel alaqî. Bu defterini al ve ona Alak suresini yaz. Ya Ebâ Bekrin, inneke na'sânu. Ebu Bekir, sen uyukluyorsun. Ebu Bekir, sen uyukluyorsun. İzheb ilel hammami ve gısil vecheke. Banyoya git veya tuvalete git ve yüzünü yıka. İftahin nevafize ya Abdullah. Abdullah, pencereleri aç. Fe innel gurfete muzlimetun. Oda karanlık. Vel cevve harun. Ve havada sıcak. Abdullah, pencereleri aç. İftah ennevafize ya Abdullah. Abdullah, pencereleri aç. Fe innel gurfete muzlimetun vel cevve harun. Oda karanlık ve havada sıcak. Efendim, 14. dersin tercümesini bitirdik. Şimdi bu dersle ilgili alışmalara başlayalım. Temarin başlığı altında birinci alıştırma. Ecib anil esiletil atiye, aşağıdaki soruları cevapla. Burada yer alan 5 soru parça ile ilgili sorular değerli öğrencilerim. Birinci soru, Mesmut Talibil Cedidi, yeni öğrencinin adı ne? Bu soruyu İsmut Talibil Cedidi Humayun yahut İsmuhu Humayun şeklinde cevaplayabiliriz. Onun adı Humayun'dur veya yeni öğrencinin adı Humayun'dur anlamıyla. İkinci soru, Eyne kânetil akrabu, akrep neredeydi? Bu soruyu kânetil akrabu tahte mektebi hişamin şeklinde bir cümleyle cevaplamalıyız. Kânetil akrabu tahte mektebi hişamin, akrep Hişam'ın sırasının altındaydı. Es-sual es-salis, üçüncü soru, menillezî katelaha, onu öldüren kim? Bu soruyu da şöyle cevaplayabiliriz. Ellezî katelaha huve hişamun. Ellezî katelaha huve hişamun. Onu öldüren Hişam'dır. Dördüncü soru, bime katelaha, onu neyle öldürdü? Bime katelaha, onu neyle öldürdü? Katelaha bi hizaihi diyebiliriz. Katelaha bi hizaihi, onu ayakkabısıyla öldürdü. Ayakkabısıyla ifadesiyle kimi kastediyoruz? Hişam'ı kastediyoruz. Öyleyse katelaha bi hizaihi veya katelaha bi hizai Hişam'in diyebiliriz. Onu Hişam'ın ayakkabısıyla öldürdü. Fakat birinci seçenek daha uygun. Katelaha bi hizaihi. Üçüncü soruya verdiğimiz cevapta akrebi öldüren kişinin, öğrencinin Hişam olduğunu söylediğimiz için dördüncü soruda bime gateleha sorusunu gateleha bi hizaihi, onu ayakkabısıyla öldürdü şeklinde cevabımızı bu şekilde verebiliriz. Beşinci soru, eyye suratin hafizza aliyun, Ali hangi sureyi ezberledi anlamında bir soru. Bu soruyu hafizza aliyun suratel alaki şeklinde cevaplarız. Bu şekilde cevaplamalıyız. Eyye suratin hafizza aliyun, Ali hangi sureyi ezberledi? Hafizza aliyun suratel alaki. Efendim birinci alıştırmayı tamamladık. Şimdi alıştırma 2'deyiz. Sahih ma yeli, aşağıdakileri düzelt, tashih et anlamında bir başlık var ikinci alıştırmada. Kâlel müderrisu li aliyyin. Bu sorular da yine parça ile ilgili sorular. Öğretmen Ali'ye uktulil akrabe, akrebi öldür dedi anlamında bir cümle. Bu cümlede düzeltmek için müdahale edeceğimiz kelime Ali kelimesi. Kâlel müderrisu li aliyyin değil, ne olacak? قال المدرس لهشام olacak. Öğretmen Hişam'a akrebi öldür dedi anlamında. İkinci cümle, قال المدرس لهشام افتح النوافذ. Öğretmen Hişam'a pencereleri aç dedi anlamındaki cümlede de müdahale edeceğimiz ve değiştireceğimiz kelime Hişam kelimesi olacak. Öğretmen pencereleri aç diye Hişam'a demedi, Hişam'a buyurmadı. Kime söyledi bu sözü? Abdullah'a söyledi. Öyleyse bu cümleyi şöyle düzelteceğiz. Kâlel müderrisu li abdillahi iftah en nevâfize. Öğretmen Abdullah'a pencereleri aç dedi. Üçüncü cümle, قال المدرس لهمايون. İzheb ilel hammami ve gısil yedeyke. Öğretmen Humayun'a banyoya git ve ellerini yıka dedi anlamındaki cümlede müdahale edeceğimiz, değiştireceğimiz iki yer var. Bunlardan birincisi Humayun kelimesini kaldırıp, Humayun ismini kaldırıp yerine Ebi Bekir getireceğiz. قال المدرس لأبي بكر öğretmen Ebu Bekir'e şöyle dedi. İzheb ilel hammami vağsil yedeyke değil vağsil vecheke. Öğretmen Ebu Bekir'e banyoya git ve yüzünü yıka dedi. Cümle 4. قال المدرس لعلي احفظ سورة النبأ. Öğretmen Ali'ye Nebe suresini ezberle dedi. Hayır efendim, öyle demedi. Ne dedi öğretmen Ali'ye? İhfaz surate tini. Tin suresini ezberle dedi. Burada parantez içerisinde bir ifade var. Ebu Bekir kelimesinin başına harfi cer geldiği zaman Ebu Bekir'in şeklinde değil, örneğin li harfi cerri gelmişse li ebi bekrin şeklinde okunur. Bu şekilde okunması gerektiği burada parantez içerisinde kaydedilmiş. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, radyo dershanesi orta düzey derslerde ders kitabı olarak esas aldığımız Durusul Lugatil Arabiyye li gayri natıkine biha, ana dili Arapça olmayanlar için Arapça dersleri şeklinde tercüme ettiğimiz bir anlama sahip olan, bir başlığa sahip olan ders kitabımızın ikinci cildinde 96 sayfayı geride bıraktık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 97'ye, üçüncü alışmaya geçelim efendim. Bu sayfada, sayfa 97'de, sayfa başında 3 numaralı alışmanın başlığı şöyle: İkra ma yeli, aşağıdakileri oku. Peki okuyalım bakalım. Burada elif, ba ve cim şeklinde, a, b, c şeklinde anlayabileceğimiz maddeler var. Bu şekilde maddelenen bir tarzla alıştırma kaydedilmiş. Şimdi elif maddesine bakalım. Ente tektubu, tektubu, ktub ve uktub şekline dönüşmüş. Anlaşılan o ki müellifimiz burada ders kitabınızın bu sayfasında size bizim Arap dilinde emri hazır dediğimiz, emir hazır şeklinde okuyup telaffuz ettiğimiz ve fakat Türkçe'de artık hani galatı meşhur lugat-ı fushadan evladır deyişinden hareketle, yani yanlış olan ve fakat yaygınlık kazanan kullanım, fasih olan, doğru olan, sahih olan kullanımın önüne geçmiştir efendim ifadesinden hareketle biz emri hazır diyelim. Normalde emir hadır şeklinde datla, dat harfiyle yazılır. Öyle demek lazım haddi zatında. Mesela mazi fiil için fi'lun mazin demek, muzari fiil için fi'lun mudari'un demek lazım. Fakat dilimizde mazi, muzari, emri hazır şeklinde kullanmak çok yaygınlık kazandığı için biz de o şekilde kullanıyoruz. Şimdi ente tektubu ifadesi sen yazıyorsun, yazarsın anlamında bir ifade. İkinci aşamada ente tektubu ifadesinden sonra ikinci aşamada ente zamirini atıp sadece tektubu'yu yazıyoruz. Sen yazıyorsun, yazarsın anlamında. Sonra tektubunun başındaki muzarilik harfi olan T'yi atıyoruz. Geriye ne kalıyor? Ktubu kalıyor. Sadece muzarilik harfini atmakla yetinmiyoruz. Bir de fiilin son harfini cezimli yani sakin kılıyoruz. Dolayısıyla tek tövbeden geriye ne kalıyor? K tüb kalıyor. Kalan şey ne? K tüb. Bakın fark ettiğiniz gibi sesli bir harfle başlamadığım için kelimeye okuma imkanım olmuyor. K tüb şeklinde telaffuz etmek zorunda kalıyorum. Dolayısıyla bunun telaffuz edilebilir hale gelmesi için başına bir hemze getiriyor ve öktüb şeklinde okuyorum. Öktüb. Peki ente tektübü, sen yazıyorsun, yazarsın anlamındaki muzari fiilin müfret muhatap sigasından hareketle sen yaz anlamında emri hazırı elde ettik. Peki şimdi burada ikinci satırda ente tedhulu, ente tedhulu örneği var. Sen giriyorsun, girersin anlamında. Ente tedhulu ifadesindeki ente'yi atıyoruz. Tedhulu'nun başındaki t'yi atıp sonunu cezimli hale getiriyoruz. Ve söz konusu fiil dhul, dhul şekline dönüşmüş oluyor. Bu şekliyle okunması mümkün olmadığı için başına bir hemze getiriyoruz ve hemzeyi de damme ile hareket ediyoruz. Hemzeye de damme harekesi veriyoruz. Niçin damme harekesi veriyoruz? Çünkü tek tübü derken, yani sen yazıyorsun, yazarsın anlamındaki tek tübü de söz konusu bu muzari fiilin orta harfinin harekesi damme. Öyleyse muzaride orta harfinin harekesi damme olan bir fiilin emri hazırını elde edeceğimiz zaman söz konusu emri hazır kipinin hemzesinin harekesini damme olarak tespit ve tayin etmek durumundayız. Burada parantez içerisinde de zaten dammeler gösterilmiş. Yani muzari fiilin orta harfinin harekesi şayet damme olursa emri hazırın başında yer alan hemzenin harekesi de damme olur şeklinde bir bilgi verilmeye çalışılmış. Peki şimdi buradan hareketle şunu da ifade etmeliyim. Öktüb, yaz, sen yaz. Udhul, sen gir anlamında emri hazır kipleri ise efendim bu şekilde öktüb ve udhulu örnek alarak söyleyecek olursam söz konusu bu iki emir kipinin vezni uf'uldür diye bir tespitte bulunabiliriz. Öyleyse uktub, udhul gibi emir fiillerin vezni nedir diye sorulursa bu fiillerin vezni uf'uldür şeklinde cevap verebiliriz. Peki şimdi bunların örnekleri var burada. Toplam 9 cümle halinde kaydedilmiş. Birinci örnek uhruc minel fasli ya beşiru, sınıftan çık Beşir anlamında bir cümle. Sol tarafta yer alan ve 2 numara ile numaralandırılan cümle uktub derseke ya aliyu, Ali dersini yaz anlamında bir ifade. Birinci cümledeki uhruc emir fiilinin ikinci cümledeki uktub emir fiilinin altını çizerseniz ders tekrarı yaparken bundan yararlanmış olursunuz, dikkatinizi çeker. Peki uktub derseke ya aliyu, Ali dersini yaz anlamında bir emir kipi. Üçüncü cümle uscud lillahi, uscud lillahi, Allah için secde et anlamında bir cümle. Bu cümlenin hemen üzerinde yer alan uhruc minel fasli ya beşiru cümlesini tercüme etmeden geçtiysem onu da tercüme etmiş olayım. Sınıftan çık Beşir anlamında bir cümle. Üçüncü cümlenin uscud lillahi cümlesinin anlamı ise Allah için secde et, Allah'a secde et anlamında bir cümle. Dördüncü cümle unzur ila zâkel cebeli, şu dağa bak anlamında bir cümle. Şu ana kadar okuduğumuz 4 cümlede birincide uhruc, ikinci cümlede uktub, üçüncü cümlede uscud Dördüncü cümlede unzur fiillerinin altını çizelim. Bunların emri hazır diye adlandırılan emir kipleri olduğunda not edelim. Unzur ila zâkel cebeli, şu dağa bak anlamında bir cümle. Beşinci cümle, uktul hâzihil hayyete ya ammi, amca bu yılanı öldür anlamında bir cümle. Altıncı cümle, udhul ya hamidu, gir hamid anlamında bir cümle. Cümle yedi, uşkur rabbeke, Rabbine şükret. Sekizinci cümle, uskut ya veledu, sus çocuk anlamında bir cümle. Dokuzuncu ve son cümle ise, uknus hâzihil gurfete, bu odayı süpür anlamında bir cümle. Efendim, burada verilen örneklerde 1'de uhruç, 2'de uktub, 3'de uscud, 4'te unzur, 5'te uktul, 6'da udhul, 7'de uşkur, 8'de uskut ve son olarak 9'da da uknus kelimelerinin altını çizelim ve bunların emri hazır olduğunu ifade edelim. Yap, et anlamında karşımızdaki kişiden bir işi yapmasını, bir eylemi yerine getirmesini talep ettiğimiz forma biz Arap dilinde emri hazır diyoruz. Efendim, programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi tamamladık. Programımızın gelecek bölümünde kaldığımız yerde bu sayfanın, sayfa 97'nin ba maddesinde buluşmak ümit ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

katlediliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden himmet. Kimsesizim. Yoksa

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısıysa kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: İnsanlar koyun olunca kurtlar da çoban olmuşlar başlarına. 5 milyarlık sürüyü soy soy, boy boy ayırmışlar. Aralarına sınırlar koymuşlar. Yüksek yüksek, derin derin sınırlar. Dikenli teller, taş duvarlar, mayınlar. Sınırlar içinde sınırlar. Nemize gerek mal mülk bizim. Yer bizim, gök bizim. Hem dünya hem ahiret. Ne varsa hepsi bizim. Varı var eden var da bizim. Biri birleriz, ikilik bilmeyiz. Peygamberdir rehberimiz. Washington değil kıblemiz. Biz koyun değiliz. Kurda boyun eğmeyiz. Adem babamız bizim. Tüm yeryüzü ülkemiz bizim. İslam dinimiz, özgürlük yolumuz bizim. Dört mevsim gün açar bedenimizde. Biz kefen giymeyiz. Biz ya Zeynep gibi kalırız ya Hüseyin gibi gideriz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere topluma arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
2: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
1: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendisine şükredenlere nimetlerini artırandır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.
3: Çelik gibi bir irade koy küffarı.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rum suresinin 48. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Daha önceki derslerimizde söyledim, Rabbimin iki çeşit kanunu vardır. Bir tabiat kanunları, bir de Kur'an'daki kanunları. Rabbimin iki çeşit ayeti vardır. Bir tabiat ayetleri, bir de Kur'an'daki ayetleri demiştik. Kur'an ayetlerinin tefsirini yapmak ve insanlığın istifadesine sunmak görevimiz olduğu gibi, tabiat ayetlerini de keşfetmek veya tabiat kanunlarını da keşfetmek ve insanlığın istifadesine sunmak görevimiz. Bunu değerli ilim adamlarımız farz-ı kifayedir demişler. Yani tabiatta kanunların keşfedilip insanların istifadesine sunmak da farz-ı kifayedir demişler. Rabbimiz bu ayet-i kerimesinde Allahüllezî yursilür riyâhe fetüthîru sehâben feyebsüduhu fissemâi keyfe yeşâ'u ve yec'aluhu kisefen feteral vedika yahrucu min hilâlih feizâ esâbe bihi men yeşâ'u min ibâdih izâ hum yestebşirûn. Buyurur. Rüzgarları gönderen Allah Celle Celaluh'tür diyor. Hani bazı önemli rüzgarların, fırtınaların videoları çekiliyor, televizyonlardan da görüyoruz. Amerika'nın kuzeyinden gelen rüzgarlar saatte 200 kilometreye, 300 kilometreye çıkıverdiğinde çatıları alıyor, arabaları bile gökyüzüne kaldırabiliyor, hortumlar meydana getiriyor. Veya Güney Asya'da meydana gelen tsunami fırtınası gibi fırtınalar dev gibi binaları bile yerle bir ediveriyor. Allah'a kafa tutan insanlık o fırtınalar karşısında boyun eğiyor. Biz o fırtınalar olsa da boyun eğenlerdeniz, olmasa da boyun eğenlerdeniz. Rabbim diyor ki rüzgarları gönderen Allah Celle Celaluh'tür. Onunla gökyüzüne bulutları saçan o Allah Celle Celaluh'tür. Bulutları küme küme haline getiren o Allah Celle Celaluh'tür. O bulutların içerisinden yağmur damlalarını indiren o Allah Celle Celaluh'tür. O yağmur damlalarını da dilediği yerlere düşürür diyor. Yani yağmuru da dileyen Allah Celle Celaluh'tür. Ama hocam yağmur ormanı bol olan yerlere yağar. Ormanı kim yaratır? Allah Celle Celaluh. Kanunu koyan kim? Yani bu bir kanun mu? Evet, kanun diyor. Yani ormanı bol olan yere yağmur yağar. Aralarında bir irtibat vardır. Yağmur yüklü bulutlarla ormanlar arasında bir bağ kurulur ve onun sütünü sağar, suyunu sağar, ormanlar sağar. Peki bulutu yaratan Allah, ormanı yaratan Allah, yağmuru indiren Allah Celle Celaluhu. Bunları söylüyor Rabbim. O kanunu koyan kim? O Allah Celle Celaluhu. Öyleyse biz Rabbimin kanununa uygun hareket etmemiz gerekiyor. Yani çevremizi yeşillendirelim öyleyse. Yağmuru çeken oysa, bir tarafta karıncalar dua eder, bir tarafta ağaçların yaprakları da dua eder. Şöyle dururken yapraklar susayınca böyle ya Rab, ya Rab der onlar da. Biz tabiatta her şeyin Allah'ı tesbih ettiğine inananlardanız. Çünkü Kur'an "Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil arz" diyor Rabbim. Göklerde ve yerde her ne var ise Allah'ı tesbih eder diyor. Yani biz dağların da taşların da denizlerin de kuşların da Allah'ı tesbih ettiğine inanırız. Dua ettiğine de inanırız. Ve onlar da Rabbimden isterler, Rabbim de verir. Öyleyse isteyicileri çoğaltalım biz. Yani tabiatı yemyeşil hale getir verelim. Rabbimin yağmuru düşünce de bir de bakmışsın bütün insanlar sevini verirler. Yüzleri güler diyor Rabbimiz. Ve in kanu min qabli en yunzel aleyhim min qablihi lemublisin. Halbuki yağmur yağmadan önce hepsi bunların ümitlerini kesmişlerdi. Yağmur yağınca da yüzleri gülüveriyor. Öyleyse bize bir uyarı da var. Ümit kesmek yok. Rabbimden ümidinizi kesmeyin. Siz üzerinize düşen görevi yapın. Eyvah! Bu sene yağmurlar yağmazsa, kar da yağmayacak olursa, barajlar dolmayacak olursa, yaz gününde bu milletin hali ne olur? Hele hele büyük şehirler için. İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi büyük şehirler için telaşlanılır. Telaşlanmaya, ümitsizliğe düşmeye gerek yok. Çalışmaya gerek var. Çalışmak gerekiyor. Su israfının yapılmaması gerekiyor. Yağan yağmurların iyi depolanması gerekiyor. Benim saham olmadığı için benim bu konuda söyleyecek fazla bir şeyim yok. Deniz suyunun değerlendirilmesi, göl sularının değerlendirilmesi ve tabiata da zarar verilmemesi gerekiyor. Bu sahanın uzmanı olan insanların şikayet etme hakları yok. Ümitsizliğe düşmemeleri de gerekiyor. Ümitsizlik yok. Şöyle diyelim, daha lisedeyken öğrendiğimiz bir bilgi vardır. Dünyada hiçbir şey sonradan ilave edilmez dünyaya. Dünya yaratıldığında kaç tonsa şu anda da o devam ediyor. Üzerine 6 milyar insan bindi, ağırlık yine aynı. Çünkü o tabiattan yiyerek 6 milyar insan oluşuyor. Tabiatın kendisinden sayılırlar. Milyonlarca yıl önce bu tabiat kendi kendine yetiyorsa, milyonlarca yıl sonra da yetecektir. Yetecektir. Hani Çinli bir adam düz mantık yürütmüş. 2000 yıl önce demiş ki, bir babanın 25 dönüm tarlası olsa, 5 çocuğu olsa, baba ölünce 5'er dönüm bölüşseler, sonra bu 5 çocuğun da 5'er çocuğu olsa, çocuklara 1'er dönüm kalır, o 1 dönüm de o çocuklara yetmez. Dünyada böyle bir şey demiş. Bazı aklı ileri geri çalışmayanlar buna çok sıkı sarılmışlar. Ama teknolojinin gelişmesi Çinli adamın mantığının doğru olmadığını ortaya koymuştur. Aynen madenlerin keşfi yapıldığında o günün maden mühendisleri dünyadaki maden rezervlerini tespit etmişler. Demişler ki şu kadar yıl sonra madenler bitecek. Madenler bulununca ağaçlar biraz nefes almış. Ağaç yakılırken sanayide ağaçlar rahatlamışlar. Eyvah, madenler bitince tekrar ağaçlara döneceğiz. O hale gelecek ki ağzımıza kürdan yapacak ağaç kalmayacak yeryüzünde. Daha madenler bitmeden petrol bulunmuş. Bu sefer petrolün hesabını yapıyorlar. Şu kadar sene sonra petrol bitecek derken doğal gaz bulunuyor. Doğal gazın da rezervini hesaplıyorlar ama güneş enerjisi devreye giriyor. Allah yarattığını yalnız bırakmaz. Yeter ki çalışalım, adil olalım. Yani çalıştıktan sonra kazancımızda da adaleti gözetelim. فَانْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ. Ahireti inkar edenlere diyor ki Rabbim, şöyle Allah'ın rahmetine bir bakıverin bakalım bir. Gökyüzünden yağmurlar yağıyor, yeryüzünden çekirdekler çatlıyor, her tarafta çiçekler ve yeşillik denizleri, papatya yıldızları ve tabiatın güzellikleri önümüze seriliveriyor. Bir bahar mevsiminde bunlar gerçekleşiyor. Nasıl Rabbim bu ölmüş toprağı baharda diriltiyor? İşte aynen öyle. O Allah Celle Celaluhu ölüleri de öyle diriltir. O her şeye gücü yetendir diyor. Ve le in erselnâ rihan فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَضَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. Onlara bir rüzgarlar göndersek, onlar da rüzgar nedeniyle mahsullerini, zirai mahsullerini sararmış halde görseler, bu sefer de nankörlüğe başlarlar diyor Rabbim. Verince seviniyorlar, alınca da nankörlük yapıyorlar. فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُّمَّ سُمَّتْ دُعَاءِ اِذَا وَلَّوْ مُدْبِر۪ينَ. Ölülere duyuramazsın diyor Rabbim. Sağıra da duyuramazsın. Sağır burada bedeni özürlü olan değil. Yani bedeni olarak kulağından özürlü olanlarımız değildir. Benim kulağı özürlü olan dostlarım vardır. Duymaz, hiç duymaz. Ama liseyi bitirmiş. Namazını kılar. Ne okur? Hani elhamı kul huvallahu ahadı yazılı olarak öğrenmiş ama tabii dilden de duyamıyorsun. Çünkü dili de özürlü. Dilden de duyamıyorsun. Mesela anlatmak istediğini yazıyla anlatıyor. Peki de Fatiha'yı nasıl okur o? Ne anlar o kelimeden? Onu bilemiyoruz. Onu bilemiyoruz. Onlar değil burada kastedilen, sağırdan kastedilen bu kulağı Amerika'nın öbür tarafındaki para şıngırtısını duyacak, Japon borsasındaki yenin düşüşünün haberini alıyor ama kendi adımlarının kendisini cehenneme götürdüğünün farkında değil. Bir tarafta müezzinler şehrin en yüksek yerlerinden Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bağırıyorlar. O ona kulak vermiyor. Avrupa borsası, Amerika borsası, İngiltere borsası, Çin borsası, Japonya borsası. Birileri borsayı takip eder. Birileri Avrupa parlamentosunda alınan kararları, Amerika senatosunda alınan kararları takip eder. Niçin? 70 yıllık hayatı için. Bu kadar. Hedefiniz büyük olsun, küçük olmasın. Hem 70 yıllık hayatımız hem de onun ilerisinde sonsuz senelerde devam edecek olan hayatımızı düşünelim biz. Onlar sırtlarını dönüp gittiklerinde arkalarından bağırmakla onlara duyuramazsın. O gözünü dikmiş dünyalık paraya veya şehvete, şöhrete veya makama gözünü dikmiş daha duyuramazsın. Tutmak ve de sarsmak gerekiyor bazı insanları. Kendine gel. Doktorların yaptığı gibi kendine getirmek lazım insanları. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. Burada körden bahsediliyor da şu gözleri görmeyen değil. Gönül gözü körelmiş insanlardır bunlar. O körleri sapıklıklarından çıkarıp hidayete erdiremezsin diyor. Cehenneme doğru gidiyor. Abi ben ya şehvet, ya şöhret, ya para. Başka bir şey tanımam ben. Dostlukmuş, ahbaplıkmış, arkadaşlıkmış, satarım abi ben bunların hepsini diyor. Hayatım bu dünya hayatı. 70 yıllık niye satmayayım? Hakikaten inanmıyorsa dediği doğru. Allah'a ve ahirete inanmıyorsa adamın yapacağı iş en doğrusu belki o. Ama bizim derdimiz o değil. Biz ahirete de iman ediyoruz. Onun için biz dostumuzu satamayız. Arkadaşımızı satamayız. Annemizi babamızı feda edemeyiz. Çocuğumuzu satamayız. Yani şöyle kedimizi satamayız biz ya. Ya ısındığımız insanları, ısındığımız hayvanları bile feda edemeyiz. Onlara ihanet edemeyiz biz. Sen ancak ayetlerimize iman edenleri edenlere duyurursun diyor Rabbim. Önce kişinin gönül kapılarını İslam'a açması gerekiyor. Kulaklarını İslam'a açması gerekiyor. Hani Ali İmran suresinde diyoruz ya, Rabbena innena semi'na münadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fa amennâ. Ya Rabbi, o Mekke'den Medine'den çağıran peygamberin sesini işittik. Bize iman edin diyor, biz de iman ettik. İşte onlar fehum müslimun, onlar Müslümanlardır diyor Rabbim, selamete ermiş insanlardır. Allahüllezî halakaküm min dâfin sümme ceale min ba'di dâfin kuvveten sümme ceale min ba'di kuvvetin dâfâ ve şeybe yahlugu mâ yeşâ ve huvel alîmül kadîr. Allah sizi güçlükten, yani çok zayıf iken yarattı. Damlaydık. Sonra et haline dönüştük, sinir sistemi kemik halinde. Yeryüzüne geldik, çaresiz. Mutlaka ana elinin, baba elinin değmesi gerekiyor. Başka yapacağımız yok. Hayvanlar gibi değiliz. Hayvan yine keçi, oğlak veya kuzu biraz debelendikten sonra kalkıyor, annesini emmeye gidiyor. Anneyi bulamazsa da ot yemesini biliyor. Biz o da değiliz. Böyle bir zayıf olarak yaratmış. Sonra o zayıflıktan sonra kuvvet vermiş o Allah Celle Celaluhu. Sonra kuvvetten sonra tekrar bir kuvvet. Sonra kuvvetten sonra zayıflama yeniden. Ve ihtiyarlık. Ve saçların ağarması. Hani bazılar der ki ben kadere inanmam. Peki kadere inanman da saçların ağarması da kader. İhtiyarlaman kader. Gençlik gücünün geriye doğru gitmesi kader. Hadi bakalım reddet bunları. Efendim parfümcülerimize, attarlarımıza, kuaförlerimize, gençlik iksiri veren doktorlarımıza ne kadar giderseniz gidin, kuaförün süreceği makyaj ihtiyarlığı yok edemiyor. Çizgileri kapatıyor. Dermansızlığınıza derman veremiyor. Sizi 70'indeyken 20 yaşa döndüremiyor. Bu bir kader. Allah dilediğini yaşayı yaradır. Yahluku ma yaşa ve huvel alimul kadir. Her şeyi bilen, her şeye gücü yeten o Allah Celle Celaluhu dilediğini yaratır. Ve yevme tekumus saati yuksimul mücrimune ma lebithu gayra sa'ah. Kezalike kânu yufekûn. Kıyamet kopunca, kıyamet koptuğunda suçlular mahşer yerinde yemin ederlermiş. Biz bir saatten fazla kalmadık derlermiş. Halbuki 100 yıl kaldı. 50 yıl kaldı. 150 yıl kaldı. Geçmiş toplumlarda ömürde uzunmuş. Ama 100 yılı bir saat gibi görüyor. Peki 100 yılın çokluğu bize niye göre çok? Hani bazı hayvanlar var 10 yıl yaşıyor. Bazıları 20 yıl, bazıları 30 yıl, 40 yıl. 100 yıl, 300 yıl yaşayan hala canlılarımız var. 300 yıl yaşayan bir canlıya göre 10 yıl yaşayan 30 kat eksik. 10 yıl yaşayan bir hayvan 5 yıl yaşayana göre o çok yaşadı. Yani 50'sinde ölen adama göre 100'ünde ölmüş gibi 50 yıl. Ama iki katı. 5 yıl yaşayan 10 yıl yaşayana oho çok yıl yaşadı. 100 yıl yaşayan bir adam 60'ında ölen bir adama ya tüh tüh be çok da genç öldü diyor. 60'ındaki adam da 30'undakine tüh be çok genç öldü diyor. Yani rakamlar kıyas yaptığınız yere göre çok veya azdır. Kabirde kalınan zamana göre dünyada kalınan zaman işte bir saat yarım saat gibi. Mahşer yerinin dehşetine göre yine aynen öyle. Nasıl da gerçek böyle olduğu halde bu insanlar dinden çevriliyorlar diyor Rabbim. Ya yaradan Allah Celle Celaluhu, kuvveti veren Allah Celle Celaluhu, kuvveti tekrar geriye alan, evvela yükseltiyor yükseltiyor, belirli bir yaşa geldikten sonra da gersin geriye alıyor. Hani bir başka ayet-i kerimede de li'ella ya'leme ba'de ilmin şey'a, bilirken bilmez hale gelir, zayıflıyor zayıflıyor, bilirken bilmez hale gelir diyor. 60 yıllık hanımına sen kimsin diyor. Oğlu ve kızına hoş geldiniz, nereden geldiniz deyiveriyor. Kim o? Her şeyi akılla hallederiz diyen. Biz nakle değil akla uyarız diyen. Halbuki aklı veren de Allah Celle Celaluhu, nakli Kur'an'ı indiren de Allah Celle Celaluhu. Çelişki bunların kendi aklında, kafalarında. Yoksa Allah'ın aklı Rabbimin nakliyle çelişmez, çatışmaz, çakışmaz. Kendi çelişkilerine akıl deyivermişler, imansızlıklarına akıl deyivermişler. وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Kendilerine ilim verilen ve de iman verilenler şöyle diyorlar. İşte andolsun Allah'ın kitabında takdir edilmiş olan tekrar dirilme gününe kadar dünyada kaldınız. Bugün dirilme günüdür. Ama siz bu gerçeği bilmiyorsunuz derler. Yani geçmişte kaldıkları gün öyle bir saat değil. Diyelim 70 yıl kaldıysa 70 yıl kaldınız. Allah'ın takdir ettiği zaman kadar kaldınız. Kabirde kaldığınız zaman da Allah'ın takdir ettiği gün kadardır. Derken hani bir inkar etmiştiniz ya, işte o diriliş günü de bugündür diyorlar iman edenler. فَيَوْمَ اِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Zalimlere özürleri fayda vermeyecek. Özür dileriz ya Rabbi. İnkar etmiştik ama özür dileriz. Şimdi iman ettik. Faydası. Onlara cehennemden çıkma fırsatı da verilmeyecektir. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُونَ Biz bu Kur'an'da insanlar için birçok örnekler verdik diyor Rabbim. Şimdi darb-ı mesel dediğimiz, Türkçe'de de kullanırız, darb-ı mesel Kur'an'dan alınmış bir ifade. Darabna linnasi fi hadal Kur'an min kulli metel. Vadrib lehum meselen gibi Kur'an'da tekrarlanan insanlara bir bilgiyi sunma konusunda siz kuralları söylersiniz, terimleri söylersiniz, kanunları anlatırsınız. Ama Rabbim min metodunu uygulayalım biz. Bir de örnekleme veriyor. Rabbim bir örnek veriyor. Geçmişten örnek veriyor veya yaşanan bir örneği veriyor. İnsanların hatırında kalanlar örneklerdir. Örneklerle kuralları birleştiriverdiler mi bilgi kalıcı oluyor. Bu Kur'an'da da birçok örnek verdik diyor Allah Celle Celaluhu. Sen onlara birçok ayet getirsen o kafirlere, O kafirler şöyle derler: siz ancak Allah'ı ispat edenlerden

0: yetbeullahu ala kulubillezine la ya'lemun. İşte Allah Celle Celaluhu de bilgisizlerin kalplerini böyle mühürler diyor. Kalp mühürleniyor ama mühürü, mühürlenmeyi kafir kendisi istiyor. Allah'ın nur diye isimlendirdiği ayetler insana doğru tutuluyor. Sevgili Peygamberimiz boyuna okuyor onlara ayetleri. Onlar da boş bunlar, boş boş diyorlar. Gerçek değil diyorlar. Kendine ait sözler bu diyorlar. Allah'a uyduruyorsun, nispet ediyorsun diyorlar. Ve ışığın, Kur'an'ın gönüllere girmesini adamlar kapanıyorlar şimdi. Gönül kapılarını kapatıyorlar. Kulaklarını da tıkayıyorlar. Rabbim de kalplerinin üzerine mühürü vuruyor diyor. Kendileri mühür istiyorlar. Fasbir vaadallah, fasbir. Sabret diyor Rabbim. İnne vaadallahi hakkun. Fela yestehiffennekellezine la yuqinun. Allah'ın vaadi haktır. Sen sabret. Bir kere biz bugün bu ayeti ben kendime alıyorum. Siz kendinize alın. Sabret derken ben kendime alıyorum. Siz de kendinize alın. Allah'ın vaadi gerçekleşecektir. Allah'ın vaadi nedir? Hani Akif'in safahatında doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın dediği gibi. Vaat gerçekleşecek. Sakın onların yaptıkları seni hafifliğe sevk etmesin diyor. Biz kendimizi hafifletmeyelim. Hafife aldırtmayalım. Hafife aldıracak işlerden kaçınalım. Sabırla yolumuza devam edelim yalnız. Sabretmek durmak değil. Yola devam etmektir. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
1: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Kudüs, tarihteki kadim şehirlerden biri. Tarihçiler Kudüs'ün inşa ediliş tarihi için kesin bir şey söylememekle birlikte Mescid-i Haram'dan 40 yıl sonra kurulduğu sahih hadislerle tespit edilmiştir. Tarihi kaynaklara göre Kudüs şehri kurulduğunda çölden ibaretti. Ne vadi ne de dağlara rastlanıyordu. Milattan 3000 yıl önce şehre ilk yerleşimler Arap Kenaniler tarafından yapıldı. Arap Yarımadası'nın kuzey bölgesine yerleşen Arap Kenaniler, daha sonra Ürdün Nehri'nin batı kısmında yer alan bölgeye göç etti. Göçler sonunda artan nüfusla birlikte Kudüs şehri Akdeniz kıyılarına kadar genişledi. Nehirden denize kadar olan bu bölgeye Kenan adı verildi. Bu bölgede bir şehir kuran Kenaniler bu şehri bir merkez haline getirerek burada toprak ve vatan sahibi oldular. Daha sonraları muhtemelen o dönemde şehirde oturan Yebusi topluluğundan dolayı şehre Yebus adı verilmiştir. Yebus iline Mısırlılar ve Sina çölünde kaybolan İbrani kabileleri tarafından saldırılar düzenlense de bu saldırılara karşı şehri savunan Kenaniler bu bölgeye yıllarca sahip oldu.

Milattan önce 1200 yılında Kudüs şehri Mısırlı firavunlar tarafından ele geçirildi. Bedevi kabileleri Habiru, Mısırlılara Kral Ahnatun döneminde saldırılarda bulundu. Mısır Kralı Abdihiba şehrin savunmasında zayıf kalıp bu saldırılardan mağlup ayrılınca Kudüs şehri 1. Siti dönemine girdi. Kudüs şehri 1. Siti dönemine kadar Habiruların elinde kaldı. Büyük İskender Filistin'i ele geçirdiğinde Kudüs şehrine de sahip oldu. Büyük İskender'in ölümüyle yerine geçen halifeleri Kudüs hakimiyetini devam ettirdi. Bu dönemde Kral Vatilamas Filistin'e saldırarak Mısır topraklarındaki hakimiyetine kattı. Milattan önce 198 tarihinde Kudüs, Suriye'de bulunan Sikolos Nikator liderliğindeki Sulukilere tabi oldu. Bu dönemde şehir halkı Yunan medeniyetinin etkisi altında kaldı. Milattan önce 63 yılında Roma İmparatorluğu kumandanı Bumuchi Kudüs'ü ele geçirerek Roma İmparatorluğu sınırlarına kattı. Kudüs sonra Doğu Roma yani Bizans ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere iki kısma ayrıldı. Filistin ise doğu tarafında yani Bizans'ta kaldı. Şehir iktisadi ve ticari olarak yaklaşık 200 yıl boyunca refah içindeydi. Kutsal mekanlara hac mevsimlerinde gelen ziyaretçilerden maddi anlamda birçok gelir elde edildi. Ancak bu istikrar fazla sürmeyecekti. İkinci Farisi kral Suriye'yi işgal etti ve bu işgal Kudüs'e kadar uzadı. Kiliseleri, mabetleri ve mukaddes kabir kilisesini yerle bir ettiler. Bölgede kalan Yahudilerse Hristiyanlardan intikam almak için Farisilere katıldı. Bizanslılar şehri kaybetmişti. Bu durum uzun sürmeyecekti ve Bizans İmparatoru Filistin'i miladi 628 yılında işgal edip Farisileri şehirden kovarak şehre tekrar haç koydu. Genel olarak tarihe baktığımızda Filistin bölgesinde ve özellikle Kudüs şehrinde Yahudilerin bölgede bulunduğu zaman çok kısadır. Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa arasındaki Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İsra hadisesi gerçekleştiği dönemle birlikte İslam fetihleri de başladı. Bu hadisede Kabe ve Mescid-i Aksa'nın arasında manevi olarak bağlantı kuruldu. İslam ordusu Ubeyde bin Cerrah önderliğinde şehri kuşattı. Bıtrik Safronyus şehrin anahtarını Hazreti Ömer'in kendisine vermek istedi ve Hazreti Ömer şehre geldi. Maddi olarak bağlantı Hazreti Ömer'in şehre gelmesiyle gerçekleşti. Şehri aldıktan sonra bir emanname yani güven fermanı yazıldı. Hazreti Ömer devrinden sonra Emeviler şehri kontrol altına aldı ve şehre çok önem verdi. 661 ile 750 yılları arasında hüküm sürdüler. Abbasiler 750 ile 878 yılları arasında Kudüs şehrine hakim oldu. Abbasiler, Fatimiler ve Karmatiler arasında olan askeri darbelerden dolayı şehirde istikrarsızlık yaşandı. 1071 tarihinde Selçuklular şehre hakim oldu. Daha sonra Fatimilerle yaptıkları çatışmalardan dolayı Haçlılar 88 yıl Kudüs'ü işgal ettiler. Ptolemy, İhsidi ve Fatimiler zamanında Kudüs ve Filistin Mısır'a tabi oldu.

0: tarihler 1187 yılını gösterdiğinde Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Hittin Savaşı'nda Haçlıların elinden geri almayı başardı. Kudüs halkına en iyi şekilde muamele yaptı. Kubbetüs Sahra'nın üstündeki haç işaretini kaldırdı. Şehrin mimarisine ve yenilenmesine çok önem verdi. Mübarek Mescid-i Aksa'ya Nureddin Zengi'nin hazırlamış olduğu minberi hediye etti. Bu minberin işlemesi İslam şaheserlerinden. Selahaddin Eyyubi'nin vefatından sonra Fransızlar Kral Frederick zamanında Kudüs'ü tekrar ele geçirdi. İngilizlerin elinde 11 yıl boyunca kaldı. 1247 yılında Salih Kral Necmettin Eyyub tarafından tekrar Müslümanlarca geri alındı. 1243 ile 1244 yılları arasında Moğollar saldırıda bulundu ve şehri aldı. Fakat Memlüklüler 1259 yılında Ayn-Calut Savaşı'nda Seyfettin Kuts ve Zahir Bibars önderliğinde Moğolları yendiler ve 1517 yılına kadar Filistin, Kudüs dahil Mısır ve Şam'a hakim olan Memlüklerin hakimiyetinde kaldı. Yıllar süren hakimiyet kavgası, Osmanlıların 28 Aralık 1516'da Sinan Paşa önderliğinde Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle birlikte Kudüs'e girmesiyle son buldu. Kudüs'ün fethinden sonra Yavuz Sultan Selim, Mukaddes Kudüs şehrini 31 Aralık 1516 tarihinde ziyaret etti ve şehrin ismini Kudüs-ü Şerif olarak değiştirdi. Osmanlı Devleti hakimiyeti Kudüs'te 400 yıl sürdü. Tarihler 9 Aralık 1917'yi gösterdiğinde maalesef 400 yıllık Müslüman hakimiyeti son bulacaktı. Kudüs şehri İngilizlerin eline geçmişti ve İngiliz mandası haline gelerek Filistin'in başkenti oldu. 14 Mayıs 1948 tarihinde İngilizler Kudüs'ten çıkarak bölgede işgalci İsrail devletini kurdular ve aynı tarihte Arap-İsrail çatışmaları başladı. Yahudiler Filistin'in 5'te 4'ünü işgal etti. Kudüs 48 savaşında ikiye ayrıldı. Batı Kudüs İsrail işgali altında kaldı. Doğu Kudüs Ürdün kontrolünde Müslüman Arapların elinde kaldı. 1967 Savaşı'nın 7. gününde İsrail, Kudüs eski şehrinin tamamını işgal etti. Bu işgal hala devam ediyor. Bu süreç içinde şehir halkı işgale karşı direnişe devam etti. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, İsrail tarafından yönetilmekte. İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Arap Müslümanları şehirden çıkarmak için planlar kuruyorlar, siyasi ve demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Bugün Kudüs, tarihte hiç olmadığı kadar adalet, huzur ve güven ortamına ihtiyaç duyuyor. Yahudiler Kudüs'te bulunan tarihi mahalleyi yok etti. Daha önce Burak Duvarı olarak bilinen duvar, şu an Megaribe Duvarı olarak adlandırılmakta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İsra hadisesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya taşıyan bineğini bu duvara bağlamıştı. Burak'ını bu duvara bağladıktan sonra Mescid-i Aksa'ya doğru yürüdü. Mescid-i Aksa'ya girdiği kapının adı Nebi yani Peygamber kapısıdır. Bu kapı daha sonra Megaribe kapısı olarak adlandırıldı. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettikten sonra Mescid-i Aksa'yı korumaları için Megaribe mahallesini ordusundaki Fas'tan gelen mücahitlere vakfetti. Bundan sonra bu duvar ve kapı Megaribe kapısı ve duvarı olarak adlandırıldı. Bu duvar ve kapıyı Yahudilerin kendi amaçları için kullanımı Mescid-i Aksa'nın 1967'de İsrail tarafından işgal edilmesiyle başladı ve halen devam etmekte. Bu duvar ve kapının bitişiğinde bulunan mahalle, işgalin ilk yılında tamamıyla yok edildi. İşgalci İsrail yıkıma başladığında insanların evlerinde bulunması onları bir an bile tereddüte düşürmedi. Bundan dolayı birçok insan evlerinin altında kalarak vahşice katledildi. Mahallede bulunan camiler, mescitler, medreseler tek tek yıkıldı. Bu yıkımdan sonra enkazın üzerine kendi uydurdukları ağlama sahasını inşa ettiler ve adını ise ağlama duvarı koydular. Bu yıkımdan sonra İsrail hala planlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Yıkımlardaki tek amaç Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırmak. Bu amaçlarını gerçekleştirene kadar bu tür yıkımlara hızla devam edecekler.
1: أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك أن نحمي المسجد الأقصى المبارك أن نحمي المسجد الأقصى المبارك
2: يوهب للأقصى قد ينطفئ ولكننا نحن نجيب أن نسرج الأقصى دما لأن الذي يسرج بالدم لن ينطفئ.
0: İşgalci İsrail 1967'de Megaribe Mahallesi'ni ortadan kaldırdıktan sonra Mescid-i Aksa'nın altında kazı çalışmalarına başladı. Ardından Megaribe kapı yolunu 2000 yılında tamamen yok etti. Şu an bu enkazın yerine kalın demirli sağlam bir köprü inşa etmeyi planlıyor. Yapmak istediği köprünün vasıfları arasında askeri araçları ve dozerleri taşıyabilecek nitelikler bulunmakta. Amaçsa belli. İstedikleri zaman Mescid-i Aksa'ya girip Müslümanlara eziyet edebilmek, Mescid-i Aksa'yı yıkabilmek ve değiştirebilmek.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Molotov, Molotov, Rashashi, Rashashi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. Gerçeğin yolunda yürümeyenler daima yolda kalırlar. Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir.
0: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat, Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.